0: Zamanı. Olmadı mı ulan?
1: Oldu. Biz çilek mi kullandık?
0: Çilek. Ha, yok.
2: Allah senin iyiliğini
0: versin. Bir
1: daha ya. Bir daha bak. Keşkül değil. Keşkül.
0: Ha keşkül.
1: Keşkül. Bademli, vişneli keşkül. Tadım için masaya. Tamam hadi.
0: Evet sayın seyirciler. Şimdi bademli keşkül sunum zamanı. Buyurun.
1: Vişne nerede?
0: Ah. Vişne. Bademli vişneli keşkül zamanı. Buyurun.
1: Hadi geçelim tadı.
3: Sağ ol.
1: Tadım demedin.
0: Tadın mı? Evet. Ya şimdi bir daha yenge alalım o zaman.
1: Tamam, ya. Tam yap ama tamam mı?
2: Allah'ım çok sevdi ya. Orayı
1: şefim. Orayı çok sevdi. Kartı da şöyle elinde tut.
0: Aynen.
1: Kartı oynatma.
0: Ya şunu bunu kulaklığa açıklasın. Mehmet Ali Erbil de söylemişti bana bak.
2: Oynatma dedi de tersi tut yaptı.
1: Bak hala oynatıyorsun.
0: Ha tamam.
1: Yazıyı kamera görsün. He.
0: Bademli, vişneli, keşkül zaman. Bademli, vişneli, keşkül tadım zamanı.
3: Helal Sohbet abi helal.
0: Sunuculuğu aslında sevdim de hani o biraz bir heyecan yaptık galiba ilk etapta. Ondan dolayı biraz kekeledik ama... Artık ilk günün şey bu kadar, olsun o kadar ya. Benim
1: yemeğim. Kaybedenler kulübünde acaba bugün kim kazanacak?
3: Bu badem kavrulmamış gibi geldi bana.
0: Ah ulan ah.
2: Vişne tadı çok güzel. Sevinç, heyecan bugün yaşattı bana. Bademler iyice ezilmemiş.
3: Ama ben bunu saymam abi, vallahi saymam şefim ya.
0: Vişnesi bunun biraz az.
2: Gerçekten yapılmadı bugün.
1: Kimin olabilir?
2: Benim beyin olabilir bu.
0: Ama bu benim olamaz.
1: Puanın gelsin.
3: 10 verecektim de vazgeçiyorum şimdi. Safet abi sen öksürünce.
0: Gözünü sevdim Emin. Yapma böyle ya.
3: 0 veriyorum.
2: Tadıma bakacaksın ama buradaki seslere değil.
3: İyice sinirlendim ya. Oynamıyorum vallahi ya. Benim
1: yemeğim. Geldik finalin son anına. Artık Kaybedenler Kulübü'nde acaba bugün kim kazanacak? Kaybedenler Kulübü hoş geldiniz tekrardan.
4: Hoş bulduk.
1: Final etabında 10 bin liranın sahibi yaklaşık bir 10 dakika sonra belli olacak diye düşünüyorum. İlk tadım Habibe.
2: Aa Allah'ım. Piyango bana vurdu.
1: Gel.
3: Şanslısın.
1: Gel.
2: Şefim.
1: Efendim.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Bak dünkü gibi millete onu yapıştırma haber.
2: Ay.
1: Dün pişman mı oldun 5 verdiklerini?
2: Yok ben pişman
1: niye
2: olmadım.
1: Niye ay falan filan diyorsun?
2: Ya bugün 10 puan verilir mi ya?
1: Bilmiyorum. Kaybedenler kulübünde kalmanı istemem.
2: Ben de istemiyorum şefim.
1: Kazananlar kulübüne geç.
2: Kalbim yerinden çıkacak.
1: Hazır mıyız?
2: Değiliz desem de.
1: Hazırız artık.
2: Hazırız.
1: Açalım. Açalım.

0: Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk?
1: Şefim.
0: Efendim.
1: Güzel. Gayet güzel ya. Muhallebisi direkt gitti aslında da. Nişte tadı çok güzel. Zaten aynı malzemeyi de kullandık. Yani bu gayet lezzetli.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Bu Emin Bey'i hiç görmedim ben ya. Emin Bey'in olabilir bu. Olabilir mi? Aslında kavurdu mu acaba bademlerini çok iyi? Çok güzel kavrulmuş bademleri.
0: Puanın gelsin.
1: Ay çok kararsız kaldım ama içimden bir ses bu tabak benim değil diyor. Bu tabağa puanım 0.
0: 0?
1: Evet şefim.
0: Bugün final biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum şefim. Ya kazanacağım ya da kazanacak kişiyi belli edeceğim. Belirleyeceğim.
0: Belirlemekten yana mısın yoksa kaybetmekten yana mısın?
1: Şefim kazanmak istiyorum. Yani bu kaybedenler kulübünden gitmek istiyorum.
0: Açalım.
1: Bu da çok lezzetli. Yani bir öncekine göre bir tık böyle daha lezzetli.

0: sesi çok güzeldi. Ya bir öncekine oranla daha güzeldi.
1: Sence kimin olabilir bu?
0: Ya bilmiyorum ama bu Saffet abinin olabilir. Ya badem parçacıkları daha böyle fazla geldi.
1: Puanın gelsin.
0: Bu tabağa puanım 0. Hissedemedim şefim.
1: Ne hissedemedin?
0: Kendi tabağım olduğunu hissedemedim.

0: Açalım.
1: Ya benim tabağıma çok yakın. Zaten bir önceki de yakındı. Bu tattığım bir öncekiyle tadı hemen hemen aynı diyebilirim. Çok güzel kavrulmuş. Vişne tadını çok güzel aldım. Diğerinde de almıştım. Ama tabii şekerle karıştığı için böyle çok tatlı, güzel bir tatlı. Yapanın eline sağlık ama hissetmedim ya.
0: Kimin olabilir?
1: Bu belki Ayten ablan olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0. Allah'ım, son tabağa kaldım.
0: Ayten ablanın aran nasıl?
1: Ayten ablayı seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten seviyorum. Lafımı çok kesse de, bana söz hakkı tanımasa da seviyorum. Gerçekten çok tatlı bir bayan.
0: Figen teyzen mi, Ayten ablan mı?
1: Ayten ablam.
0: Vallahi.
1: Net, evet. O beni çok fazla kırmadı gerçekten.
0: Bana kalp işareti yapıyor şu an.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Dur, yapabilecek miyim?
0: Açalım.
1: Açıyorum şefim. Hepsi birbirinin aynısı. Net. Bu da çok güzel kavrulmuş. Vişne tadı çok güzel.
0: Senin olabilir mi?
1: Şefim.
0: Efendim?
1: Benim de olabilir, Emin Bey'in de olabilir, Ayten ablan da olabilir. Sadece belki Saffet abinin, hani anlarım dedim ama...
0: Ver puanı gelsin.
1: Şefim ya, çok üzülüyor, üzülerek söylüyorum. Ben anlayamadım bugün gerçekten. Bu tabağa da puanım 0.
0: Dün herkese 5 verdin, bugün herkese 0 verdin.
1: Anlayamadım şefim. Net yani.
0: Açalım gözümüzü. Evet.
1: Geçti. Ben kendime puan vermedikten sonra.
0: Evet, yerimize geçelim. Ah ah. Emin hariç hiçbir tabağı bilemedim.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Sadece bu sefer sevindiren ne oldu biliyor musunuz şefim? Son tabağı kalınca dedim kendi tabağı diye puan verecek. Saffet Bey'e gidecek. Tebrik ederim son tabağa puan vermediğin için.
0: Son tabak Saffet'indi.
1: İlk tabak Emin Bey'indi.
0: Evet, ikinci tabak, Ayten Hanım'ındı. Yani üçüncü tabak benim olabilir gibi gittin
2: korktum
0: geldin.
2: Korktum, benim bayağı kalp gitti geldi. Tepkin
1: bir şey söyleyeyim mi? Bir tek Saffet abi anlarım zannetmiştim. Onu da anlayamadım. Emin Bey anlaşılır sadece bugün. Gerçekten üçü de üç tabak. Üç tatlı
0: ya,
1: da
0: dün herkese 5-5 verdin.
3: Harbiden ya.
0: Bulamadım. Bugün Allah de bulamadım Allah diye herkese 0 verdin.
2: Vermesin şefim, sonra vermesin.
1: Ama şefim bulamadım. Kendi tabağımı kaçırdıktan sonra bir önemi yok yani. Kaçırdım kendi tabağımı. Benimki kaçıncı tabaktı?
0: Ayten Hanım, dün bunun bir taktik olduğunu düşündünüz. Bugün de bir taktik olduğunu düşünmüyorsunuz.
2: Bugün pek düşünmüyorum şefim. Bugün çok düşünmedim aslında. Hani son tabakta dedim herhalde kendin diye verecek. Son tabakta Saffet Bey'in olunca... Yani inanılmaz bir sevinç, heyecan bugün yaşattı bana.
0: Emin Bey.
4: Buyurun şefim.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Hiç heyecan yok şefim ben.
0: Niye heyecan yok ya?
4: Umudun yok. Ben bir şartlanmadım şimdi. Sondan geldik sonucu.
0: Üç kişinin sana 10 verdiğini düşünsene be.
4: Şimdi o da sürpriz olacak şefim yani.
0: Yani. Heyecanlanmadım aynen. Benim

0: Mesela çok kişi sürprizim var.
1: Umudu kesmiyorum tabii, umudu kesmiyorum da tatlıyla aram çok iyi değil şefim.
0: Aa, dün ama cip börek efsaneydi ya.
2: Afiyet.
0: Gel bakalım ya, bir şansımızı deneyelim, bir bulalım. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol şefim, teşekkür
0: ederim. Nasıl keyifler?
1: İyi vallahi, buraya kadar gelene kadar heyecan yoktu, şimdi bir heyecan yaptım ya.
0: Nasıl bir heyecan yaptın?
1: Acaba bulabilir miyim? Bulamaz mıyım? Veya birine 10 puan verir miyim? Nasıl bir strateji uygularım? O da şu anda beynimde tamamen bir netleşmiş bir şey yok yani şefim.
0: Açalım. Nasıl bulduk? Vişneli keşkülü.
1: Vişnesi yani tatlı olarak hoşuma gitti. Bademleri kimisi tıraş etti, kimisi bilmem eliyle kırdı, kimisi bilmem ne yaptı. Kızarmış mı kızarmamış mı derseniz fazla kızar, yani bu badem kavrulmamış gibi geldi bana. Safet abi zaten ne yaptığını bilmiyordu. Yanındaki Habibe Hanım ona mı baktı, o ona mı baktı, onu da zaten hiç öyle, onları izlerken ben ya gerçekten tatlı yapmaktan soğudum. Yanımızdaki sevgili Ayten Hanım da zaten çok nazik nazik yapıyordu. Biri kül gibi yapmıştı. Yani baktım ama bunlardan hiç, şimdi tüyo aldım desem yalan söylerim. Ama tek şey yaptığım bu, yani senin değil emin diyor burada. Yani bu yorumu yaparım. Vişnesi, şekeri, oranı güzel. Şimdi hep aynı ayarda verdiğiniz için aynı ayarda olacak. Başka ne olacak ki?
0: Kimin hani, olabilir?
1: Kimin olabilir bu? Saffet abi sana dün bir jest yaptım. Bu senin olabilir diye düşünüyorum ben bunu. Ama bugün yapmayacağım. Çünkü final 10 vereceğiz normalde. Ama şefim onun, Saffet abinin olduğunu düşünüyorum.
0: Gelsin puanın.
1: 0 veriyorum şefim bu yemeğe ben. Bu tatlıya 0 veriyorum. Ya yemek diyorum ya. Saffet abi hep bana bulaştırdığımız dünya starına yanlış konuşturuyorsun abi ya.

0: Bunun lezzeti hoşuma gitti. Sanki öbüründen... Ama neden olabilir ki bu? Acaba biri... su mu kattı içine yanlışlıkla şef? Öbürüyle arasında bir fark, biraz sulu geldi sadece tek. Ayten Hanım, bakıyorsunuz da sizin olma ihtimali çok yüksek bence. Acaba kendim mi? Şimdi orada da bir his diyor ki kendin olabilir. Versem mi, vermesem mi?
1: Puanın gelsin.
0: Gelsin, biraz daha düşüneyim mi şefim? Ben bu yemeğe de 0 veririm. Ya bu tatlıya da 0 veririm. Hay Allah ya.

0: Tabak önümde şefim, hissettim.
1: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Bademli, vişneli, keşkülü.
0: Bademli, vişneli, keşkül. Bir daha evde yapacağım bunu ben şefim. Lezzetli bir tatlı. Öbürlerine nazaran çok lezzetli bir tatlı geldi bana bu. Yani burada şimdi yorum olarak bu kadar yapacağım ama bu dünya starının tatlısına benziyor bence. Bu lezzeti ancak ben verebilirim. El lezzetini. Bütün her şeyi ayarlı verdiniz ama şefim.
1: Keşkül profesörü diyorlar senin için.
0: Keşkül değil mi? Profesörü demiyorlar şefim. İlk defa bu tatlıyı yedim.
1: Dün çiğ börek için öyle diyordun ama.
0: Çiğ börekte yani hamur işinde profesörüm. Gözlemeyi de güzel yaparım şefim. Ne demek istedin Safet abi?
2: Boğazım bıcıklandı ya.
0: Vallahi bu yemeğe 10 verecektim de vazgeçiyorum şimdi Safet abi sen öksürünce.
1: Puanın gelsin.
0: Öf. Ya gerçekten kafam karıştı şefim ya.
1: Ne yapacağız? Bekleyecek miyiz böyle?
0: Bilmiyorum ne yapalım ki? Ortalamayı mı bulayım ne yapayım? Bu yemeğe ben 5 puan veriyorum şefim. Normalde 10 verecektin Safet abi. Oradan bir öksürük mü öksürük olmasaydı ben 10 verecektim bu puanı.

0: Facciamolo.
1: Şefim, bu da çok lezzetli. Demin 10 verecektim. Hı. 5 verdim. Bu tabağa puanım 10. Kim kazanırsa kazansın. Vallahi ya öbürü benimdi ya bu benim.
0: 10.
1: 10 diyor.
0: Açalım gözümüzü.
1: Bana lütfen hiçbir şey yapmasınlar şöyle. Ben kendim bakmak istiyorum.
0: Tamam, sen kendin bak.
1: Kendim bakmak istiyorum.
0: Bak bakalım bir. Buyurun.
2: Ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya?
1: Ey Saffet bak. Bak yemin ediyorum olma ama ben bunu saymam abi. Vallahi saymam şefim.
0: Oğlum, niye
1: ya.
0: Niye çamura yattın ya?
1: Öksürünce ben ona 10 verecektim. Allah belamı versin 10 verecektim ya.
0: İyi de tamam.
1: Buna da vermeyecektim yani.
0: Tamam,
1: ama sen oradan öksürüyorsun öksürüyorsun. Böyle bir şey var mı ya?
0: Bir de adam nefes almasın.
1: Yok abi, olmaz böyle bir şey ya.
3: Tadıma bakacaksın ama buradaki seslere değil. Tamam, haklısın.
1: Ses yapmayın o zaman.
3: Haklısın.
1: Ben niye yapmıyorum ki orada?
4: Ben öksürecektim abi. Bitsin diye bekledim.
1: Olmadı ki şimdi ya.
0: Bir dakika,
4: Allah Allah. Konsantrasyonu bozuldu.
1: Ya sizin mi suçunuz?
4: Ben kaç defa diyorum bir sessiz olun diye. Öksürünce ne oluyor? Konsantrasyonu bozuldu.
0: Saniye. Öksürünce ne oluyor çok merak ettim. Öksürün. Deyince bu benim mi demiş oluyor?
1: Yani
4: ya şefim,
1: heyecanında mı öksürüyor acaba? Kendini mi zannettim
0: ya
1: ben?
0: Bırakın çamura yatma.
1: Çamur değil şimdi bunu, çamura yatma, ben 10 verecektim.
0: Konsantre ya olacaksın. İşte vereydin abi. Ona bakın sıfırla şey veriyordun. Sen oradaki şey çıkan ya sese bakmayacaksın.
2: Gözünü sevdim Emin, yapma böyle ya.
4: İyi de tamam Emin Bey, burada
1: tamam,
4: ben bir şey demiyorum.
1: Gitti, helal olsun. Bir şey demiyorum ama
4: yani. Ağladı, sızladı, içiniz gitti. İşte alın onu da verdiniz. Helal olsun, ben size diyorum.
1: Bana ne bağırıyorsun? Elinizde.
4: Amirim, canım sıkıldı, canım sıkındı.
0: 10 verdiği için mi?
4: Hayır şefim, hadi bugün karıştırdım, ettim, öksürdüm, öksürdü. Dün bilerek 5 verdi.
0: Saffet Bey.
2: Evet şefim.
0: Hazırsak, lütfen buyurun. Takalım.
2: Takıyoruz şefim.

0: Evet, nasıl bulduk? Vişneli, bademli, keşkülü.
1: Şefim, nasıl bulduk? Yani güzel. Vişnesi bunun biraz az. Bademi biraz kavrulmuş, biraz kavrulmamış. Şefim, bunda fazla bir tat gelmedi benim ağzıma.
0: Puanın gelsin. İyi düşün, iyi taşın. Sıfırdan ona kadar puan vereceksin.
1: Sıfır diyorum şefim yani.

0: Açalım.
1: Kefim bu da aynı. Bunun da pek böyle bir vişne tadı yok bunda da. Ama bu benim olamaz. Bu tatlı kimin biliyor musun şefim?
0: Kimin?
1: Bu tatlı benim yanımdaki Habibi kardeşim var ya.
0: Evet.
1: O prensesin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Nasılsın?
1: İyiyim şefim, siz nasılsınız?
0: İyi aldın mı tatları?
1: Tatları aldım da ne bileyim işte, bundan sonraki tada bakacağız şimdi.
0: Açalım. Nasıl buldu?
1: Benim yok, bu da aynı şey. Kimin tatlısı biliyor musunuz?
0: Kimin?
1: Bu tatlı... Neydi hanımefendinin ismi ya? Ayten Hanım'ın olabilir bu tatlı.
0: Ayten Hanım'a puanınız gelsin.
1: Sıfır. Son tatlı kaldı. Bakalım ona bakacağım. Ben tatlıma bütün aşkımı, sevgimi, her şeyimi koydum içine ya. Ya bu tatlılar eğer demezse ki yani ben seninim. Hı. Demesi lazım. Bilmiyorum.
0: Demedi mi?
1: Daha demedi gibi geldi bana ya.
0: Vah vah vah vah.
1: Açayım mı?
0: Bekle, açalım.
1: Allah'ım ya Rabbim, kararsız kaldım ya. Tatlı da aynı şefim. Bu da sanki ilk tattığım sanki biraz bana şey geldi ya. O daha mı güzeldi? İlk tattığım benim olabilir miydi ya? Ah oğlum Saffet, ah senin ben var ya, ulan var ya. O ilk benim aldığım tatlı benimdi ya.
0: Puanın gelsin.
1: Burada sıfır şef. Yapacak bir şey yok. Ya ben uygulayayım.
0: Tamam, okey.
1: Stratejim midir, nedir ya? Bitti mi, var mı daha şefim ya?
0: Kalmadı.
1: Hadi ya.
0: Artık.
1: İlk tatlı benimdi ya.
0: Aç bakalım gözünü.
1: Tatlı göz güzeldi. O tatlı benimdi zaten ya. Lan.
0: Yerine geç. Yerine geç. Adam zaten bişne gibi oldu. Geç abi yerine.
1: Allah'a billah.
0: Yerine geç.
1: Kendimi sıktım bana, sinir oldum.
0: Ah kıyamam sana ben. Bak şimdi.
2: Aynı zaten. Aynı.
3: Bakmasına gerek yok.
1: Sıfır zaten.
0: İlk tatlın evet, senin kendin.
1: O benimdi değil mi?
0: Evet. Ha.
1: Ah ulan.
4: Şimdi
1: ah.
4: Ben şuradayım, olayın şurasındayım. Ah. Emin'in diyorsun, doğru. Ya adımı bari söyleme de. Böyle bağırarak bir sıfır deme. 10 vermiştim sana abi. Bilemiyorum. Bunu da tahmin edemedim.
1: Bilemiyorum ama
4: ben de tahmin edemedim de. Ben bunu da tahmin edemedim de. Buna da sıfır veriyorum da yani. Bu nasıl bir şey? Yaptım. Seni buralara getiren beni mi
3: çıkıyor ya? Sensin, o yüzden hak etti.
4: Şefim vallahi ağır bir şey yani. Bu işte Emin'in sıfır.
3: O yüzden hak
4: ettin o sıfırı. De ki tahmin edemedim de.
1: Bilsem bilemedim.
4: Ya onu anladık. Bilmediğini abi anladık zaten. De ki kimin olduğunu
1: ya
4: çözemedim de, sıfır de. Emin'im bu sıfır diyorsun. Ya ne kadar istemeyenim varmış ya. İyice sinirlendim ya, oynamıyorum vallahi ya.
3: Hak etti.
0: Habibe.
2: Efendim.
0: Bir kaktüs çiçeği gibi oldun ya.
1: Allah Allah.
2: Şefim.
0: Öyle duruyorsun bak.
3: Ne yaptın? Ben bildim.
0: Bir dakika. Gitti, Seray'la sıfır
3: puan
0: geldi.
3: Farkları nasıl?
2: Geldi. Hesaplasaydın Ayten ablacığım.
3: Hesaplamadım hiç.
2: Ben de hesaplamadım.
0: Hesaplıyorsunuz ya.
2: Puanlar en son.
3: Ona göre bir strateji mi yapsam, size mi bıraksam, topu size mi atsam?
2: Şu anda birinci değilsin ama ona göre yap.
0: Ayten ablacığım, gel.
3: İsterdim ki şöyle gümbür gümbür İzmir Marşı ile geleyim.
0: Niye? Dün oynuyordum burada. 9-8 yaptık. Disko dansı yaptık. Oturalım.
3: Demoralize oldum şefim.
0: Neye?
3: Emin Bey sağ olsun bastı ona. Demoralize oldum.
0: Hadi bakalım, takalım gözümüzü.
3: Ay şefim. Ay şefim. Şefim.
0: Açalım mı? Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Buyurun. Evet, nasıl bulduk tatlıyı?
3: Çok tatlı. Büyük geldi şefim. Bademleri tam kavrulmuş. Bademler iyice ezilmemiş. Ben nerede ezdim bademleri? Her şeyde ezdim. Aa. İlk şeyi gördüm Emin Bey'i. Bıçakla yaptı ama daha sonrasını takip edemedim.
0: Puanımız gelsin.
3: Şefim riske de atmak istemiyorum. Sıfır diyorum.
0: Sıfır.
3: Hmm.

0: Ay şefim ne yapalım? Sağlık olsun.
1: Neyi ne yapalım ya?
0: Bak Emin Bey'e dedim ki bu şey umudunu kesme dedim. Ben kestim.
1: Açalım.
0: Bu diğerinden birazcık daha farklıydı ama farkı ne diyeceksiniz? Vişnesini sanki daha fazla aldım ama vişne herkesin aynıydı. Neden bunda az? Diğer acaba sütü kesti, o vişnenin tadını mı kesti? Çünkü herkesin aynı sonuçta.
1: Kimin olabilir?
0: Bilmiyorum ki benim mi acaba şefim? Diğerinden daha lezzetli ama. Ay şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 0 olsun şefim. Allah. Kalbim atacak. Böyle yerinden fırlayacak şefim. Ay. Şefim özür dilerim.
1: Ah rica ederim. Canım Ayten ablam benim.
0: Şefim var ya şu kalp var ya hani çizgi filmlerde oluyor evet. Ya böyle. Böyle gidiyor kalp.
1: Nereye gidiyor?
0: Ondan sonra o neydi o tavşanın adı? O geri yakalıyor koyuyor böyle.
1: Neydi onun
0: ismi? O çizgi filmin adı neydi ya? Ay şey Habibe bilir aslında çocuklarından
1: dolayı.
0: Bugs Bunny.
1: Evet.
0: O bak o çizgi filmde var ya kalp böyle gidiyor şefim böyle inanın o durumdayım şu anda. Kalp gitti ya. Geri aldım koydum.
1: Vallahi. Açalım. Açalım. Ah.
0: Bunda bir şeyden emin oldum. Son tabağa kalacağım. İnşallah ben de 0-0-0 gitmem. Bu benim, bunda netim. Bak diğer ikisinde şöyle böyleydi.
1: Hı hı.
0: Bunda net olmamın sebebi ne biliyor musunuz şefim? Diğer iki tabağa göre bu daha sıvı, sulu. Arkadaşlar hiç dikkat etmedim ben. Heyecandan kimseye bakmadım aslında. Bakıyormuş gibi gezindim ama bakmadım şefim. Hani heyecandan laf olsun diye bakmıştım.
1: Evet.
0: Sadece bunda su mu koydu acaba?
1: Beğendin mi, beğenmedin mi? Bulamadım.
0: Şefim, yani bu tatlı daha koyu, daha şey olur ya. Yani beğenmedim bunu.
1: Kimin olabilir?
0: Benimki daha katıydı şefim. Kimin olacağı hakkında inanın hiçbir fikrim yok.
1: Bu anın gelsin.
0: 0 şefim. Ben de mi 0-0 gideceğim? Yapacak bir şey yok.
1: Herkes strateji mi uyguluyor?
0: Strateji, inan benim. Alakası yok.
1: Kaybedenler kulübünde son tadım. Ne hissediyorsunuz kendinizi? Nasıl hissediyorsunuz?
0: Kaybedenler kulübünde ya devam edeceğim ya da arkadaşları bir arada bırakıp bir üst
1: tura mı gideceğiz?
0: Tura gideceğim.
1: Açalım.
0: Ya şefim üzüldüm ya. Bilmiyorum benim olabilir mi? Ay. Buna puan versem mi?
1: İyi düşün, iyi taşın son tadım. Kimin olabilir?
0: Benim olabilir şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 10. Ağzımdan

0: Açalım gözümüzü.
1: Kalp yine gitti geldi şefe.
0: Buyurun yerim.
1: Geçeyim mi şefi?
0: Bakalım kime kendinize verdiniz galiba ya da...
1: Sana verdim. Ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Emine. Valla sana verdim zannettim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne yapayım?
3: Ben de zannet diye şov yaptım.
2: Çok sağ olun.
1: Ne?
2: Çok
3: ben de zannet diye şov yaptım.
1: Aa, yok.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Kaybedenler Kulübü, bugün hepiniz kaybettiniz mi? Ne oldu? Hepiniz bayağı bir... Emin ters köşe yaptı.
1: Valla birden çıktı on.
0: Bilemedi. Habibe zaten sıfırları bastı. Tafet zaten kattı karıştırdı.
4: Üstü gitti.
0: Kaybedenler Kulübü devam ediyor. Emin.
2: Buyur şefim.
0: Aldın son dakika 10 puanı.
2: Şimdi, evet, son dakika 10 puan aldık. O 10 puanı da almış olsaydık kafamız rahat olacaktı. Sizin puanınıza bakacaktık.
0: Evet, 20 puan.
2: 20 puan önde olacaktım şefim.
0: Çıkacaktın.
1: Niye 10 verdim? Birden çıkıverdi. 5 versene.
2: Ya işte ben hiç hissettim.
4: Wow. Enteresan bir bayansın Aytan. Allah'a billah bir enteresansın, yemin ya, olsun.
1: Sizin kadar değilim.
4: Ya tamam, hani yok, ya, en son dakikada 10 diyorsun ya.
2: Madem ne desin sürede... yani? Sıfır mı diyeydi?
1: Ne yapayım? Farkım var. İşte hep ben farklıyım.
2: Ne desin ya?
4: Ya havle bela.

0: Verdiğin de puan madem.
1: Ama şimdi Saffet abi de öyle yaptı. Gerçekten bugün yapılmadı ki, yapabildiniz mi?
0: Yok, yapamadım asla.
1: Gerçekten yapılmadı.
2: Ama hayır, ben ilk
0: bebek ama şef iyi tadımcı.
1: Ama ben susuyorum. Ben Kaybedenler Kulübü olarak, Habibe Durkay olarak yoluma devam ediyorum.
3: Kaybedenler Kulübü, nasılsınız?
4: İyi şefim.
3: Saffet Bey.
4: Buyurun şefim.
3: Habibe Hanım.
1: İyiyim, çok iyiyim şefim.
3: Ayten Hanım ne oldu ya?
0: İyi değilim şefim.
3: Yapma.
0: Ay şefim ne oldu gene? Gene bak aynısını yaptım. Ay şefim gitti.
3: Neyi gitti? Ah Emin, ah.
5: Şefim ah ya.
3: Ah Emin, ah.
5: Ah ki ah, doğru söylüyorsun. Ağızsız başım.
3: Adamın öksürüğüne takıyorsun, ona takıyorsun, buna takıyorsun. Efendim ilk tadımı Habibe'yle yapmak istiyorum.
1: Buyurun şefim.

0: O muhallebi değil.
1: Bu ne şefi?
0: Bu birazcık da bebe bisküvisi koyarsan...
1: Hep beni çocuklarla.
0: E sende 3 tane çocuk var.
2: Normal.
1: Seviyorum çocuklarım şef.
0: İşte nereye gitti burada? Blender'dan geçirdin, kurtardın.
1: Tabii vişneydi o arada. Ama şey, vişneyi zaten biz ezmiştik şey blenderla.
0: Parçacıkları nerede?
1: O parçacıkları son yaptığım blenderla gitti.
0: Sonra ürün kesildi. Vişne bir asittir.
1: Evet şef.
0: Süt kaynamadan vişneyi atsaydın bu kesilmezdi. Şimdi kaynamış bir sütün içerisine limon, sirke, portakal, mandalina, asidik bir şey koyduğun zaman ortaya kesilmiş sadece şekerden ibaret bir muhallebi çıkar. Muhallebinin tekniği nedir? Nişasta.
1: Evet şefim.
0: Ve keşkülle muhallebinin geçişi nedir? İçerisinde koymuş olduğumuz badem. Ama sen ne yaptın? Bademi kavurmadın. Bademi sonradan ilave ettin.
1: Kavurdum şefi.
0: İlk başta.
1: Şey, tamam. Muhallebiyle beraber.
0: Sonrasında Saffet Bey de aynısını yaptı.
1: Evet.
0: Bu yine iyi. Ama hata çok. Ben vişneli, bademli muhallebi beklerken... ...burada kesilmiş bir şekerli muhallebi yedim. O yüzden sana puanım... 5.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Şimdi Ayten Hanım'la devam etmek istiyorum.
2: Edelim şefim.
0: Şefim.
2: Ay şefim.
0: Efendim.
2: Ay şefim ya.
0: Kendim ben senden pelte istemedim. Anadolu'da pelte vardır, pekmezden yaparlar. Muhteşem bir şey. Bademleri keşke doğrasaydım. Ben muhallebi istedim, pelte istemedim.
2: Haklısınız şefim.
0: Buna göre... ...bunun vişnesi daha güzel. Size puanım... 6.
2: Teşekkür ederim şefim, çok sağ olun.
0: Gelelim Emine. Bariz. O da kesilmiş.
2: Kesildi, o da gördüm.
3: Nerede gördün? Kesildi. Nasıl gördün? Kesilmedi. Öyle bir şey yok.
2: Olsun.
3: 10 numara yaptım işte.
0: Kaşığın ortasına bakalım. Sütler parça parça. Sütler kesilmiş. Emin görmek ister misin?
3: Yok şefim. Işte.
0: Yanıma gel.
2: Bana inanmıyordun, gör bari.
0: Görüyor musun?
3: Yani ben tatlıdan fazla anlamıyorum ama hani siz o kesilmiş dediğinizde altı yanmıyordu zaten ama.
0: Hı?
1: Hatırlamıyorum.
3: Yanmasın diye, süt şey yapmasın diye yakmadım.
0: Kesilmek nedir? Az önceki Habibe'nin yapmış olduğu gibi... ...kaynayan bir sütün içerisine hanımlar evde deneyebilirsiniz. İyi bir şey değil. Kesmeyi nerede yaparız?

0: Evde peynir yapacaksak sütün içerisine asidik yani sirke, limon, asitli bir şey koyduğumuzda süt keser, süt aşağı iner, su yukarı çıkar. Süzdürülür, torbaya basılır, bu peynir olur. Kesilmiş süte muhteşem lor peynir olur. O yüzden bu da Habibinik gibi kesilmiş. Muhteşem bir badem tadı aldım. Kavrulmuş. O güzel geldi. Ama kesilmiş bir muhallebi. Sana puanım. 7.
1: Teşekkürler şef.
0: Gelelim Saffet Aga'ya. Sulu bir muhallebi. Çiğ bir nişasta, aşırı derece bir vanilya. Şu an görüntü olarak, renk görüntüsü olarak en iyisi bu. İkinci bu. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Vişnenin rengi muhteşem. Ve ancak ben muhallebi yemedim. Vanilya. Çiğ nişasta dedim. Bunu blenderdan çek dedim. Çektim. Bir daha gösterdim. En son sana bir torpil yaptım. Bunu dedim süz. Vanilyayı niye en son koydun ya? Muhteşem. İki tane hatası var. Bir çok sıvı. İki çok vanilya. Ben burada muhallebi yemedim. Ben burada keşke yemedim. Muhteşem bir vanilya yedim. Sana puanım maalesef 6. Puanları da aldığınıza göre artık final anı, artık 10 bin liranın sahibini belli edeceğiz değil mi Ayten Hanım?
2: Evet şefim.
0: Benim yemeğimde bu haftanın finalinde 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağım. Hazır mıyız?
3: Evet.
2: Hazırız şefim.
0: Ayten Hanım.
2: Hazırız şefim.
0: Modumuz düşmesin.
2: Evet şefim, hazırız şefim.
0: Puanları ben de bilmiyorum.
3: Evet şefim.
2: Evet.
0: Haftanın dördüncüsü. ...35 puanla... Habibe Kaybedenler Kulübü'ne devam ediyoruz. Ve benim yemeğimde bu haftanın üçüncüsü 47 puanla Ayten. Ve şimdi geldik elimde görmüş olduğunuz 10 bin liranın sahibine. İkinizi bir ön ala alabilir miyim şöyle? Öncelikle ikinizin de eline koluna emeğine sağlık. Ve hanımlarımızın eline, emeğine, yüreğine sağlık.
3: Teşekkür
0: renk kattınız bizlere.
2: Teşekkürler şefim.
0: Ayten ablacığım ve Habibeciğim.
2: Çok mersi şefim.
0: Beyefendi hemen hemen disko dansı yaptılar. Ne senin şarkının ismi neydi?
4: Neriman. Neriman.
5: Nerimandan da adlanır, Nerimandan sallan yer.
0: Bayağı bir bize renk kattınız. O yüzden sizlere de çok teşekkür ederiz. 10 bin liranın sahibini artık açıklasak mı Saffet Bey?
6: Açıklayın.
0: Saffet abi niye düştün ya?
6: Ya yok niye düşeyim? Hayır şefim yok yok bilmiyorum. Benim... Neyse açıklayın şefim.
0: Ne oldu benim dedin ne oldu? Niye kaldın orada?
6: Ben hayır orada o muhallebi tattım mesela. Biliyordum beni orada. Orada bir şey geçtik.
0: Abi dün de kendine gol attın. Bugün de kendine gol attın. Hazırsak 10 bin liranın sahibini artık bu çeki teslim etmek istiyorum. Benim yemeğimde haftanın şampiyonu 10 bin liranın sahibi tam 53 puanla Emin haftanın şampiyonu.
4: Kürek tambuvarlar, Neriman'dan da dolanır. Neriman sallan gel, Neriman dolan gel.
0: Saffet abicim, ne oldu ya, bir gerildin?
6: Ya nasıl gerilmeyeyim şefim, Allah'ını seversen ya. Bir puan bilmem ne şey burada.
0: Evet, 53 puanla neyse. Emin, 52 puanla sen. Kendi kendine gol attın. Tabağını buldun, benim dedin, geri vazgeçtin. Gittin kendine sıfır verdin.
6: Kısmet dedim şefim, neyse tamam ya.
0: Niye konuşmuyorsun ya? Ya
6: yok estağfurullah şefim, ne konuşmayacağım aman yok.
0: E bir git de bir arkadaşlarım
6: tebrik et. Hayırlı uğurlu olsun Emin'ciğim.
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Güle güle
4: hiç
6: kullanın.
4: Hiç üzülme yani, iyi bir yere gitti şu
6: kardeşim
4: anda.
6: Kardeşim benim, aynen tamam.
4: Çok sağ olasın.
6: Sen de sağ olasın.
4: Hanımefendi.
2: Tebrikler.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.

0: İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.
1: Batoneya.
2: Battaniye de diyebiliriz.
1: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirirler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
2: Ne yapıyor bunlar bizi?
1: Evet.
2: Bunlar ne ya?
1: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
2: Bu antika bir kent.
1: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
2: Ha, kent değil ama.
1: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
2: Evet, orası başka türlü bir şey.
1: Küçükçekmece Havzası ve Havza'nın Küçük Liman diye adlandırılan Kuzey Cephesi'ndeyiz.
2: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
1: çok güzel değil mi?
2: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok. Ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada evet. Eskiden.
1: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
2: İstanbul işte yani tabii. İnanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
1: Mega çirkin yapılar
2: bunlar
1: görünüyor.
2: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil. O evet. Ağaçlık bölge de şurası da değil tabii.
1: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa ya. Sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
2: İstanbul'un değil, insanlığın neredeyse. Değil
1: mi? Yani paleolitik çağ, avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
2: Evet.
1: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
2: Evet, Batoneya dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
1: Evet.
2: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana
1: evet,
2: sahip olması.
1: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batoneya olur diyen Semai Eyce Hoca.
2: Öyle mi?
1: Evet, İstanbul'la ilgili. Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
2: Şengül
1: olsa.
2: Şengül Hoca dediğin kim?
1: Şengül Aydıngün. Kocaeli Üniversitesi yardımcı evet. Dekan. Ve Batoneya yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
3: Bizim bu kazı alanımız Batoneya olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batoneya ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk. Biz burada Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
1: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
2: Yani
1: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
2: Tabii İstanbul deyince şimdi tabii bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
1: Evet.
2: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En en eskisini düşünüyoruz? Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
1: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
2: zaten
1: içinde.
2: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi yarımada.
1: Evet.
2: Yani şimdiki Sultanahmet'in olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
2: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
2: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
2: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
2: Önceden bir tarihi var buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
2: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur.
2: Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. da
1: tamamen ticaretin yer. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte

0: o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
1: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
0: Ne alakası
1: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
0: Tabii tabii.
1: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler, doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
0: Evet.
1: Burası bayağı büyük bir liman. Evet, hatta evet, bunun evet. yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
0: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı şey gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
1: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var evet. filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
0: Efsane.
1: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Daha
0: bilimsel veriler işin içine girince...
1: Evet. Mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz...
0: Bazen yükselebilir.
1: Yükseldiği zaman kayboluyor, alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
0: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
1: onlara
0: da gösteriyor.
1: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Çok hikaye var.
0: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
1: Evet.
0: Antik limandan uzayalım.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet.

0: burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi değil mi?
1: Çok uygun bir arazi ama işte havza o kadar her şey üst üste gelmiş ki kent şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
0: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj, hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
1: Hem de bizim için bir avantaj.
0: Hem de biz program yapan için
1: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler ben... tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir şey, kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik çeşmenin... olduğu tahmin ediliyor üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük. Büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı. Bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyılda.
0: 19. yüzyıl. Fakat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle...
1: Tuğla ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Fonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur, orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2. binli yıllara, 1. binli yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir
1: Osmanlı
0: yapı olarak...
1: Meydanı
0: diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistik doğruluyor.
2: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı'da mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
0: Orayı mesela göstereyim mi oraya gidip?
2: Evet tabii
0: seyirciler
2: ki
0: daha rahat
2: ve
0: anlasın.
2: Ve bir de kemerli bir yapı olduğu
0: evet
2: söyleniyor.
0: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde,
2: evet
0: değil mi? Şöyle.
2: Evet.
0: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili
2: hep,
0: o. Ha,
2: bravo, suyla ilişkili bu çevre.
0: Aha.
2: Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
0: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10
2: evet
0: metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda
2: evet
0: dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın
2: evet
0: orada, küçük limanın orada
2: balık
0: anlattınız
2: havuzu.
0: Balık havuzu burası oluyor.
2: Büyük bir balık havuzu.
0: Evet.
2: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve
0: evet
2: ticareti yapılıyor.
0: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarih de yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
2: Okuyamıyorum.
0: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
2: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
0: Evet. Şey hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam tamam, baksanıza.
1: Fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık
2: bir tarih ihtimal. Insan.
0: Biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşeceğim oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada şık ufak suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Hı hı. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik. Hı
0: hı. Balık havuzundan
2: bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: E burası Osmanlı diyoruz. Osmanlı. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağ var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldı.
2: Evet diyorsun. Yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale getiriyor. Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş. Meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş. Keşke daha az talim olsun. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten gene.
1: Şimdi
0: mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam, orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir apsis görüyoruz.
0: Apsis ama neyin içinde bir apsis? Ya apsis dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.
1: Evet,
0: bir
1: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
0: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
1: İçinde.
0: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
1: Roma, geç Roma.
0: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
1: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. Söylüyor. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
0: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu
1: bir depremle yıkılıyor.
0: Depremle yıkılıyor. Şimdi
1: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
0: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
1: Ortası.
0: Aynı evet. Depremle çünkü yıkılıyormuş.
1: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
0: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
1: yıkıldıktan sonra
0: şurada bir alan oluşuyor.
1: Evet. Nekropol alanı.
0: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
1: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
0: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
1: Sonra Adli Tıp Kurumu tarafından inceleniyor. Hani
0: öyle mi?
1: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
0: Evet, evet.
1: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
0: O halde Adli Tıp Kurumu incelemiyor da
1: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
0: Evet, arkeolog yani bu şeyle evet. Dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batenya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batenya arkeolojik kazısında yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 kişiye ait, 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzel hocam.
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet.
1: Dişin ucunda bir kırık. Uzaktan var. Kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde, hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
0: düşünüyorum. Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
1: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
0: Evet.
1: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
0: aşındırmış. Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
1: Şimdi
0: anlayabiliyor
1: bütün,
0: muyuz?
1: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
0: Evet.
1: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı-hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini.
0: Olasılığı var.
1: Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
0: Nereden anlıyoruz bunu?
1: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
0: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
1: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
0: Sabah sabah.
1: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulanma yapılmış olabilir.
0: Tıbbi olarak.
1: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir...
0: Açılmış yani o.
1: Nasıl diyeyim?
0: Bir delik var.
1: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
0: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngün hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde... Evet. Çıkan bir tanrı ve tanrıça heykelci.
0: Ya.
2: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O buranın, evet, çünkü
3: çok
2: bayağı böyle onu şeye falan, yayınlara geçmiş.
3: Tanrı ve... eserlerinden bir tanesi,
2: evet,
3: buradan,
2: evet, bunlar
3: çıkan.
2: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
3: Ayrıca o işte, evet, hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak... O çıkan yer biraz karışık.
2: Karışık.
3: Yine, evet, böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında, evet, müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
4: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti. Ve o apsisin altında. Bu heykelciye önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama M.Ö. 2. bine ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan, yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci ama demirden

olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Selam, kolay gelsin. Bir çalışma var galiba. Boynunuzda bu asılı, yerde evet. Bir laptop var ve kazı alanının içindesiniz.
1: Valla biz 3 kişilik bir grupla bu tüneli araştırdık.
0: Burada bir tünel mi
2: evet,
0: var?
2: Evet, burada şu tünel anda var. Tünelin üstündeyiz. Biz şurada tünelin üstündeyiz. Altımız boş yani.
0: Hocam tünel varmış ya burada. İyi ki uğradık o zaman sizin yanınıza. Yoksa böyle bir tünelden haberdar değildik biz.
1: Şimdi oradan su var, çeşme var. Evet. O çeşmenindeki suyun nereden çıktığını tespit etmiş olduk. Burası bilinmiyordu daha.
0: Kanal. Nasıl peki? Uzun bir kanal mı? Yüksekliği, eni, boyu nasıl bir şey? Girdiniz mi kanala?
2: 68 metre. Evet. Uzunluğu 168 metre.
0: Bayağı büyük ya.
2: Buradan başlıyor, yukarı doğru ilerliyor. Sonra biraz sağa dönüp aşağıda bitiyor. Ya da bizim bitti dediğimiz yer orası.
0: Orası belki bir pınar olabilir mi peki?
1: Yer altındaki suyu
0: evet.
1: Yeryüzüne çıkartmak için açılan bir tünel. Yani sadece amacı oradaki çeşmeden suyun akmasını sağlıyor.
0: Temiz su mu?
1: Temiz su, pırıl pırıl. Su, içme suyu kalitesi.
3: Bu tek kanal bir şey mi yoksa bir sistem var mı bunlar?
1: Bu bir sistem yani böyle bir tünel ilerliyor sonra 2-3'e ayrılıyor.
0: Takribi evet. Hangi tarihe denk geliyor?
1: İşte milattan sonra 5. 6. yüzyıl arası.
0: Yani Bizans mı?
3: Bizans başlamış.
1: Tünelin içinde de su var. Bazı yerleri çok dar. Orada bayağı zorlandık yani geçmek için. Hatta bir keresinde gittik. Dar bir yer var. Burayı nasıl geçeceğiz diye. İşte Gülşen dedi ki biz burayı kertenkele gibi yan geçelim.
0: Sizin fiziğiniz de müsait vallahi
3: girebilmek
0: için.
3: İncecik dal gibisiniz. Ve geçtiniz o. Yani geçtik oraya girdiniz.
1: Ve devam ettiğini tespit ettik.
0: Boynunuzda duran şey nedir? Ya
1: biz bugün bir ölçümleri kontrol ettik. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde bilgisayarda da burada görebilirsiniz.
0: Alabilir miyiz elimizde?
1: Tabii. İlk yaptığımız ölçümde
0: çeşme tüneli diye.
1: Evet, çeşme tüneli. Bacaların üzerinde bayağı yüksek bir miktarda toprak birikintisi olduğunu tespit etmiştik. Acaba hakikaten öyle mi? Çünkü bayağı fazla bir toprak var. 4-5 metre kadar.
0: Baca dediğiniz suların havalanması için mi?
1: Yok, tünelin yapılması sırasında toprağı çıkartmak için yapılan çalışma bacası gibi bir şey.
3: Anladım.
1: Yani bu bacalar tünel yapıldığı zaman inşa edildi. Şimdi de onlar toprağın 5-6 metre altında kalmışlar.
0: İçi ne dediniz? İçi ne kaplıydı?
2: Tünelin içinde kiremit yapılar var. Taş yapılar var yani, bazı yerde.
0: Tabanı taş mı?
1: Tabanını göremiyoruz. Toprak su akıyor. Duvarları taş, üstünde kiremit yarım yuvarlak, yarım kubbe gibi.
2: Değiş edebiliyor. Bazı yerler kiremit devam ederken baktığınızda çıkma taşlardan da duvarlar olabiliyor. Hani başka çıkma taşlar dediğimiz başka yapılardan olduğu belli olan taşlar değişebiliyor.
1: Biz size teşekkür ederiz.
3: Çok kolay teşekkür
0: gelsin.
3: Ederiz.
0: Kolay gelsin.

0: antik kentindeyiz ve bu antik kentte bir sualtı arkeoloji çalışması var ki bu buranın arkeolojik anlamda farklı disiplinlerle çalıştığını da gösteriyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Hangi üniversitedensiniz? Titrinizi bir öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Hakan Öniz, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda üniversitenin sualtı araştırmaları merkezi müdürüyüm. Bir sualtı arkeoloğuyum yaklaşık 8 senedir Çekmece Gölü'nde limanların ve göl içerisindeki arkeolojik kalıntıların çalışmasından ben sorumluyum. Ekibimiz de uzun süredir bu ekibin bir parçası niteliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kocaeli Üniversitesi'nden
1: evet.
0: Hocalarla birlikte burada ortak bir çalışma yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam siz bir şey sormak ister misiniz?
2: Evet. Şimdi tabii su altı arkeolojisi ve karadaki arkeoloji sanki dışarıdan farklı farklı yöntemler ve hatta disiplinlermiş gibi geliyor. Bunların ikisinin bir arada olması mutlak bir gereklilik midir yoksa tercihe bağlı bir şey midir? İlk önce bunu sorayım.
1: Teşekkür ederim. Bu aslında oldukça önemli. Bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. Esasen disiplinler bir temelde birbirinin aynısı. Yani arkeoloji tek ama yöntemler farklı. Çünkü sonuçta biz denizin ya da gölün içinde çalışıyoruz. Teknolojimiz farklı, uygulamalarımız farklı ama sonuç olarak işin özünde yapmış olduğumuz iş ve bilim dalı aynıdır. Özünde aynı. Bugün ülkemizde ya da dünyada limanda ya da kıyıda çalışan tüm kazıların mutlaka sualtı arkeolojisiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sualtı arkeolojisi olmadan yapılan liman kazıları mutlak yarım çalışılmış, yarım kalmış demektir. Yani mutlaka. Evet, şuradan yola çıkalım. Biz henüz kazı başlamadan önce yüze araştırması kapsamında göl kıyısında inceleme çalışması yaptık. Ve göl kıyısında yapılan incelemelerde suyun içinde, kısmen su altında, kısmen su üstünde kalmış yapı kalıntıları ve akabinde suyun 50 santimetre altından çıkartılan bir ungüertaryumla buranın arkeolojik öneminin yüksek olduğunu düşündük. Akabinde su altı ve kara kazıları çalışmaları başladı.
2: Küçük bir parçadan bahsediyoruz.
1: Küçük bir ungüertaryumla bugün dünyanın en önemli ecza üretim yerlerinden, evet. Antik ecza üretim yerlerinden bir tanesi ortaya çıktı.
0: Sizin sualtı arkeolojisi olarak bulmuş olduğunuz bir yapı var mı? Ya da tarihlendirdiğiniz bir yapı grubu var mı?
1: Şimdi bundan 7 sene önce suyun içerisinde insanların minare olarak nitelendirdiği bölgede muhtemelen fener olduğunu düşündüğümüz bir yapıyı ortaya çıkartmıştık. Bunun çizimini gerçekleştirdik ve bu sonar çalışmaları sırasında da bu yapıların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak göl suyu şu an dalış için uygun değil. Yani henüz Çekmece Gölü maalesef biraz kirli. Dolayısıyla sonar çalışması sırasında ortaya çıkarttığımız görüntüler üzerine dalış yapmadıkça net tarihlemelerini yapmak bugün mümkün değil.
0: Biraz şimdi önümüzde yandan taramalı sonar aleti,
1: evet,
0: değil mi? Yani
1: evet.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, evet.
0: Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?
1: Bu cihazla deniz dibine yolladığımız ses sinyalleri grafik formlara dönüşüyor. Ve bütün bu görüntüleri koordinatlarıyla birlikte cihazın hafızasına kaydediyoruz. Ve hem cihazın hafızasında hem de bilgisayarlarımızla bunların üzerinde aynı kahve fanına bakar gibi inceleme yapıyoruz.
0: Geleceği görebiliyor musunuz?
1: Geleceği olmasa da deniz dibini net olarak görebiliyoruz ve arkeolojik formları takip ediyoruz. Arkeolojik formları ayrıca kaydediyoruz. Elimizde koordinatları da olduğu için ister bugün ister 5 sene sonra onun üzerine dalış yapabiliyoruz. Umarım Çekmece Gölü bir an önce temizlenir. 5 sene beklemek zorunda kalmayız tabii.
0: Yani su altındaki yapıların tamamını bu alet sayesinde,
1: evet,
0: nerede olduklarını, evet, boyutlarını görmüş oluyoruz.
1: Evet, yalnızca yapıların değil, örneğin varsa gemi batıkları, gemilere ait çapalar, bu tip malzemeleri de bu cihaz sayesinde görebiliyoruz. Şu an Küçükçekmece kazıları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi Çekmece Gölü'nün tamamının, kıyılarının tamamının deniz dibinin fotoğrafını çekmiş durumda.
0: antik döneme ait bulduğunuz bir kalıntı, çapı örneği veya bir gemi parçası var mı?
1: Henüz gemi batığı tespit edemedik çünkü Çekmece Gölü'ne 3 akarsu akıyor. Bunların getirdiği alüvyonel dolgu deniz göl dibini örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede 2 tane gemi çapası tespit ettik ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz adlandıramadığımız başka kalıntıları da sonar cihazlarımıza tespit etmiş durumdayız.

0: Bah. Hocam, arkeolojik kazı çalışmalarında ikinci bölge olarak adlandırılan bir su sarnıcının, büyük su sarnıcının içerisindeyiz. 11. 12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu zamanında yapılmış. 2012 yılında arkeolojik kazı ekibinin yapmış olduğu çalışmalarda burasının yüzey araştırması sırasında bir kamusal alan, bir sarnıç alanı olduğu tespit edilmiş. Yapıya baktığınızda kuzey-doğu, kuzey-güney, doğu-batı ekseninde kare yapı değil de yapı böyle oval bir şekilde inşa edilmiş ve ayrıca yine böyle içlerinde pişmiş topraktan oluşmuş künklerle bir takım yapı grupları tespit edilmiş. Bunların arkasına gidildiğinde arkasının tamamen kapalı olduğu ve yine yapılan araştırmalarda bunun sarnıcın içerisindeki suyun basıncını emmek için yapıldığı tespit edilmiştir. Ama sadece bu değil, yine yapının kuzey ve güney tarafında nişli ve tonozlu yapılara da rastlanmış. O nişli ve tonozlu yapıların yukarıdan gelen basıncı emmek adına mimaride böyle uygun bir şey olarak tespit edildiği de görülmüş. 1. Konstantin zamanında yapılsa da oğulları zamanında genişletilerek ve büyütülerek yapımın devamına öngörülmüş.
1: Evet.
0: Burası da Batonea'nın en büyük kamusal yapılarından bir tanesi. Ayrıca bir bilgi daha var hocam. Yine kuzey yönünden sarnıcın içine giren büyük bir kanal tespit edilmiş. O kanalında Konstantinopolis'e su sağlamak amaçlı yapıldığı ya da limana yanaşan gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak adına yapıldığı da yine yapılan kazılarda ve arkeolojik buluntularda kanıtlanmış ve ispatlanmış.
2: Evet, doğru. Yani bir tane büyük kanal var. Fakat bir de deniliyor ki ya da yazılıyor ki bu kanallara da açılan ya da bu kanalla birleşen pek çok kanal var ve bütün bu yerleşimin ya da yerleşkenin ne deniliyorsa doğrusu neyse altını bu sistem sarmış durumda.
0: Özellikle kamusal yapılarda su mimarisinin ön planda olduğunu görüyoruz.
2: Evet. Bir bakalım şöyle biraz da tepeden.
1: Tepeden bakalım.
0: Şaka maka yapının içi 7000 metre küp
2: müthiş.
0: Ton su alıyor.
2: Sen şimdi söyledin bu delikleri anlatırken buraya açılan. Hı hı. Tabii buranın neredeyse full olduğunu düşündüğümüzde
0: evet.
2: O muazzam bir basınç yapıyor tabii evet. O bu duvarlara. Yani tam bilmiyorum ama benim tahminim işte o deliklerin o büyük basınca ulaştığında o suyun evet, evet. Tahliye edilmesi bir
0: evet.
2: Parça.
0: Evet. Evet.
2: Fakat şu da var yine senin söylediğin şeyden hareket ederek düşünebiliriz bunu. Mesela orada tonozlar var.
0: Evet o da yukarıdan oluşan basıncı.
2: Ve burası
0: kemerli tonozlar.
2: Aslında bir deprem ve bir heyelan bölgesi.
0: Ve çok da büyük.
2: Şimdi mesela... İstanbul'un ya da Konstantinopol'ün ya da işte Bizantiyon'dan başlayan dönemleri de düşünürsek daha eski sınır

0: diyelim ki ilk aklıma gelen Atina var ve Atina'nın bir de liman bölgesi var, Pire. Onun gibi düşünmek lazım herhalde. Şimdi yalnız heyelan ve deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüz zaman buradaki, hani daha önce de söyledik, Ayasofya'nın işte o 6. yüzyılın ortalarında yıkılışı, o büyük depremle filan, evet, ve işte buradaki bazilikanın da aynı zamanda yıkılışı, işte sürekli olarak bu
1: doğal afetlere
0: maruz kalıyor burası. Evet. Bu yüzden işte bütün bu önlemler bu büyük sarnıca ve diğer yapılara bu yüzden alınıyor. Şimdi buradan şeye gidebiliriz.
1: Yavaş yavaş saray kalıntısı olduğu düşünülen, evet, bir yapı daha var aşağıda. Oraya da gidebiliriz.
0: Eczane falan var.
1: Aa, evet. Evet, Ungantarium'da.

0: bir saray olduğu düşünülen kompleksin içerisindeyiz. Evet. Ama
1: birkaç tane mekan görüyoruz değil mi? Evet. Karşıdan buna bağlı başka binalar var demek ki.
0: Evet, yerleşkenin güneyine konumlanıyorlar. Evet. Şimdi Martirion. Yani Martirion'un karşılığı şu. Geç Roma döneminde Bizans'ın ilk dönemlerinde Hristiyanlığı yaymak için bazı misyonerler geç Roma dönemindeki imparatorlar tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü için ve bunlar Hristiyanlığı yaymak için bir nevi kahraman buluyorlar.
1: Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için pagan Roma tarafından öldürülüyorlar.
0: Pagan Roma tarafından öldürülüyorlar. Onlar da gelip buraya gömülüyorlar. Gömüldükten sonra buranın içerisinde onlara ayin yapıp toplu dua ediliyor.
1: Aslında bu kompleks ya da bu yapı grubu sadece Martirion'dan ibaret bir şey değil. Bu sarayın içinde bir o dini kahramanlara ait bir bölüm var sadece.
0: Bu bölümde onu çok net görebiliyoruz hocam. Benim elimde de var olan Martirion'ların yapı şekilleri var. Böyle yonca yaprağını andırıyor. Buraya da böyle tepeden baktığınızda aynı böyle yonca yaprağını andıran oval bir yapı grubunun olduğunu.
1: Yani bu sarayın içine mescit yapmak gibi bir şey.
0: Ha, evet, aslında ki bugünkü İslamiyet'teki karşılığı türbe. Bir de dikkat ediyorsanız tabanı mermer ve mermerin üstünde de böyle geometrik biçimler var.
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Hatta yapının alt grubunda böyle tonozların içerisindeki tuğlalarda da Bizans dönemine ait işaretler var.
1: Yalnız mesela o güzel söyledin onu, şimdi aklıma geldi. O mermer döşemedeki farklı şeyler,
0: motifler,
1: biçimler birbirleriyle yani işte bir bütün oluşturmuş o biçimler aslında Helenistik'te de var. Hah. Yani şimdi burada demek ki bu yapı aslında tamam Bizans, yani milattan sonra 4 ve 5 işte geç Roma erken Bizans dediğimiz şey, ama bir Helenistik yapı üzerine kurulmuş olduğu intibarını da bize bırakıyor.
0: Yaşamın kesintisiz olarak süre devam ettiğinin en büyük kanıtı oluyor.
1: Bir şey daha var dedik o mozaik döşemeden sonra. Burada bir takım tuğlalar.
0: Evet, tuğlalar.
1: O tuğlaların üzerinde ne yazıyor?
0: Bizans dönemine ait imparatorların isimleri yazıyor.
1: İmparatorun ismi yazıyor.
0: İmparatorun ismi.
1: Konstantin'in ismi yazıyor.
0: Evet, Konstantin'in ismi. Ondan sonra süre gelen oğulları.
1: Neden acaba? Değil mi? Yani o da aslında tam çok belirgin aslında bir şey değil.
0: İyi ki de yazılmış çünkü biz onu arkeoloji bilimi olarak sonradan tarihlendirmiş.
1: Doğru, iyi ki yazılmış ama istersen şurada var galiba bir tane, ona bakalım. İyi ki yazılmış ama aslında da enteresan. Yani bir imparatorun ismi.
0: O da niye yazıldı?
1: Neden yazılsın?
0: Şimdi düşünsenize, yeni bir yapı yapılıyor. Cumhurbaşkanının adını yazdık. Ama kamusal yapıya, belki kamusal yapıdan dolayı yazılıyordur.
1: Acaba bütün basit şeyler, yapılarda filan da bu tuğla var mı? Yoksa sadece böyle büyük sarayımsı yerlerde ya da kamu binalarında mı kullanılıyor?
0: Şöyle bir akıl yürütebiliriz
1: onu
0: aslında.
1: Onu bilemiyoruz aslında.
0: Evet, pişmiş toprak olduğu için yani sivil mimaride kullanıldığını hiç düşünmüyorum ben bunu. Daha çok kamusal mimari.
1: Şurada görüyoruz,
0: değil mi? Evet.

0: Konstantin armalı bir tuğla ve bütün tuğlaların üstünde bu varmış. Evet. Hatta bazılarında işte Konstantin'in oğullarının ismi yazdığı evet. söyleniyor.
1: O da yapının her dönemde farklılaştığını ve yapı grubunun genişlediğini gösteriyor.
0: Evet, bunun nedenini de tam olarak bilemiyoruz. Evet. O da enteresan bir detay buradan. Şeye gidelim.
1: Ha, o ayrılan taban mozaiğinin ve mermerlerinin
0: oraya. Martiryon meselesine de orada tekrar bakarız.

0: Hocam, yaban hayatın İstanbul içindeki son durağı burası olmalı.
1: Bence. Yani buraları benim tahminimden de daha büyük yani.
2: Evet evet. Şimdi
1: hele ki burayı görünce bayağı da bu açma genişletilmiş, ortaya çıkartılmış.
2: Evet.
0: Çok 2012 yılında şurada bir sütun var hocam. Sütunun hemen kenarında büyük bir açma var.
1: Sütun defineciler ne tarafta?
0: Şurada hemen karşı alanda.
1: Öyle kendi başınadır.
0: Evet. Kocaman bir çukur açmışlar define arayıcıları. Burası da tabii ağaçlıklı bir alan olduğu için hemen arkeolojik kazı ekibi geliyor. O açmayı büyütüyor ve böyle kocaman bir yapı sinsilesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burayı bir saray kalıntısı olarak değerlendiriyorlar ama...
1: Bir şey diyeceğim.
0: Henüz isimlendirmiyor.
1: Arkeolojiye definecilerin yani hırsızların, soyguncuların...
0: Farkında olmadan
1: ilk
0: katkıları.
1: İlk defa bir katkı yaptığını...
0: Evet, görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Şimdi hocam... söyledik yani yaban hayatın İstanbul'da geldiği son nokta diye. Siz bundan önceki durakta buranın endemik bitki yapısından, 357 tür kuştan ve göçmen kuşların ortak noktası dedik.
1: Özel kelebek türlerinin de olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum tabii nasıl şeyler
0: evet.
1: olduğunu.
0: Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, burayla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri, antik dünyanın ezda deposu olarak da değerlendiriliyor.
1: Çok ilginç işte.
0: Çok ilginç. Küçük böyle ungantaryumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte, bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası, Firuzköy tarafından gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu. Ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici, ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
1: teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
0: Ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantaryumların ölü gömme sanatında mesela ölülerle birlikte gömdüğü söyleniyor.
1: Ölü gömme ritüelinde diyelim.
0: Ritüelinde evet. O ungantaryumlar onların mezar başlarını ya da ayak uçlarını...
1: Çünkü onlar çok amaçlı şişeler
0: evet.
1: ya da tüpler.
0: Evet.
1: Yani onları,
0: İçinde parfüm de olabiliyor, parfüm ilaç da olabiliyor.
1: İlaç da olabilir, işte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu... çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak, evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
0: Tabii. Mesela, ben onu şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
1: Tabii elbette.
0: Gemilerle birlikte
1: elbette.
0: Yani taşınmış olabilir.
1: Yani işte...
0: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
1: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman...
0: Burada üretiliyor diyemeyiz.
1: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
0: Ama 600 tane ungantaryum şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
1: söz konusu
0: diyebiliriz.
1: Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
0: kanıt
1: yok.
0: Ve bilgi
1: kanıt
0: ve bilgi
1: yok.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika ya.
1: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
0: devam.
1: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkacak.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte yani böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı battal boy bir...
1: Seramik ve cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel. Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
0: Evet.
1: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
0: favoriniz o mu oldu? Yani acaba çok kullanılmış güzel hocam ya.
1: Geç bakın, Roma ya da işte Bizans.
0: Camın içinde de böyle bir şey var. Ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
1: Evet onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak lazım. Evet bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
0: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Biz de Batumeya'ya veda edelim mi hocam artık?
1: Evet Batumeya'ya veda edelim ve bu şehrin şehir değil bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
0: Evet.
1: Yani bu çok yeni bir kazı hep söylediğimiz gibi ve bu kadar şey bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
0: yolcu yolunda gerek.
1: Buranın sonuna geldik ve gidelim.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batonea'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Nilgün Hanım merhaba.
1: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: 21 yaşındayım. Psikoloji bölümündeyim. 3. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Okulum da burada. Onun dışında hobilerim biraz farklı. Örgü örmeyi çok seviyorum. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum.
0: Örgüyü kimden öğrendiniz? Anneden mi?
1: Ya çok küçükken ben öğrendim. Çok başlangıç olarak öğrendim. Daha sonra videoları izleye izleye kendimi geliştirdim.
0: Peki başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Serhat Bey, kaçıncı kez bizimle birliktesiniz?
2: Bugün 8. günüm.
0: 4 final var.
2: 4 final geride bıraktım. Üçünü de sanırım çekildim. Bir tanesini yanıtladım.
0: Evet. Kasada bakalım. Toplam 8 bin lira para var şu
2: 8
0: anda.
2: 8 günde 8 bin TL şu anda. Şu an için. Umarım bunu arttırmak niyetindeyim.
0: Başarılar diliyorum size de. Aynen Hanım, bugün ikinci kez beraberiz. Dün bence son zamanların en büyük sürprizlerinden birine imza attınız. Özellikle Serhat Bey'in önünde finale adınızı yazdırmanız. Ama finalde cevap vermeme hakkını kullandınız.
3: Evet, o nazar boncuğu olsun. Bugün inşallah dün yapamadığımı yapacağım. İnanıyorum yani.
0: Ne kadar güçlü bir yarışmacı olduğunu aslında dün gösterdiniz. Osman Bey, 2'dir 12'de gittiniz. Bugün ne olacak?
4: Bugün artık ben de şeytanın bacağını kıracağımı düşünüyorum.
0: İşi erken bitireyim diyeyim ben bence. Yani 12'ye bırakmayın. 11'de siz finali garantileyin. Evet, evet.
4: En baştan itibaren güzel gidiyorum. Bugün yine aynı şekilde başlamak istiyorum, güçlü bir şekilde. Bakalım inşallah bugün daha güzel olacak.
0: Peki başarılar diliyorum yarışmacılarımıza. Hemen formatla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri ve akıl oyunu etabı ile birlikte de puan değeri 3000 olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Eğer bana sorunuz yoksa, Nilgün Hanım heyecanlı mıyız?
1: Yok.
0: Her şey yolunda değil mi?
1: Her şey yolunda.
0: Başlayalım mı o halde?
1: Başlayalım.
0: Peki. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Bilgi etabıyla birlikte ilk sorumuz geliyor. Önce konu başlığımız.
5: Güzel Cinderella, sakın ağlama. Saraydaki davete sen de gideceksin.
6: Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz?
7: O zaman sabah olunca baban buradan gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek.
0: Masallar günün ilk sorusu için konu başlığımız. Hayvanlara insana özgü karakterler vererek ve onların üzerinden eleştiriler yapan bir masaldır. Masal iki ana karakterden oluşur. Karakterlerden biri bütün yaz boyunca çalışmakta, kış için evini ve yiyeceklerini hazır etmektedir. Diğeri yaz boyunca tembellik yapıp çalıp oynamakta, yan gelip yatmaktadır. Hatta çalışkan olan karakterle çalıştığı için alay etmektedir. Masal, tembellik yapan karakterin hüsranıyla sonlanır. Sorumuz gelsin. İçeriği anlatılan masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ağustos böceği ile karınca.
0: Serhat Bey.
2: Ağustos böceği ile karınca.
0: Aylin Hanım.
3: Ağustos böceği ve karınca.
0: Ve Osman Bey.
4: Ağustos böceği ve karınca.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Herhalde hepimizin bildiği bir hikaye.
2: Evet, küçükten biliyoruz. Kızıma da çok anlattığım bir öyküdür.
0: Acaba oradaki gerçeklik payı nedir? Onunla ilgili hiçbir fikriniz var mı? Anlatılan, masaldaki anlatılan ana konuyla ilgili, gerçekliğin ne olduğu ile ilgili fikriniz var mı?
3: Ağustos böceği uykuya mı yatıyor yoksa? Gerçek hayat.
0: Cevabı görelim, ondan sonra hemen onun bilgisini vereyim ben size. İlk sorumuzun cevapları geliyor. Ağustos böceği ile karınca doğru cevap olacaktı. Aslında biz yıllardır Ağustos böceğine hep haksızlık yaptık. Şimdi küçüklüğümüzde anlatıldı bu masal ama Ağustos böcekleri kışın hiç gördünüz mü? Hiç duydunuz mu o sesi?
2: Yok.
3: Hayır.
0: Ağustos böceği normalde kışın yaşamaz. Yer altında 17 yıl yaşar. Yeryüzüne çıktıktan sonra 4 ila 6 hafta arasında ömrü vardır. Çiftleştikten sonra artık ölür. Ve bu yüzden Ağustos böceği kışları hiçbir şekilde yaşamaz. Ama masal o ya, herkes Ağustos böceğinin tembel, hiçbir işe yaramayan bir hayvan olduğunu düşünür. Böyle bir hikayesi de vardır aslında, işin aslı doğrusunu söylemek gerekirse. Puanlarla başladık, hemen geçelim ikinci sorumuza. Yolumuza müzikle devam ediyoruz. 1979 doğumlu Türk rock müziği şarkıcısı ve söz yazarıdır. 2004 yılında arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında birinci olunca üne kavuştu. İlk çıkardığı albümü Islak Islak'la büyük ilgi gördü. Tarzıyla kendisinin de idolü olan Cem Karaca'ya çok benzetildi. 2007 yılında Bodrum'da bir trafik kazası geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kalan sanatçı tüm çabalara rağmen 28 yaşında hayata veda etti. Sorumuz gelsin. 28 yaşında hayata veda eden Türk rock müziği şarkıcısı kimdir? Süreniz başladı. Tarihler 29 Haziran 2007'yi gösteriyordu ve o trafik kazasını geçirdiğinde de doğum günüydü ne yazık ki. Daha sonra hayatını kaybetti. Acaba yarışmacılarımız bu ismi bilebildiler mi? Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Barış Akarsu.
0: Serhat Bey.
2: Barış Akarsu.
0: Aylin Hanım.
3: Barış Akarsu.
0: Ve Osman Bey.
4: Barış Akarsu.
0: Dört aynı ismi görüyorum şu anda karşımda. Doğru cevaba bakalım. Barış Akarsu olacaktı. Allah rahmet eylesin bir kez daha, mekanı cennet olsun. Ki o kısa dönem içerisinde gerçekten şarkılarıyla rock müziğin en fazla sevilen, en çok dinlenen isimlerinden birisi olmuştu.

Resmi binalar konu başlığında. Detaylarda ne var peki? Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahıdır. 132 odası, 35 banyosu, 28 şöminesi ve 3 asansörü vardır. Günde yaklaşık 6000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. John Adams'tan beri bütün Amerikan başkanları burada oturmuştur. Geniş bir park içinde yaklaşık 6 hektar büyüklüğünde bir arazide bulunmaktadır. 1814'te İngiliz kuvvetleri tarafından yakılan binalar arasındaydı. Amerika'nın Washington kentinde bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Osman Bey bayağı bir uzun yazdınız. Merak ediyorum kaç kelime var acaba şu anda? İki mi?
1: İki kelime var.
0: Peki cevaplarınızı göreyim. Demek ki bayağı yavaş yavaş yazdınız. Nilgün Hanım?
2: Beyaz Saray.
0: Beyaz Saray. Serhat Bey?
3: Beyaz Saray ya da The White House.
0: Aynı Hanım?
4: Beyaz Saray.
0: Ve Osman Bey?
1: Beyaz Saray.
0: Niye o kadar uzun süreli yazdınız merak ettim.
1: Yazdım biraz kötü yazdım. Silsem mi acaba tekrar mı dönsem falan dedim. Sonra vakit yetmez diye tekrar.
0: Evet biraz ufak yazmışsınız.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı biraz daha büyük yazarsanız hem benim hem de izleyicilerimizin daha iyi görebilmesi mümkün olur. 4 tane Beyaz Saray var. 3'te 3'le mi başlıyoruz acaba? Bir ilk olacak herhalde. Uzun zamandan biridir böyle. Arka arkaya sorulara doğru cevap veren yarışmacılarımız olmuş muydu? Ben hatırlamıyorum ama görelim cevabı. Doğru cevap Beyaz Saray olacaktı ve 750 oldu. Tüm yarışmacılarımız ilk 3 soruyu bildiler. Kahve kültürüyle devam ediyoruz yolumuza. Güneydoğu Anadolu yöresine has bir tattır. Birkaç kez demlenerek elde edilen acı bir kahvedir. İsmini Arapça acı anlamına gelen mur kelimesinden almaktadır. Dünyanın en sert kahveler arasında yer alır. Bu işi bilen özel kahveciler tarafından yapılır ve sunulur. Yapımı da sunumu da geleneksel kurallara bağlıdır. Yörede zengin konaklarında misafir geldiğinde, sıra gecelerinde, düğünlerde ve bayramlarda özel kahveciler tarafından ikram edilmektedir. Sorumuz gelsin. Güneydoğu Anadolu yöresine ait bu kahve türünün ismi nedir? Süreniz başladı. Şanlıurfa'da, Mardin'de, hatta Adana'da da yapımı çok zordur. Yaklaşık 2 saati bulur. Acaba hiç içtiniz mi merak ediyorum ama önce cevapları bir görelim. Nilgün Hanım?
2: Ben biraz arada kaldım. Yazılışını tam hatırlayamadım. Yamurra, yamurra bilmiyorum kabul olur mu ama içtim bu arada. Çok gerçekten çok acı. Espresso'dan daha acıydı hatırladığım kadarıyla.
0: Şimdi murra ve mırra yazdınız. O zaman ikisinden birisini tercih etmeniz gerekiyor. Hangisini?
2: Bilmiyorum. Iğlı olanı söyleyelim ya. İlk aklıma gelen oydu.
0: Mırra.
2: Evet.
0: Cevabınız mırra. Peki Serhat Bey?
3: Mırra.
0: Doğruyu buldu mu Nilgün Hanım?
3: Buldu. İkinci
0: bir gidip denemedim. Geldi Iğlı Iğ arasında ama. Aynı Hanım?
4: Canım dibek kahvesi çekmişti. Bilmediğim için dibek kahvesi yazdım.
0: O nasıldır peki dibek kahvesi?
4: Antep'te içmiştim. Menengiç'te evet. İçmiş olabilirim. Kahveyi çok severim çünkü. Menengiç biraz daha yumuşaktı. Dedim ki belki dibek olabilir. Menengiç olmadığına eminim çünkü. Umarım mırra değildir ama o gibi.
0: O gibi değil mi? Evet. Öyle mi diyorsunuz? Osman Bey'in de cevabı mırra.
1: Mırra yine yazılışından çok emin olamadım ama daha önce yine yörede Adana taraflarında Antep'te içmişliğim var. Bir de bir usulü vardır bildiğim kadarıyla Ersin Bey. Koymaya başladıklarında o getirdikleri cezve artık her neyse adını tam bilemiyorum. O bitene kadar içmeniz gerekiyor ve sıcak sıcak içiliyor. Gerçekten içimi zor. Herkes içemez. Gerçek kahve tutkunları sadece içebilir diye düşünüyorum.
0: Böyle yarım koyarlar fincana ve en fazla 2 tane içebilirsiniz. O çok sertliğinden dolayı yani usul olarak en fazla 2 tane içebilirsiniz değil tabii ki. Ama onun bir usulü vardır aynı zamanda. O fincanı içtikten sonra ne yaparsınız? Onu biliyor musunuz?
3: Ters çevirmediğiniz sürece doldururlar.
1: Doldurmaya devam ederler.
0: Yok cevabı görelim ondan sonra söyleyeyim o halde. Mırra doğru cevap olacaktı. 3 yarışmacımız doğru cevabı bildi Aynı Hanım. Mutlaka turistler de onu tattığı zaman hem Türk kahvesini hem de mırrayı bir ayrı sevmişlerdir. Evet bu kez tek bir fire verdik Aynı Hanım. Bilemedi ve 750 puanda kaldı ama diğer yarışmacılarımız Nilgün Hanım bugün katıldı aramıza 1100. Serhat Bey yine aynı şekilde 1100 puanda ve Osman Bey de 1100 puanda. Nilgün Hanım. İlk etap iyi geçti.
2: Evet,
0: nasılmış
2: memnunum.
0: Ekrandakiyle buradaki arasında?
2: Ya aslında bir simülasyonda gibi hissettim ilk başta ama yok gerçek yani. Ekran başında olmaktan çok daha iyi.
0: Daha iyi?
2: Evet.
0: Güzel. O zaman çabuk alıştınız.
2: Evet evet alıştım.
0: Genellikle çünkü yeni katılan yarışmacılarımız ilk etapta bayağı bir heyecanlı olurlar.
2: Ben attım o heyecanı diyebilirim. İlk 5 dakikada falan atabildim.
0: Psikoloji. Katkısı.
2: Evet.
0: Peki ikinci etaba geçiyoruz o halde. Bakalım ikinci etapta neler bekliyor bizi. Cevap soruda artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Yılmaz Güney, Türk sinemasının çok çok önemli bir ismi ve onunla devam ediyoruz. Duvar, 1983 yılında çekilen bir Yılmaz Güney filmidir. 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film, Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Güney, birçok filminde altını çizdiği gibi duvarda da maddi eşitsizliğe ve adaletsizliğe değinmiştir. 1983 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterildi. Filmde dil olarak Zazaca dili az da olsa kullanılmıştır. Bu da sinema sektöründe ilk defa gerçekleşen bir durumdur. Sorumuz gelsin. Duvar filmi hangi ülkede çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: 1000'den fazla mülteciydi özellikle o filmde. Az önce ifade ettiğim gibi amatör oyuncular, ağırlıklı olarak da mültecilerden oluşan oyuncular vardı orada. Acaba bilebildiniz mi hangi ülkede çekildiğini? Buyurun cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ben Türkiye dedim. Türkiye olmadığını biliyorum. Ama o kısmı kaçırdım. O yüzden bir şansımı denemek istedim.
0: Boş bırakmayayım dediniz, Türkiye yazdınız. Serhat Bey.
2: Fransa'da.
0: Aylin Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Osman Bey.
4: Fransa.
0: 3 Fransa ve bir de Nilgün Hanım'ın cevabı Türkiye. Peki ben ne demişim? 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Doğru cevap Fransa olacaktı. Bu kez Nilgün Hanım'a puan veremiyoruz ve diğer 3 yarışmacımız doğru cevabı bildiler. Sırada 6. sorumuz var ve işte konu başlığımız.

Özel günler yeni konu başlığımız. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanır. Haziran ayının üçüncü pazar günü babalar günüdür. Birçok ülkede 5 Ekim olarak kutlanan öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanır. 21 Eylül Dünya Barış Günüdür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günüdür. 1 Mayıs İşçi Bayramıdır. 22 Mart Dünya Su Günüdür. Kabotaj Bayramı milli bayramlarımızdan biridir. 1 Temmuz'da kutlanır. 14 Şubat Sevgililer Günüdür. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak milli bayramımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günüdür. Sorumuz gelsin. Dünya Barış Günü hangi tarihte kutlanır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Serhat Bey.
2: 21 Eylül.
0: Aylin Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Ve Osman Bey.
3: 21 Mart olarak hatırladım. Galiba hata yaptım.
0: 21'ler. Hepsi aynı ama ay farkı var şu anda Osman Bey.
3: Evet, maalesef.
0: Nilgün Hanım, özel günlerde hediye almak, hediye vermek sever misiniz?
1: Çok severim. Genellikle el yapımı hediyeleri tercih ederim. Üzerinde düşünülmüş ve bir emek olan. O şekilde. Genelde kendi yaptığım şeyleri hediye etmeyi severim sevdiklerime.
0: Ne güzel. Aylin Hanım, siz peki şu ana kadar sizin için en kıymetli, en güzel hediye hangisiydi?
4: Çok zor bir soru Ersin Bey. Hepsi kıymetli diyeyim, kimseyi kırmamış olayım burada.
0: Yok mu içinde özel, daha fazla mutlu olduğunuz, sevindiğiniz bir hediye? Ya da belki de verdiğiniz bir hediye olarak?
4: Yani hep ailemin oluyor. Üniversite kazanma hediyesi, işte uçak fobisini yenme hediyesi. Bizde böyle özel gün değil de o günleri özele çeviriyoruz kendi içimizde. Hediye vererek ölümsüzleştiriyoruz.
0: Uçak fobisini yenme hediyesi.
4: Evet, yıllarca uçak fobim vardı.
0: Ve yendiniz.
4: Ve yendim.
0: Ne zaman?
4: Temmuz ayı. Daha yani şöyle tam anlamıyla.
0: Zorla mı bindirdiler, ne yaptılar, nasıl yendiniz onu?
4: Yok dedim ki hayatı neden kendime zindan ediyorum yıllardır. Antep'e gidecektik mesela. Annem dedi ki ben hiç seninle gelemem. Binersin otobüsüne. Annem uçakla gitti, ben otobüste. Dedim ki ben kendime ne yapıyorum? Hani vakit değerli.

0: sonra dedim ki bunu yenmeliyim ve bindim o gazla, artık biniyorum.
1: Ne güzel. Yendiniz o fobiyi artık.
0: Yendim. 2024 Paris'e kadar inşallah iyice yeneceğim.
1: Peki o yenmenin acaba mutluluğuyla beraber verdiğiniz cevabın da mutluluğu olacak mı? Onu hep birlikte görelim. İşte ben ne demişim? Cevap soruda. 21 Eylül Dünya Barış Günü'dür. Cevap soruda. 21 Eylül olacaktı doğru cevap. Osman Bey 21 Mart dediniz ama 22 Mart'ta Dünya Su Günü'ydü.
2: Evet, evet.
1: Siz ayı kaçırdınız. Peki 3 yarışmacımıza puanları verdik. 6. sorumuzda ve yeni bir soruya gidiyoruz şimdi.

Biraz spor diyoruz ve İtalya'nın spordaki başarılarıyla devam ediyoruz. İtalya sporda elde ettiği başarılarla 2021 yazına damga vurdu. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 100 metre yarışını kazanan İtalyan Lamont Marcel Jacobs büyük bir sürprize imza attı. İtalyan Gianmarco Tamberi erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essabarşim ile birlikte olimpiyat şampiyonu ilan edildi. Matteo Berrettini Wimbledon'da finale yükselen ilk İtalyan tenisçi olmayı başardı. 2021 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Voleybolda erkeklerde de kazanan değişmedi ve 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı. Sorumuz gelsin. İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde hangi ülke ile karşılaşmıştır? Süreniz başladı.

0: 1992'deki İspanya'da, Barcelona'daki düzenlenen olimpiyatlardan sonra İspanya sporun her alanında adını duyurdu ve müthiş başarılar elde etti. Hala devam ediyor. İtalya'da belki bir olimpiyat olmadı yakın tarihlerde ama buna rağmen özellikle 2021 yazını az önce verdiğim bilgilerle birlikte müthiş geçirdiler. Ve futbolda da acaba kimi yenerek şampiyon oldular? Cevabınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: İngiltere.
0: Serhat Bey.
2: İngiltere.
0: Aynen Hanım.
3: İngiltere'yi silerek çok büyük bir hata yaptım, Slovenya.
0: Voleybolda uzman olmanızdan mı kaynaklanıyor biraz?
3: Voleybolda Sırbistan'ı 3-1 yenmişti kadın İtalyan voleybol takımı. Ama az önce sol üst köşede basket maçıydı galiba, İtalya Slo.
0: Erkekler voleybolda ne olmuştu?
3: 3-2.
0: Kimi?
3: Sırbistan.
0: Kadınlarda?
3: Slovenya. Kadınlarda Sırbistan en güçlü rakiplerimiz, bizim de karşılaştığımız rakiplerden biriydi. Cevap İngiltere.
0: Ama Slovenya yazdınız.
3: Evet.
0: Osman Bey.
4: Ben yine aklımda Fransa olarak kaldı. Emin değilim ama.
0: Bakıyorum, Fransa dedim mi ben hiç?
4: Sanki arada bir yerde demiş olmalısınız.
0: İki tane İngiltere, bir Slovenya ve bir de Fransa var. Acaba ben ne dedim? Cevap soruda. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. İngiltere doğru cevap olacaktı. Nilgün Hanım ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Normal süresi 1-1 berabere biten ve ardından da penaltılarla İtalya'nın Avrupa şampiyonu olduğu bir finali geride bırakmıştık. Biz de 7. soruyu geride bıraktık. Artık 2. etabın son sorusuna geliyoruz. İşte konu başlığımız.
5: Kalkanlar!

Antik Dünya Savaşları. İlginç bir konuyla devam ediyoruz. En büyük antik dünya savaşlarından biri olan Peloponnes Savaşı, iki büyük Yunan kent devleti Sparta ve Atina arasında M.Ö. 431-404 arasında yaşandı. Amaç antik Yunan coğrafyasına kimin hükmedeceğini belirtmekti. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Savaşı Sparta kazandı. Ancak Atina bu iktidar mücadelesinden zamanla galip çıktı ve tüm Yunanistan'a hakim oldu. M.Ö. 421 yılında Atinalı diplomat ve komutan Nikias'ın çabasıyla Atina ve Sparta arasında bir barış imzalandı. Sorumuz gelsin. Peloponnes Savaşı'nda Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler hangi tarafı desteklemiştir? Süreniz başladı.

0: O uygarlıkta her erkek askerdir ve her kadın da devlete asker yetiştirmekle görevli olan annedir. 6 yaşına kadar annede kalır, 6 yaşından sonra devlete gider ve devlet onu 20-21 yaşlarına kadar çok disiplinli bir şekilde bir asker olarak yetiştirir. Ve çok zor şartlar altında da eğitim görürler. Acaba hangi uygarlık dedik? Buyurun cevaplar lütfen. Nilgün Hanım.
1: Sparta.
0: Serhat Bey.
2: Sparta.
0: Aylin Hanım.
3: Sparta.
0: Ve Osman Bey.
4: Sparta.
0: 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ikinci etabı yeşillerle mi bitiriyoruz? Özlemiştik aslında. Ben ne demişim? Cevap soruda. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Cevap soruda. Sparta böylelikle ikinci etabın şu anda yemyeşil bir şekilde bitmesini sağlıyor. Acaba puan durumunda ne var? Hatırlatalım hemen, Serhat Bey 4000 puanla lider durumda. Nilgün Hanım 3300 puanla ikinci sıradasınız. Aylin Hanım'ın puanı 2650. Dün finalde bizimle birlikteydi. Osman Bey daha önceki yarışmalara göre farklı bir taktik uyguluyor bence. 2300 puanla şu anda son sırada ama iki gündür buraları hep lider geçiyordunuz.
4: Evet, hep lider olmanın bir farkını göremedim. Bu sefer dedim biraz böyle takip edelim. Ama bu yarışmanın formatı gereği son gülen iyi gülüyor. Umarım bugün son gülen ben olurum.
0: Kendinizi herhalde akıl oyunu etabına sakladınız.
4: Evet, son bölüm özellikle. Özellikle son soruya.
0: Nilgün Hanım, bayağı iyi bir performans ortaya koyuyorsunuz şu anda.
1: Teşekkür ederim. Olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyorum. Bir tane fire verdim. Ama onun dışında güzel gitti. Bakalım akıl oyununda ne olacak?
0: Geçelim o zaman akıl oyunu etabına. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Rüzgar gibi geçti yeni sorumuzun konu başlığı. Rüzgar gibi geçti Margaret Mitchell'ın Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 1939 yapımı bir Amerikan filmidir. Film 14 dalda Oscar'a aday oldu ve 9 dalda bu ödülü kazandı. Ayrıca filmdeki renklerin başarılı kullanımı nedeniyle Oscar onur ödülüne de layık görüldü. Amerikan İç Savaşı döneminde geçen, savaşın zorluklarına göğüs geren karakterlerin hayatı ve aşkını anlatan romantik bir hikaye. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı tüm zamanların en iyi filmleri listesinde 4. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Rüzgar Gibi Geçti filmi aday olduğu kaç dalda Oscar ödülü kazanamamıştır? Süreniz başladı.

0: Başrollerinde Clark Gable, Lillian Lee, o döneme damga vuran müthiş bir film. Ve cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım?
1: 5 dedim. 14 dalda aday olmuştu. 9 dalda alabildi. Dolayısıyla 5.
0: Serhat Bey?
2: Aynı şekilde 5.
0: Siz de 5 dediniz. Aynı Hanım?
3: 5.
0: Ve Osman Bey?
4: 14'e 9, 5.
0: 4'te 4 şu anda aynı cevabı görüyoruz. Bugün bir hayli fazla gördük aslında yarışmada. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı ve böylelikle yine 4 yarışmacımıza puanları veriyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Yeni sorumuzla devam ediyoruz cevap sorudaya.

çok başarılı bir sporcumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Şahika Ercümen'le. 1985 yılında Çanakkale'de doğan Şahika Ercümen, küçüklüğünden itibaren astım hastasıydı. Nefes almakta zorlanıyor, ateşi sürekli inip çıkıyordu. Spor yapması, hatta denize girmesi bile yasaktı. Ancak denize aşık olan Şahika durmadı, 1998 yılında spora ve dalmaya başladı. Dalışlar arttıkça bağışıklığı güçlendi ve astımı geriledi. Kısa sürede milli takıma seçildi ve başarılarının ardı arkası kesilmedi. Katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda yüzden fazla madalya, ödül ve kupa kazandı. Serbest dalış Türkiye ve dünya rekortmeni Ercümen son olarak 26 Ekim 2021 tarihinde Kaş'ta Cumhuriyet'in 98. yılına özel bir dalış yaptı. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe dalarak paletsiz değişken ağırlık kategorisinde dünya rekoru kırdı. Sorumuz gelsin. Şahika Ercümen spora kaç yaşında başlamıştır? Süreniz başladı.

0: Bu başarılı sporcumuzun kaç yaşında spora başladığını sorduk. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 13. 98 yılında başladığını söylemiştiniz. 85 doğumluydu. 13 buldum.
0: Serhat Bey.
2: 13.
0: Aylin Hanım.
3: 13.
0: Ve Osman Bey.
4: 13.
0: Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında ben 4 tane bu kadar arka arkaya ve yarışmanın genelinde de sürekli aynı cevapları veren yarışmacılarımız görmedim. Bir ilki yaşıyor olabiliriz. O zaman... istikrarı tabii ki puana dönüştürmektir aslında marifet. Şu ana kadar bunu da başardınız. Acaba yine başaracak mısınız? 13 mü Şahika Ercümen'in spora başladığı tarih, yaş? 13 doğru cevap olacaktı. Sevgili Şahika'ya da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Beraber birçok kez farklı yerlerde, programlarda da yer aldık. 4 yarışmacımızın arasında da müthiş bir rekabet var. Son 2 soruda finalist belli olacak. Osman Bey, az zamanınız kaldı.
4: Son 2 soru, özellikle son soru hep çok kritik oldu. Bu sefer kendime güvenmek istiyorum, güveniyorum.
0: Sizin bugünkü talihsizliğiniz, sizin doğru cevabı vermenizle birlikte diğer yarışmacılarımızın da doğru cevap vermesi.
4: Evet, yarışmamızın formatının güzelliği biraz burada.
0: Şu ana kadar çarpı 2 olmadı, farkındasınız değil mi? Bir ilk yaşanıyor. Acaba 11'de ve 12'de sadece bir yarışmacımız doğru cevap verebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. 11. soruya geçelim.

Dünyanın en hızlı kuşları. Biraz şöyle gökyüzüne çıkalım bakalım. Dünyanın en hızlı canlısı Alaca Şahini'dir. Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunan bu yırtıcı kuş saatte 389 kilometre hızla uçabilir. Kuzey Amerika'da yaşayan altın kartal dünyanın en hızlı ikinci kuşudur. Bu yırtıcı kuş dalış sırasında saatte 320 kilometre hıza ulaşır. Uzun sivri kanatları ile bilinen aksungur saatte 210 kilometre hızla avına dik dalış yapar. 180 kilometre hızla uçan beyaz boğazlı iğne kuyruk Asya'nın kayalık tepelerinde yaşar. Şahin ailesinin küçük bir üyesi olan Delice Doğan saatte 160 kilometre hıza ulaşabilir. Saatte 150 kilometre hızla uçan fırkateyn bir deniz kuşudur. 140 kilometre hızla uçabilen mahmuz kanatlı kaz dünyadaki en hızlı kazdır. Sorumuz gelsin. Altın kartal aksungurdan saatte kaç kilometre daha hızlı uçar? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 30 dedim. Pek emin olmamakla birlikte 210 ile 180 vardı ama hangisi hangisine ait pek hatırlayamadım. Öyle.
0: Serhat Bey.
2: 140.
0: 140'ı siz nasıl buldunuz?
2: Altın Kartal en fazla ulaştığı hız 320 kilometre saat. Aksungur'u da 180 diye anımsadım ama ikinciden pek emin değilim. Umarım doğrudur diye düşünüyorum.
0: Aynı Hanım.
3: 29.
0: Siz nasıl ulaştınız oraya?
3: Uğurlu sayım diyeyim bari. Değil ama çok fazla sayı vardı. 29 olabileceğini hissettim.
0: Peki Osman Bey.
4: 389 ve 320 gibi iki tane rakam nedense aklımda kalmış. Ve böyle bir hesap yaptım. Umarım
0: 389 doğru. 389 ilk
4: söylediğimdi. Evet.
0: Alaca Şahini'ydi o.
4: Evet.
0: Hatta Pelegrine Şahini olarak da bilinir. Ve şu ana kadar kuşlar üzerinde hatta bir yarış otomobiliyle geçebilecek bir hız normalde 389. Rekor şu anda onda. Ama siz 389'u doğru tahmin ettiniz mi? 69 cevabı ile birlikte. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Puan verecek miyiz kimseye? Doğru cevabı görelim. Doğru cevap 110 olacaktı. Serhat Bey 30 kilometre hızla.
2: Hız sınırına geçtim sanırım şehir içi.
0: Evet.
2: Yani bir sonraki kuş sanırım 180 ya da bir önceki. Ya da pardon bir sonraki.
0: 210'du oluyor. Doğru cevap o. Yani evet. Sizin hesaplamanızda 210'u çıkarmanız gerekiyor.
2: Aksungur 210'du.
0: Evet. Hayvanlar aleminden artık final öncesindeki son soruya gidelim isterseniz. Şu anda hemen hatırlatayım ben. 5500 puanla Serhat Bey birinci sırada. İkinci sırada 4800 puanla Nilgün Hanım var. Aynı Hanım 4150 puana sahipsiniz. Ve Osman Bey 3800 puanınız var. Şu anda matematiksel olarak 4 yarışmacımız da finale çıkabilir. Eğer tek başına doğru bilirse. Serhat Bey'in avantajı tabii ki var. Bir yarışmacımıza da bugün veda edeceğiz. 2 gün üst üste 11. soruda liderlik koltuğunda olan Osman Bey 2'dir üst üste 12. soruda liderliğini verdi. Acaba bugün son sıradaki Osman Bey liderliğe yükselebilecek mi? İsteyim çok merak ediyorum.
4: İsteğim o yönde ama bakalım. Yani canım sağ olsun.
0: Geçelim mi 12. soruya? İşte final öncesindeki son sorumuz.

Türkiye'nin kaleleri. Tarihin, kültürün ve doğanın iç içe geçtiği bir ülke olan Türkiye oldukça zengin bir geçmişe sahip. Binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış olan kaleler için tarihin de en büyük tanıkları diyebiliriz. Ülkemizde hemen her şehirde, her ilçede kale vardır. Bazıları şöyle sıralanabilir. Ardahan 10, Bayburt 2, Çanakkale 11, İzmir 19, Osmaniye 24, Hatay 11, Gaziantep 4, Ordu 11, Elazığ 1, Konya 2. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre İzmir, Hatay ve Ordu'da toplam kaç kale vardır? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye ve süremiz bitti. Finalisti de gideni de belirleyecek olan soru ve işte cevaplar. Buyurun. Nilgün Hanım.
1: 19, 7, 11'i topladım. İzmir ve Ordu'dan eminim ama Hatay'ı hatırlayamadım. 7 de çoğu insanın uğurlu sayısı olduğu için öyle bir şansımı denedim. 37 yaptım.
0: Serhat Bey.
2: 32, 19 ve 11 Hatay ve İzmir'i anımsadım ama Ordu'yu anımsayamadım ben de.
0: Siz de Ordu'da takıldınız.
2: Evet.
0: Aylin Hanım.
3: 11'den eminim. 2 ve 10'un da olabileceğine inandım. 23 diyorum.
0: Cevabınız 23. Ve Osman Bey.
4: 19-11 eminim. Son olarak Ordu'nun rakamı 6 mıydı diye düşündüm. Ben de 6 yaptım, 36.
0: 37, 32, 23 ve 36. Serhat Bey ne diyorsunuz?
2: Sanırım 2'den fazla diye düşünüyorum Ordu'daki kale sayısı. Ama...
0: Ordu'daki kale sayısı 11'di.
4: Hmm. O zaman Hatay'ı karıştırdık biz biraz.
2: O zaman...
0: Hepinizde 11 var.
2: Bir 11 var ama hangisi?
0: Ama diğerleri de oldu. Yani 11'i buldunuz da doğruyu bulabildiniz mi? İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 41 olacaktı. 19 artı 11 artı 11. Ve kıpkırmızı oldu burası. Yani kıpkırmızı oldu ama bir şey değişmedi. Serhat Bey, yine finaldesiniz.
2: Yani bugünkü biraz ilginç oldu final yolu. Ama hepsinin kırmızı olması tabii benim için yeşil anlam ifade ediyor. Mutluyum. Bir 11 vardı ama o tabii ikinci bir 11 de varmış. Onu anımsayamadım ama çok da sıkıntı olmadı.
0: Osman Bey.
4: Sağlık olsun.
0: Aylin Hanım'la ve Nilgün Hanım'la yarın tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey bugün 8. kez bizimle birlikte 4 finale çıktı. İlk finalde 5000 kazandı. Son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Ve kasada 8000 lirası var. Bugün 5. kez finalde karşımda olacak.
2: Yani aslında finale alıştım ama son 3'ünde de 1000 TL'ye alıştım. Cevap vermemeye alıştım. Aslında cevap vermek istiyorum. Umarım...

0: Soru da final heyecanıyla devam ediyor. Serhat Yüceant. Beşinci kez karşımda.
1: Ben alıştım. Siz de sanırım bana alıştınız. Öyle bakalım nereye kadar gidecek. Mutluyum burada olmaktan.
0: Bu zamana kadar en fazla finale çıkan yarışmacımızsınız. Aynı zamanda en fazla puan alan yarışmacımızsınız. Ama en çok doğru cevabı veren, en fazla para kazanan yarışmacımız henüz değilsiniz. Bugün bu unvanı da ele geçirme fırsatınız var. Eğer finaldeki soruyu doğru cevaplarsanız.
1: Yani gerçekten bir rekoru daha elime almak istiyorum. Madem böyle bir kırılacak rekor var. Ben de gittiği yere kadar. Ama tabii risk de var. Soruyu yanlış yanıtlarsam. Buradan ayrılma riskim de var. Yani dediğim gibi umarım cevap vermeye hazır hissederim kendime.
0: Peki burada devam etmek istiyorsunuz değil mi?
1: Evet istiyorum aslında.
0: Yani kendi kendinize de yeter artık demiyorsunuz herhalde.
1: Yok demiyorum. Gitmek
0: ama
1: istiyorum.
0: Ama ana hedef 5000 lirayı sonuna kazanmak. Kadar.
1: Evet dediğiniz gibi yani biraz paraya çevirmekte sıkıntı oldu. 8 bölüm 8000 TL. Bir 5 daha eklesem hiç fena olmaz.
0: Acaba ekleyebilecek misiniz? O halde geçelim isterseniz finale. Ve önce konu başlığımız gelsin. Bakalım final sorusunun detaylarında neler var? Birbirinden güzel ve aynı zamanda tabii gişe rekortmeni olan filmlerin bölümleriyle finale gidiyoruz şimdi. Türk sinemasının en çok izlenen filmi Recep İvedik 5'tir. 2017 yapımı film gösterimde kaldığı 25 haftada yaklaşık 7 milyon 440 bin kişi tarafından izlendi. İkinci sıradaki 2014 yapımı Recep İvedik 4, 28 hafta gösterimde kaldı. Bu sürede yaklaşık 7 milyon 375 bin seyirciyi sinemalara çekmeyi başardı. Üçüncü sırada yer alan 2013 yapımı Düğün Dernek 30 hafta gösterildi ve yaklaşık 7 milyon seyirciye ulaştı. 52 hafta sinemalarda yer alan Fetih 1453 en çok izlenenler arasında 4. oldu. 2012 yapımı film yaklaşık 6 milyon 575 bin kişiyi sinemalara çekmeyi başardı. 2018 yapımı Müslüm 37 hafta gösterimdeydi. 5. sırada yer alan yapım da yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlendi. Final sorumuz geliyor. Recep İvedik 5 ve Fetih 1453 filmleri toplam kaç hafta vizyonda kalmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bu saymış olduğum filmleri izlediniz mi?
1: İzledim. Müslüm, Fetih, Düğün Derneği daha sonra televizyonda izleme şansım oldu. İzledim. Yıllarda birbirine yakındı ilk yayınlanma tarihleri. Acaba dedim hangisini aklımda tutmaya çalışsam, yani yayınlanma yılı mı yoksa seyirci sayısı mı, hafta sayısı mı? Sayılar aslında 2 basamak, 12 basamak, 4 basamak falan birbirine karışık. Umarım doğru bir şey yazmışımdır, yanıt vereceğim diye düşünüyorum.
0: Yanıt vereceksiniz.
1: Evet.
0: Yani ya tamam ya devam, şu anda o aşamadasınız.
1: Dolayısıyla ya tamam ya devam olacak. Doğruysa devam, yanlışsa buraya kadarmış diyeceğim.
0: İlk etapta seyirci sayısını tutmaya çalıştınız değil mi?
1: Sanırım evet. Recep İvedik 5 en çok izlenen. 7 milyon 440 bin seyirci diye aklımda kalmış. Daha sonraki 7 milyon 373 diye gidiyor ama.
0: İlk sonra... odaklandığınız neydi bilgileri verdiğimde?
1: İlk yayınlanma tarihleriydi.
0: Yayınlanma tarihleriydi. Evet. Ardından seyirciye gittiniz.
1: Ardından seyirci, daha sonra hafta.
0: Hafta. Yani üçüncü basamakta haftayı hafızaya aldınız.
1: Umarım doğru almışım ya da silinmemiştir 20 saniyede.
0: Peki, o halde soruyorum size. Serhat Bey, bugün 5. kez bizimle beraber finaldesiniz. Acaba final sorumuza cevap verecek

0: Diyecek misiniz?
1: Cevap vereceğim.
0: Cevap vereceğim diyor. Ve son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. 1000 TL ile yoluna devam etmişti. Bugün Serhat Bey ya 5000 lira kazanacak, toplam kazanma parasını 13.000'e çıkaracak ya da kendisine böyle başarılı bir yarışmacıya veda edeceğiz.
1: Yani Recep İvedik 5, 25 hafta diye aklımda kaldı. Umarım 28 değildir. Bir de 6 vardı. Sanırım Recep İvedik 6-28 haftaydı. Bakalım.
0: Peki cevabınızı görelim mi o halde? Serhat Bey'in cevabı 77. O zaman Fethi 1453'te eminsiniz.
1: 52 hafta kaldığını biliyorum.
0: Orada eminsiniz. Evet. Sadece Recep İvedik'le ilgili bir şüpheniz var.
1: Evet. Yani 25 haftaysa doğru, 28 haftaysa yanlış olacak. Artık zarlar atıldı diye bir
0: artık
1: roman
0: var. Artık yapacak hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Geri dönüşü olmayan bir yola girdik.
1: Ok yaydan çıktı, evet.
0: Ya tamam. Ya devam. Ya 5000 lira artı 9. kez bizimle birlikte olacak. Ya da Serhat Bey gibi böylesine başarılı bir yarışmacıya bugün veda edeceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Ve doğru cevap 77 olacaktı. Tebrik ediyorum ben Serhat Bey'i. Şu anda stüdyodaki görev yapan kameraman arkadaşlarımız, ekibimizdeki arkadaşlar da sizi alkışlıyorlar. Doğru cevabı yani nihayet verdiniz ve nihayet yeniden 5000 lira kazandınız.
1: Evet, aslında yarınki yarışmaya da devam edecek olmam da tabii ayrı güzel oldu. Bugün finale çıkmam biraz böyle ilginç oldu. Hani bütün yarışmacı arkadaşlar bildiği için soru bölünmedi. Son iki soruda da ters köşe olmadı. Finalde de şansım yaver gitti diyeyim, bildiğim yerden ya da aklımda tutabildiğim sayıları. Bakalım yarın ne olacak.
0: Değerli izleyiciler, Serhat Bey rekorların adamıydı ve yeni bir rekor daha kırdı. Batuhan Bey bizimle birlikte olan yarışmacılarımızdan 11 bin lirayla en fazla para kazanan yarışmacımızdı. Siz şu ana kadar para ödülünü bugünkü 5 bin lirayla birlikte 13 bine çıkardınız. Ve o rekorun da sahibi oldunuz. Şu anda en çok para kazanan şimdilik devam etme şansınız var çünkü. En fazla finale çıkan. Yarın bizimle birlikte olacaksınız. Orhan Bey'in rekorunu egale edip en çok burada olan yarışmacılarımızdan biri olacaksınız. Ve bununla birlikte en önemli noktalardan birisi de en fazla bir yarışmada puan alan yarışmacımız unvanına da sahip Serhat Bey. 17 binin üzerinde puan almıştınız.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
2: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
3: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
1: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
4: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
5: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
6: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
2: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
7: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
2: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
8: Kurtaracaksın elbet.
6: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
9: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
10: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi icra etmeye çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar biraz da çıraklık diyelim biz bu işe. Bugün ne işe el attım dersiniz? Kemençe yapımı. Kemençe ustası Musa Agu'nun minik ama dolu dolu sevimli atölyesine geldik. Ümraniye'deyiz. Ben birazdan onun yanına gideceğim. Bakalım neler yapacağım. Hadi buyurun başlayalım.
1: O oynayan bizim Tuba mı yoksa ben mi yanlış görüyorum?

0: başkan yaptıracağım, başkan yar, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başkan yar, seveceğim başkan yar, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım.
1: Sesin de güzelmiş Tuğba.

0: donatacağım. Kemençemin yayını gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Böyle bir klip yok ya.
1: Çok güzel oldu.
0: Nasıl Musa abi?
1: Helal olsun sağ. Vallahi
0: burada abilerim de var. Ya. Ekip bayağı tabii, güzel tabii. Bir ekibimiz var burada şu anda. Ama ben berbat böyle daldan dala atlıyorum ben şarkıyı. Ama güzel yine performansı fena değil değil mi
1: çok
0: Musa
1: güzel.
0: Abi?
1: Vallahi güzel. Tebrik ediyorum. İlk defa hem de hiç provasız. Bu kadar olur
0: da. Provasız yani çalışmadık daha önce ekiple.
1: Yani evet çok güzel. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler. Elinize sağlık sizlerin de beyler. Bugün Musa abiye konuk olduk. Bana neler yaptıracaksın bilmiyorum ben.
1: Şimdi valla onca bir temizlik işleri vardır mesela. Atölyenin biraz dağınıklık var. Onlar toparlayacak, aletleri yer yerine koyacak. Yavaş yavaş zımparadan başlayacağız.
0: Ne diyorsun?
1: Yani öyle kolay mıydı bu iş yani? Öyle hemen pat diye yok hemen bir şey. O altyapıyı bir temizleyecek yani.
0: Görüyorsun değil mi? Seviniyorsun şimdi. Klibime de dalganın geçtiğin güzellikle. Ne yapacağız bilmiyorum ben şimdi.
2: Öyle kolay mıdır bu işler Tuğba?
0: O zaman başlayalım Musa abi.
1: Tamam. Başlayalım. Ben şimdi abone koyayım abone ya. Şey ederken.
0: Oo çok güzelmiş burası ya. Burada çalışıyorsun yani
1: evet, Musa
0: abi. Evet
1: burada çalışıyoruz doğru. Sen abone buraları bir süpürdün mü? Yok.
0: Süpürmedim.
1: Ya biz süpür buralarda pati görüyorsun karma karışık oldu. Abone al süpür abone şey abone süpür buralar ha.
0: Ben nereye düştüm ya? Nereye geldim?
1: Nereye düştüm? Burayı kömen zeyviydi ha. Burada böyle her yer öyledir. Altyapıyı güzel yapacaksın, süpüreceksin, temizleyeceksin.
0: Ama bana öyle demediler ki süpüreceksin demediler bana.
1: Ya orada onca... Ya çalıştığın yer güzel olacak. Ayakkabına bulaşmayacak, ellerine bulaşmayacak. Yani sonra ondan sonra bu şeyleri ayarlayacak. Bu masanın üzerine bula böyle dağılmış buraya. Dün uşak böyle bıraktı gitti buraya.
2: Olsun Musa Usta. Tuğba oraya dur nasılsa.
1: Şimdi sen ne edeceksin biliyor musun?
0: Ne edeceğim ben? Şuraya evet. Bir geçeyim ben. Ben
1: sana buraya geç. Bunun zımparasını yapacağız da böyle.
0: Tamam ondan... yaparım.
1: Yap tabii. Bak şimdi. Şimdi alacağız ha burayı ha böyle. Zaten buzlar yetiştireceğim ben. Yavrular yetiştirecek ya ha böyle ha. Al abone ha böyle ha buralar edin ha. Ben de abaletleri ha böyle toparlayayım.
0: Böyle mi?
1: Bakayım. Tabii sen...
0: Ay zarar vereceğim diye korkuyorum.
1: Yok korkma sen Leyla. Olmazsa atarım onu sobaya. Yeter
0: sobaya
1: ki
0: mı?
1: Tabii. Kuzunamız var da.
0: Yeter ki iş öğren diyorsun
1: yani. Yani. Tabii ki.
0: Kemençamın sapeni. Yani bir şarkı bu kadar rezil edilemezdi. Bütün Karadenizlilerden özür diliyorum.
1: Yok canım gayet güzel. Olur mu öyle bir şey ya? Evet.
0: Sen ne diyorsun? Nasıldı sence şarkı?
2: Şarkı güzel de sen güzel okuyamadın.
0: Bence iyiydi. Sen benim hiçbir şeyimi beğenmiyorsun zaten ya. Şurada bir şey yapmaya çalışıyorum.
2: Yapma Tuğba, tartışmayalım Musa abinin yanında.
0: Evet Musa abi, sendeyim şu anda. Ha. Küçük bir tartışma oldu bizim aramızda da.
1: Öyle mi?
0: Ne kadar daha zımparalayacağız bunu acaba?
1: Bakayım öyle çok kalmadı canım ya sen öyle biraz daha şey edeyim de.
0: Elimde ha. Kalacak ben biraz güçlüyüm ya böyle elimde kalıyor şey kıracağım.
1: O zaman şey edesin sürdür daha güçlüymüş o zaman bulan alacaksın. Bak şimdi nasıl
0: eyvah,
1: yapacaksın?
0: Eyvah eyvah.
1: Sen şey sağ sol solak mı?
0: Solağım.
1: Solak mısın? Eyvah. O zaman
0: işte ne edeceksin?
1: Öyle ol.
0: Bir şey alınmadım.
1: Her şeyin bir kolayı var. Sen öyle hemen pes etme. Hı. Bak böyle. Tamam mı? Kalın seni böyle.
0: Ha. Aa evet. Bu da
1: tabii,
0: zevkliymiş.
1: Tabii çok zevkli. Yani.
0: Çok zevkli.
1: Tabii.
0: Bu da zımpara değil mi?
1: Bu düz törpü bu. Tabii.
0: Tırnaklarımı törpülesem?
1: Tırnaklarını etme.
0: Bak işe olan saygımdan. Tırnaklarım hep kısa bakın. Çünkü her işe gidebilirim ben. Ya. O yüzden tırnaklarım hep kısa.
1: Tabii.
0: Ya hem ondan hem de kırılıyor o yüzden.
1: Tabii
0: kaç, kaç yaşındasın söyler misin?
1: 103 yaşındayım ya.
0: 103 yani, mü?
1: 103 yaşındayım ben.
0: Maşallah.
1: Tabii.
0: Maşallah.
1: İşte bunların, bunların sayesinde bu Allah'a çok şükür hava ağaçları var ya. Değil mi burası?
0: Bitti.
1: Bitti, bitti. Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Nerede yaşadın ya?
0: Çıkarın beni buradan.
1: Ya böyle böyle şey mi olur? Dedim sahabe ne? Bunu bile canla. Yok be kan güçlüyüm. Hani seni
0: Sefa tutun, çıkar beni dedim. Buradan. Kameraman nasıl? Arkadaşım.
1: Ya seni portakal mı götürdüm buraya?
0: Bu portakal havu, da kaybolur. Hangi havu, portakal? Portakal.
1: Bu portakal
0: var ya. Hangisini istiyorsan al.
1: Yani. Evet. Şimdi sen yoruldun. Yoruldun mu yok?
0: Yok yorulmadım.
1: İyi tamam.
0: İyiyim ben şu anda.
1: Sen şimdi buraya bir toparla bari. Böyle aletleri buraya kutuya diz böyle. Abla böyle şeydi.
0: Tamam abi ben toparlayayım. Bakalım.
1: Müşteri sen... geldi mi? Biri geleceğiz. Geldi mi? Gelmedi mi? Tabancayı bir bakayım. Abla hazırlayalım. Abla buraya koyalım. Abla yer yerine verelim. Sen hiç kulak vermiyorsun bana. La ilahe illallah ya.
0: Dinliyorum ben.
1: Dinliyor musun? Tamam o zaman.
0: Bak şu sen, şu ben. Bak küçük.
1: Evet. Evet ne kadar güzel.
0: O zaman toplayayım abi sen. İşin topla. Varsa
1: tabii ben
0: sen oraya
1: bakayım.
0: Hallet.
1: Benim için çok önemli bir iş var. Bu işte de şimdi şey olmaz. Sen bu atma öyle
0: tamam,
1: pası
0: tamam,
1: çubuk
0: tamam,
1: şeyi.
0: Tamam,
1: la la la la.
0: Tamam,
1: ha, uçak
0: tamam, tamam.
1: Ya, buraya, daha, buraya daha böyle. Öyle mi atacağız bunu ya?
0: Böyle mi olacaktı?
1: Öyle, öyle, öyle, öyle,
0: öyle
1: olmaz.
0: Öyle mi,
1: ya.
0: Böyle mi?
1: Öyle olmaz ha. Güzel güzel duyulara. Bana bunu kapağını hazırlayayım bari.
0: Ustam geldin mi?
1: Geldim, geldim.
0: Gel bura.
1: Bu ne tümpası sen ya? Ben sana öyle mi dedim? Aletler aletler üstüne başımı yazdılar. Bunlar böyle alet alet üstüne konulmaz.
0: Ya
1: dedim
0: nasıl?
1: Bunlar, ha böyle buraya taksaydı bunlara. Ha böyle bunlar kaç defa dedim sana. Ha böyle. Eyvah biz yandık ya sana mahvolduk. Ha bunlar hassas da buraya. Alet alet.
0: Çıkarın beni.
1: Atma. Öyle, öyle değil tabii. Kutlarım ne diyorsun? Böyle, biz böyle mi konuşmuştuk kafadan?
0: Böyle uçak, mi olacaktı
1: böyle
0: yani?
1: Ne yaptın sen? Ha bunları böyle güzel diyecektin. La ilahe illallah.
0: Eyvah.
1: Ha, bunları ha buraya koyacaktın. Ha,
0: ama ustaya patlayacaktın. Bak 5 dakikada topladım ya, usta yani.
1: Bir dakika ya usta daha hale olamadık yani. Ha. Şimdi bu tamam aslında. Buna sakın. Allah'a emanet olun. Olabilir.
0: Eyvah. Şunu yok, ben yok. Yapsaydım var ya. Şunu, şunu ben yapsaydım. Şunu
1: olabilir çizdim. Diyorum da. La ilahe illallah. O darlanma şimdi. Ha bunu bu sırada da buraya. Habaletleri böyle buraya koyacaksın. Bu kapağı bunun üzerine koyacaksın böyle. Ha bu şeyleri böyle atsak da buraya şimdi sırayla yaparız ya. Ha bu kapakları böyle buraya koyacak.
0: Korkuyorum.
1: Ha. Ya buradan bir çay getirsen bari de bari. Var çay demledin mi?
0: Aha.
1: Bir çay getir bari.
0: Arkadaşlar demlemişti ben onu alıp geleyim.
2: Umudu kesti Musa Usta Tuğba'dan. Kendi işini kendi yapıyor.
0: Ustam geldim. Çaylarımızı getirdim.
1: Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum.
0: Çok nasıl? Güzel kokuyor
1: çay,
0: ya.
1: Bizim Rize çayı böyle 10 numaradan maşallah. Şuna baksana.

0: Çay içiyoruz bahanesiyle Musa ustayı. Dedim şu kemençeleri bir göstersen diye getirdim. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dedikodu yapıyorum şuraya. Ya nedir bu? Yani bu şekilde ben görmedim hiç büyük.
1: Evet, doğrudur, yoktur. Böyle bir şey yoktur.
0: Ayağı falan var.
1: Ayağı var. Ayağının ucunda milvan sağa sola vibrasyon yapabilmek için, rahat çevirebilmek
0: Allah
1: için.
0: Allah Allah. Çello
1: yani,
0: gibi.
1: Vibrasyon yapabilmek için yani.
0: He.
1: Şimdi çellolarda mesela yayla yapılıyor. Burada bilekte yapabiliyorsun mesela şöyle.
0: Aa.
1: Şuraya baktığın zaman. İşte sen şöyle
0: yapsana
1: göstereyim
0: bir.
1: Mesela şimdi...

0: Ben hemen oynamaya hazırım.
1: Yani şimdi Sello'nun çemenzesini yaptım. Sello Mense adını.
0: Nereden çıktı bu fikir ustam?
1: Nereden merak ettim? Bizim çemensemize biraz böyle şey baktılar yani bir yöresel saz olarak baktılar. Ben de onu araştıra geliyorum. Hala da uğraşıyorum. Bununla da notalar, sesler dünyada hep aynı yani. Şimdi deneye geldim. Bayağı bir denedim. Yine aynı çemenze akordunda yani.
0: Evet.
1: Çemenze akordu.
0: Şu balık şeklinde.
1: Ha onu da işte
0: Karadeniz'i anlatan.
1: Tabii. Bu da Karadeniz'i anlatsın diye.
0: Çok Karadeniz güzel değil mi ama
1: şey,
0: ya?
1: Yani şekil olarak tabii üzerine boya vurmuş. Boya tabii ki bu kökler kapağı biraz etkiliyor. Ne düşündük? Dedik ki bunu kuyruk

0: hamsi. Hamsi yaptık. Pilavıyı da pisi balığı yaptık. Aa. Kendisi zaten palamut. Hem görsel olarak hem şey olarak
1: da mesela
0: belki akordeon olmayabilir.

0: Bu şekilde bunu bir vurmasını öğreniyoruz. Bak burada tutaraktan bir çabuk çabuk anlatma. Evet. Şimdi bu 1-2-1-2-1-2 omuzunu sallama. Şeyi bozar şimdi. 1-2-1-2 evet bunu aldık.
1: Çok
0: şimdi bu uygulamayı telin üzerine yapıyoruz. Bak. Dolanıyoruz böyle. Şimdi şey. Anladın mı? Bu ben bestemle bir yere söylemedi yani. Tamam.
1: Hiçbir evet. yere söylemeyiz biz. Ha. O bizde.

0: Tabii çok kıpır kıpır böyle becerikli, yani gözünden belli. Yani biz yıllardır çırak yetiştiriyoruz. Şimdi bakışından, hareketinden anlıyoruz. Yani eline bir şey tutması önemli değil. Bakışlarından böyle yani yapabileceği belki %100 değil ama %70 anlaşılıyor. Çok yetenekli. Tebrik ediyorum onu.
1: Ben buranın sahibi gibi görünüyorum şu anda ama esas sahibi Musa Usta, Musa abimiz. Çok teşekkür ediyoruz size. Kapılarınızı açtığınız ekmek teknesi efendim çok önemli bir şeydir. Öyle herkese açılmaz o kapı, değil mi?
0: Doğrudur.
1: Çok teşekkür ederim size. Efendim ben bugün kemençe ustası Musa Bey'i, Musa ustamızı ziyaret ettim. Biraz bana bir şeyler yaptırdı. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne Yapmalı programında her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp bilimsel bulgularla harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik bilgiler sunmaya çalışıyoruz size. Bu haftaki konumuz tam bir toplumsal sorun haline geliyor hızla. Akıllı telefonlarımız. Ah bu akıllı telefonlar sürekli cebimizde. Bana işimize yaradığı alan çok fazla, hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Muhakkak ki hayatımızı kolaylaştırdığı için gün boyu onlarla geziniyoruz ama bir yandan da acaba bu bir bağımlılık mı? Cep telefonlarımız yanımızda yoksa yaşadığımız duygular normal mi? Ya da cep telefonsuz bir hayat artık mümkün mü? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Ama genel olarak görüntü ve psikoloji biliminin bulguları şu yönde: cep telefonu bağımlılığı hızla artmakta. Kişiler evden çıktıktan sonra eyvah cep telefonumu unutmuşum dediklerinde güne devam etmek yerine gidip cep telefonlarını alıyorlar. İşe gitmeye çok az süre kalmış olsa bile yarım saat eve gidip telefonunu alıp tekrar güne devam etmeye çalışanlar var. Ya da uyanır uyanmaz birçok insanın eli cep telefonuna gidiyor. Hatta lavaboya giderken bile cep telefonlarını bırakmıyorlar. Çocukların yemek yemesi için önlerine koca tabletler ya da cep telefonları açılıyor. İçerikler, içerikler, içerikler. Çocuğun göz bebekleri, gözleri büyüyor ve bir yandan onları izleyip ancak o zaman yemek yiyebiliyor. Cep telefonunu çok kullanıyorsun dediğinizde bazı insanlar hayır canım sana öyle geliyor diye sosyal ilişkilerini bozabiliyor. Cep telefonuyla uğraşmaktan dolayı bazen okul ve iş performansımız düşebiliyor. Şayet bunlara evet diyorsanız, cep telefonumu biraz fazla kullanıyorum ya da çevremde cep telefonunu, akıllı telefonunu çok fazla kullananlar var diyorsunuz, İşte bu program tam size göre ve öncelikli olarak size akıllı telefonları azaltmanızı kolaylaştıracak 3 adımdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu 3 adımdan bahsederken her zamanki gibi arkamdaki bu tatlı tahtamı da kullanmak istiyorum. Birinci adım.

0: telefonlarımızı yatak odasına almayalım. Bakınız sevgili dostlar. Yatak odasına girilen, sokulan telefonlar için genelde şu söyleniyor. Hocam ben gecedir uyanıp da telefonuma bakmıyorum tabii ki. Benim yatak odasına telefonu almamın nedeni alarmı kurmak. Sabah telefonumla uyanıyorum. Vallahi bundan 20 yıl önce cep telefonu da yoktu. Cep telefonu ile alarmını kurup uyanmak da yoktu. Herkesin evinde çalar saatler vardı. Yani bir çalar saatimiz olursa cep telefonunu yatak odasına sokmamız gerekmiyor. Peki sokarsak ne oluyor? 17-21 yaş arası gençlerin her 4 tanesinden biri 24 saat online kalıyor. Ve çocuğunuzun sık sık uyanıp cep telefonunu kontrol ettiğinizi siz bilmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki o alarm kurdu, telefona hiç bakmıyor ve güzel güzel uyuyor. Oysa ki akademik performansı en çok etkileyen şeylerden biri gece o uykunun alınmasıdır. Ve cep telefonları yatak odasında olursa şayet her 4 gençten biri sık sık uyandığı için uykusunu iyi alamıyor. Kıpkırmızı gözlerle okula gidiyor ve akademik performans düşebiliyor. O yüzden ailece bir araya gelip, belki bu akşam yemeğinde olabilir, kendinize şu soruyu sorun. Acaba cep telefonlarımızı ailece bir karar vererek yatak odasına sokmaktan vazgeçebilir miyiz? İşte size önerim, birinci adımın bu olması. Gelin ikinci adıma geçelim. Bu akşam bu konuyu konuşacağız ya, yatak odasına telefonlar girsin mi girmesin mi konusunu konuşacağız ya. Bunu nerede konuşalım? Yemek masasında konuşalım. Ama yemek masasında bunu konuşurken herkesin gözünün telefona gitmemesi ve konuşma içinde kalabilmesi için gelin ikinci adım olarak yemek masasına ailece otururken cep telefonlarını oraya getirmeme kararı verelim. İkinci yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği, birbirine hal hatır sorduğu, derdini, olumlu tarafını, mutluluğunu, üzüntüsünü dinlediği bir yerdir. Bir paylaşım yeridir. İnsanın ailesiyle duygularını paylaşması yaşam kalitesini arttırır. İşte bu nedenle size ikinci önerim. Cep telefonlarınızı, akıllı telefonlarınızı yemek masasına ailece bir karar verdikten sonra getirmeyin. Ama bu karar sadece çocuklarınız için değil. Babalar, anneler, çocuklarınıza bu kuralı koyuyorsanız lütfen siz de uyun. Çünkü her an gelebilir dediğiniz o önemli telefon, emin olun ki siz yemek masasındayken gelmeyecek, rahat olun. Gelirse de 3 dakika sonra masadan kalktıktan sonra cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelin üçüncü adıma gelelim. Üçüncü adım. Bakınız çok basit gidiyoruz. Gündelik hayatımızı hiç etkilemiyoruz. Uyurken telefonumuzu yanımıza almadık. Çok basit bir önlem. İkincisi yemek yerken almadık telefonumuzu yanımıza. Üç. Üçüncü yer arabalar. Arabalarda özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bolca zaman geçiriyorlar. Aslında arabayı biz trafiği bir yük gibi görüyoruz ama bir yandan da şehirle bağ kurmamızı sağlıyor. İnsanlar arabanın camından baktığı zaman yaşadığı şehri öğrenir. Yaşadığı şehri paylaştığı insanları tanır. Yaşadığı şehirde neler olup bittiğine tanık olur. Şimdi bugün yola çıktığınızda bir bakın bakalım. Arabada yolculuk yapan insanlar camdan dışarı mı bakıyorlar? Yoksa ellerindeki o teknolojik aletin, yani cep telefonunun ekranına mı bakıyorlar? Ne yazık ki görüntü tahmin ettiğiniz gibi camdan dışarı bakmak yerine, arabadaki diğer kişilerle sohbet etmek yerine insanlar sürekli olarak akıllı telefonlarına kafalarını eğmiş durumdalar. Bu hem şehirle bağlantımızı azaltıyor hem de o yolculukta sevdiğimiz insanlarla, beraber yolculuk yaptığımız insanlarla sohbet etme imkanımızı elimizden alıyor. O yüzden üçüncü yer araba. Arabaya bindiğinizde telefonunuzu bir kenara koyun. Sürücüler için söylemiyorum bile çünkü arabayı kullanırken cep telefonu kullanmak yasak. Ama yine çıktığınızda bir bakın kaç tane sürücü sık sık elini cep telefonunun ekranına götürüyor. Eskiden birçok nedeni vardı trafik kazalarının ama bilin ki şu andaki trafik kazalarıyla en ilişkili konu yolda seyir halindeyken cep telefonunun ekranına bakmak. 2 saniye bile baktım deseniz 2 saniye yola bakmıyor olmak yüksek süratlerde giderken çok ciddi bir mesafeyi hiç fark etmemeniz anlamına gelebilir. Peki bu bağımlılıktan kurtulabilir miyiz? Nasıl kurtulabiliriz? Şöyle, hayatınızı güzelleştireceksiniz. Cep telefonunun ekranı tabii ki rengarenk. Orada sosyal medya hesapları var. Orada işte burç yorumlarınız var. Orada harika videolar var. Orada eşinizden, dostunuzdan gelen mesajlar var. Ama bunlar sadece küçücük bir ekranın içinde. Oysa ki bir de o ekrandan kafanızı kaldırdığınızda dış dünya var ki asıl hayatın güzel tarafı o dış dünya. Dış dünyayı ne kadar renklendirebilirseniz cep telefonunda renkli bir hayat arama isteğiniz o kadar azalacaktır. Farelerle yapılan bir deneyde farelerin onları öldürebilecek zehirli bir suyu tercih edip etmeyeceği üzerine bir deney yapılıyor. Ve bir bakılıyor ki sadece küçük bir keyif verdiği için farelerin birçoğu sırf o keyfi almak için gidip o sudan içiyorlar. Sağlıklı olan suyu içmek yerine. Sonra bir deney yapan gruptan bir kişi diyor ki, ya diyorlar, aslında bu fare o suyu tercih etmez. Ama hayatı o kadar renksiz ki bir kafesin içinde. Gelin bu deneyi tekrarlayalım. Onun kafesini biraz renklendirelim. Fare cenneti adı verilen bir kafesi oluşturalım. Bakalım yine gidip orada hayatına son verecek o suyu içmeye küçük bir zevk için devam edecek mi? İşte bunun adı fare cenneti deneyi. Fareye müthiş bir kafes, büyük bir kafes oluşturuyorlar. Fare orada güzel oyunlar, güzel yiyecekler içerisinde yemyeşil bir ortamda zaman geçirirken bir bakıyorlar ki olumsuz, kapkaranlık o kafesteki farenin gidip de içtiği zehirli suyu küçük bir keyif almak için diğer fareler içmiyor. Çünkü çevresi güzelleşmiş oluyor. İşte az önce bahsettiğim şey, çocuğumuzu, çoluğumuzu cep telefonundan uzak tutmak istiyorsak cep telefonu dışındaki hayatını birazcık renklendirmemiz lazım. Peki akıllı telefonlar ne için kullanılıyor en çok? Tabii ki ben her zaman söylüyorum bunu. Sosyal medya şimdi artık çok kullanılan bir şey. Belki herkesin beni izleyen şu anda bir sosyal medya hesabı var. Biz size bir sorduk, yine sokağa çıktık. Sokak röportajlarını çok önemsiyoruz çünkü sizden gelen bilgiler çoğu zaman bizim farkında olmadığımız şeyler olabiliyor. Şimdi sokak röportajında şunu soruyu cevabını duyacaksınız. Sosyal medya hesabınızı daha çok ne için kullanırsınız? Acaba sizden ne cevaplar geldi? Ben de çok merak ediyorum. Haydi buyurun izleyelim. Sosyal medya hesaplarını ne için kullanıyoruz?
1: Sosyal medya hesaplarınızı ne amaçla kullanıyorsunuz?
2: Yani video izlemek için kullanıyorum.
3: Arkadaşlarımı, çevremi, sevdiklerimi takip etmek, paylaşmak için.
4: Eğlenmek için.
5: Genelde boş zamanlarımı doldurmak için kullanıyorum.
6: Hikaye atıyorum içtiğim kahveleri. Fotoğraf atıyorum, post atıyorum.
7: Sevdiklerimle haberleşmek için, kendimden haberdar etmek için, onlardan haber almak için.
0: Sosyal medya hesapları ile uğraşırken harcadığımız zaman yaklaşık 2,5-3 saat. Bu çok uzun bir süre. Peki gün içerisinde bizim yaklaşık böyle 5-6 saatimiz varsa kendimize ayıracağımız, yani işi, uykuyu falan hepsini çıkardığımızda bunun 2,5-3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz. Peki ne yapıyoruz? Sorduk. Video izliyorum. Hangi videolar? Kısa, eğlenceli, padara padara beni ha ha ha diye kısa bir süre güldüren, bu çok da kaliteli olmayan tabii ki çoğu zaman videolar. İkincisi, arkadaşlarımın ne yaptığını takip etmek. Arkadaşlarımın ne yaptığını takip etmek beni mutlu ediyor mu? Esasında tabii ki ediyor diyebilirsiniz ama bir yandan da FOMO diye bir kavram var. Yani diğerleri, yani benim arkadaşlarım çok keyif verici şeyler yaparken ben yeterince keyif verici bir şey yapıyor muyum sorusunu o takipler zihnimize getiriyor. Ve genelde biz canımızın sıkıldığı anlarda sosyal medya hesaplarına bakıp arkadaşlarımızın çok keyifli şeyler yaptığını görürsek kendi hayatımızı negatif algılama eğilimimiz artıyor. Eğlenmek için yaparım diyenler var, boş zamanımda yaparım diyenler var, içtiğim kahveyi paylaşırım diyenler var, sevdiklerimden haberdar olmak için yaparım diyenler var. Hadi sevdiklerimden haberdar olmanın olumlu bir tarafı olabilir ama genelde kendimize ayırdığımız bu çok kaliteli zamanın ne yazık ki büyük bölümünü sosyal medyada çok da faydalı işler yapmadan geçirdiğimizi görüyoruz. Sosyal medya kullanım süresini bu az önce anlattığım yöntemlerle biraz azaltmak mümkün. İkinci sorumuza hemen geçelim. Şunu sorduk. Ben şimdi fazla kullanıyoruz dedim akıllı telefonu. Bakalım siz de öyle düşünüyor musunuz? Soru şu. Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz? Bakalım ne cevaplar geldi sizden.
1: Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz?
3: Evet, çok kullanıyorum. Hem sosyal medya için çok kullanıyorum, oyun da oynuyorum.
4: Günde 7 saat kullanıyorum.
5: Evet, yani beni derslerimden falan uzaklaştırdığı çok oluyor.
2: Önceye göre daha az kullanıyorum. Önceden daha bağımlıydım.
6: Ya eskiye oranla daha az kullanıyorum diyebilirim. Çünkü insanın zihinsel olarak çok yoruyor.
7: Yani bazen hani azaltmaya çalışıyorum.
0: Gördüğünüz gibi herkes akıllı telefonunu fazla kullanmaktan şikayetçi. Bazı sevgili izleyenlerimiz şunu söylüyor. Ben çok kullanırken biraz azaltmayı başardım. Yani çok kullandığını düşündüğü bir dönem olmuş. Kimisi azaltmaya çalışıyorum diyor. Kimisi yapamıyorum ve çok fazla kullanıyorum. 7 saat kullanıyorum diyenler var. Ders başarımı azaltıyor diyenler var. Çok fazla kullandığımı düşünüyorum diyenler var. Akıllı telefonunuz size bir dünya perspektifi, bir hayat sunuyor. Ama unutmayın ki onun dışında gerçek bir hayat var ki biz onun içinde doğamıza daha uygun yaşıyoruz. Ve insanoğlu doğasına daha uygun yaşadığı sürece hem yaşam süresini arttırır hem de yaşam kalitesini arttırır. Hemen zarf sorusuna gidiyorum. Bu programda muhakkak ki her bölümde sizden gelen bir soruyu hızlıca cevaplamayı istiyorum. Bakalım bu hafta seçtiğimiz soru nedir? Hocam çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim? Çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim sorusunun ki tabii ki benim meslektaşlarımın en çok duyduğu sorulardan bir tanesidir. Direkt bir cevabı yok. Bunun cevabı için çocuğunuzun olgunluk düzeyi, telefonu ne için kullanacağı, telefonla geçirdiği zamanın ne kadar olabileceği, çocuğunuzun telefonla teknolojiyle ilgili bilgisi hepsini bir arada kullanmak lazım. Yani kabaca çocuğunuzun telefonu kaç yaşında aldığı değil, çocuğunuzun telefonla ne yaptığı önemli. Ama ilk 2 yıl boyunca hemen hemen bütün ekran görüntülerinden ya da ekran maruziyetinden çocuğumuzu korumamızda fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar ne kadar çok ekran süresi o kadar az oyun ve o kadar az dünyaya karşı yenilik arayışı gibi bulguları bize sunuyor. O yüzden çocuklarımıza şu yaştayken akıllı telefon vermeliyiz diye bir kural yok. Bir yaş yok, bir bilgi yok. Sadece çocuğumuza telefonu versek de vermesek de akıllı telefonla neler yapması gerektiğini iyi öğretip akıllı telefonun nasıl kullanacağını öğrendiği zaman ancak bu teknolojik aleti sunmamız lazım. Size akıllı telefonunuzu daha az kullandığınız, gerçek dünyayla daha fazla bağ kurduğunuz harika bir hafta ve nefis bir gün diliyorum.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojinin ilginç sorularından bir tanesini soruyoruz ve gündelik hayatta kullanabileceğimiz pratik bilgilerle bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki sorumuz herkesi çok ilgilendiren bir soru, bundan eminim. Sorumuz, öfkeyi kontrol etmek mümkün mü? Şimdi herkes zaman zaman öfkeleniyor. Öfkelenmeyen bir insan olması mümkün değil ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Bazen bir hata yapıyoruz. Aslında öfkeyle ilgili sorunlarda gerçekten öfke mi suçlu? Bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Çünkü bizim psikoloji açısından baktığımızda öfke masum bir duygudur. Ve öfkeyi aslında severiz. Bizim için sorun, öfkeli insanın öfkesini ifade etme davranışları. Yani sorun aslında şiddet ve saldırganlık. Öfke masumdur. Ve her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Öfke engellendiğimizde ve haksızlığa uğradığımızda ortaya çıkar ve bizi engelleyen engelin üstesinden gelmemizi sağlar. Ama biz bunu şiddet ve saldırganlık olarak kullanırsak, maça giden taraftar koltuğu söküp sahaya fırlatırsa, araba kullanan sürücü koltuğunun altında beyzbol sopası taşırsa, evde çocuk en ufak bir şey yaptığında patara kütere dalarlarsa çocuğa, işte bunun adına şiddet ve saldırganlık diyoruz. Öfke problemi şiddet ve saldırganlık ortaya çıktığında bizim için problem haline geliyor. Şimdi peki, şöyle bir gözden geçirin kendinizi. Şöyle güzelce bir değerlendirin. Hangi durumlarda çok öfkelenip istemediğiniz davranışlar yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi kırmak, üzmek, daha sonra utanacağınız bir takım davranışlarda bulunmak, ya şunu şöyle yapmasaydım, öfke bana burada zarar veriyor dediğiniz bütün davranışları bir gözden geçirin. Bütün o durumları bir gözden geçirin. Şimdi size öfke problemleriyle baş etmenizde çok fayda sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemi şöyle bahsedeyim. Şimdi araçta çok öfkelenenler var, araçta kızanlar var. Bir aile fotoğrafı koyun. Aile fotoğrafına her baktığınızda zihniniz doğru tarafa doğru gelir ve şu soruyu sorarsanız kendinize. Ya şu anda öfkelenmek işime yarayacak mı? Aile, çocuklarınız, eşiniz, bu görüntü genelde bizim kendimizi iyi hissettiğimiz keyifli tarafımıza denk gelir. O yüzden aile fotoğrafları kurtarıcıdır. Bankada çalışıyorsunuz, bankacısınız. Bankalar öfkelenmek için her zaman küçük tatlı sürprizler çıkarır banka çalışanlarına. Orada bir tane aile fotoğrafı olsun. Çok işe yarar. Bakın bunu ekstra bir size öneri olarak veriyorum ama şimdi asıl öfke problemleriyle nasıl baş edeceğimize dair yapacağımız çalışmayı küçük tatlı tahtamızı kullanarak size aktaracağım. Siz de hemen bir not kağıdı çıkarın. Şu anda evet. Hemen bir not kağıdı çıkarın. Bir A4 kağıt, bir kalem edinin. Çünkü buradaki adımları beraber yapacağız. Tam öfkeyle baş etmek için tam 4 tane adım var. Birinci adıma hemen tahtama doğru geçip birinci adımı yazıyorum. Birinci. Sevgili dostlar, gayet büyük bir cesaretle ve rahatlıkla kendinize şu soruyu sorun. Beni öfkelendiren durumlar hangileri? Hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz? Önce bunun bir farkına varmanız lazım. Şimdi kağıdınızı 4 tane sütuna bölüp, birinci sütunla durum yazıp altına sizi öfkelendiren şeyi yazın. Mesela bu ne olabilir? Küçük yazayım şöyle. Şöyle bir uydurma örnek verdim. Eşimin geç kalması. Bakın şöyle bir şey canlandırın zihninizde. Bu arada sizi öfkelendiren durumu unutmadan benim örneğimi anlatayım önce. İndiniz aşağı. Eşiniz dedi ki çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Bir yere yetişmeniz lazım. Bir yere gidiyorsunuz. Hadi çıkalım dediniz. Beraber kapıya doğru giderken siz kapıyı açtınız. Çıktınız. Bir baktınız eşiniz yok. Sonra kapıda başlıyorsunuz beklemeye, bekliyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye. O beklemelerde 5 saniye genelde 20 saniye gibi gelir insana. 30 saniye, 50 saniye derken gelmiyor ve zihniniz bir takım şeyler kurmaya başlıyor. Zihninizden bir takım şeyler geçmeye başlıyor. Neden eşinizin gelmediğiyle ilgili. Ve eşiniz kapıya geldiğinde ya diyorsun neredesin deyip bir aranızda tartışma başlıyor. Ve sonra birkaç saat geçtikten sonra ya ben niye eşimle tartıştım, niye onu kırdım, niye üzdüm diye pişman oluyorsunuz. Durum benim örneğimde bu. Şimdi sizler kaleminizi alıp sizi öfkelendiren bir durumu
yazınız. O sırada ben ikinci bölüme geçiyorum. Düşünce. Şimdi bu ikinci aşamada şunu yapacağız. Burada gördüğümüz durum, beni öfkelendiren durum. Mesela bu ne olabilir biliyor musunuz? İşe gidiyorsunuz, arabayla birinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Bekle, bekle, bekle, geçtiniz. İkinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Yavaş yavaş öfkeleniyorsunuz. Üçüncü kırmızı ışık yandı, durdunuz. Sarı ışık yanar yanmaz bir arkadan kornaya bir bastı. Allah sizi delirtti işte, çıldırttı. Durum böyle bir şey. Durum basit, bulması basit bir şey. Ama şimdi asıl kritik yere geldik. İşte bu kritik yerde, bu durumda öfkelendiren, beni öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. İşte çözüm de zaten burada saklı. Şimdi bu örnekte eşimin evden geç kalması, hani ben kapıya çıktım, beraber çıkıyoruz zannediyorum. O arada geri dönmüş, gelmiyor. Ben onu bekliyorum, bir dakika, bir buçuk dakika bekliyorum sadece ama o biraz daha uzun geliyor bana o süre. Hani orada kapıda dururken aklımızdan geçen bir takım düşünceler var ya, işte aslında beni öfkelendiren şey eşimin geç kalması değil, aklımda o sırada geçen düşünceler. İşte bu düşünceleri tespit edeceğiz. Şimdi siz de kağıdınızın birinci sütununa durumu yazdınız, ikinci sütununa düşünceyi yazacaksınız. Ben de buraya bir düşünce uydurayım. Bana değer vermiyor. Düşünsenize ben kapının önünde beklemişim, şöyle düşünüyorum. Bana değer vermiyor. Bana değer verseydi gelirdi. Niye gelmiyor? Niye beni işte adam yerine koymuyor? Beni boş yere bekletiyor. Beni birazcık düşünüyor olsa şu anda burada olurdu falan gibi düşünceler beynimin, zihnimin içine döndükçe öfkem artıyor. Ve az sonra yapacağım davranışın da şiddeti artıyor ister istemez. Şimdi sarı ışık yandı, korna çalındı. Kimisi bu kornayı, bakın diğer verdiğim örneğe döndüm şimdi. Trafikteyim, kırmızı ışıkta durdum, ikincisine geçtim, üçü, bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum, lanetlenmiş gibi bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum. O sırada sarı yandığı anda, korna bastığı anda ben o kornayı şöyle düşünüyorum, şöyle duyuyorum. Bana hakaret etti. Arkadaki o kornayı bir hakaret gibi duyarsan öfke davranışı ortaya çıkabilir. İşte oradaki düşünceyi yakalamanız lazım. Hadi siz de sizi sürekli öfkelendiren o durumda aklınızdan geçen düşünceyi yazın. Çocuğunuzu tuttunuz. Servis geldi, çocuk 7 yaşında. Servise bindirilecek. Evden çıkması lazım, sonra da siz işe gideceksiniz. Bakın ne kadar yaşanılan bir hikaye bu. Çocuk evden çıkmıyor, çekiyorsun gelmiyor. Servisçi oradan tak tak tak kornaya basıyor, süre daralıyor, çocuk çıkmıyor, servis için ne kadar öfkelendiren bir durum. Çocuğu çekiştirdikçe o da ağlamaya başlıyor. Ayakkabısını bağlarken sorun yaşanıyor. Bu kıyafeti giymeyeceğim diyor. İşte tuvalete bir kez daha gitmem lazım diyor. Su ver diyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Senin öfken artıyor. Ama o sırada aklından geçen düşünce şu. Çocuk evden çıkmadığı için ben işe geç kalacağım. Aslında seni öfkelendiren şey, işe geç kalmayla ilgili düşüncen olduğu için çocuğa orada toleransın düşük oluyor. Oysa ki çocuğa sinirlen, çekiyorsun çıkmıyor. Bir dakika durup, koltuğa onu oturtup, karşısına oturup, neden çıkmıyorsun, bir sorun mu var, sıkıntın var, bana anlatır mısın dediğinde, çocuk o yüz ifadeni gördüğünde senin, onu bağışlayacağı, onun annesinin alışkın olduğu yüz ifadesini sen de gördüğünde rahat rahat çıkacaktır. Zaten çocuğun evden çıkmakla seni öfkelendirmesinin nedeni senin orada, o sıradaki yüz ifaden, ona toleransının olmamasıyla ilgili yüz ifadesi. Şimdi düşünceyi yazdık. Eşim geç kaldı, ben bana değer vermiyor diye düşündüm. Şimdi asıl sorunun çıktığı alana geldik. Bu alan davranış alanı. Şimdi sevgili dostlar, öfke ne zaman bir problemdi? Şiddet ve saldırganlığa döndüğünde. Öfke ne zaman problem oluyordu? Siz pişman olduğunuz ve suçluluk duyacağınız bir davranış yaptığınızda, öfkelendiğinizde. Maç esnasında da öfkelenip de sahaya tribünü fırlatan kişi sonunda bunu kendisini izlediğinde bundan gurur duymaz. Bu çok utanç verici bir şeydir. Ya da trafikte kavga eden biri 3 gün sonra ya trafikte ilk kavga ettim demez. Ben ne yaptım, ne kadar saçma sapan bir şey yaptım. Hiç tanımadığım biriyle trafikte kavga ettim der. O yüzden buradaki davranış genelde sonunda bizim pişman olduğumuz bir şeydir ve iyi analiz edilmesi gerekir. Benim örneğim de şu. Eşim kapıdan çıkmadı, geç kaldı. Bana değer vermiyor diye düşündüm. Ve kapıya gelir gelmez

0: Neredesin be kadın?
1: Aslında gün nasıl başlamıştı? Biz güzel güzel işte evden çıkacağız, işte arabamıza bineceğiz. Gitmeye çalıştığımız yer böyle güzel bir şey olsun. Bir sinemaya gitmek ya da konsere gitmek gibi olsun. Ya bakınız bu ne kadar çok yaşanıyor hayatımızda. Sinemaya ve konsere gidecekken iki dakika geç kaldı diye bir tartışma yaşıyorsun. Ne o konserden bir şey anlıyorsun ne de o sinemadan bir şey anlıyorsun. Aslında kendi kendine yaptın her şeyi. Yine geldi bir düşünce seni ele geçirdi ve gündelik hayatının kalitesini düşürdü. Zevk almak için, keyif almak için, hayatını keyiflendirmek için yaptığın bir aktivite bir anda zulme döndü. Aslında bunu yapan sensin. Şu durumda, bu duruma insanlar birçok zaman girer. Düşünsenize kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Kırmızı ışıktan sarıya döner dönmez öfkelenen kişiyi bir düşünün. O zannediyor ki dünyada sadece sarı ışık yandığında kornayı duyan o. Oysa ki o sırada bile trafikte 10 tane araba var. Trafik İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Trafikte çok öfkeleniyor insanlar. Kimisi kıpkırmızı bir suratla trafikte böyle direksiyonu sıkarken... Kimisi müzik dinleyip gayet keyifli bir zaman geçirebiliyor. O zaman sevgili dostlar unutmayın sorun durum değil. O durumda aklımızdan geçen düşünceler. Aksi takdirde trafik sıkıştığında herkesin çok öfkeli olması gerekirdi. Hatta Norveç'te de insanlar trafikte kavga ediyor olması gerekirdi. Norveç'teki insanlar öfkelenmiyor mu? Hayır öfkeleniyor. Sadece düşüncelerini daha iyi idare edebiliyorlar. Davranışı buraya yazdık. Bakın iş nereye geldi. Çok basit. Sadece iki dakika işimi bekleyecekken bana değer vermiyor düşüncesi üzerinden... Kavga çıkarıp ona bağırdım ve onun da enerjisini kaçırttım. Şimdi asıl kritik yere geldik. İşin önemli çözüm aşamasına. Buradaki düşünceyi alıyoruz. Ve acaba diyorum, bana değer vermiyor diye düşünmek yerine o sırada nasıl düşünseydim ona kızmazdım. Buraya bir alternatif düşünce. Tatlı minik tahtamız gerçekten bugün tatlı ve minik olduğunu gösteriyor. Biraz az yer kaldı ama her zaman onu bir şekilde getirebiliyoruz duruma. Şimdi geldik alternatif düşünceye. Bir durum var beni öfkelendiren. Aslında beni öfkelendiren şeyin bir düşünce olduğunun farkındayız şu anda. Ama bunu şu örnekte fark etmek değil sevgili dostlar. Sizlerin kendi örneğinizde o durumda sizi öfkelendiren, size ait o biricik düşünceyi bulmanız lazım. İşte o düşünce bir zihinsel virüs. Hayatınızdaki bu zihinsel virüsleri bulup da temizlerseniz hayatınız çok daha yaşanır hale gelir ve daha önemlisi ömrünüz uzar. Bu bir türlü baş edemediğim düşünceler, beni öfkelendiren düşünceler, korkutan düşünceler, bir şey yapmama engel olan, beni frenleyen düşüncelerin hepsi birer ömür kısaltıcıdır aynı zamanda. Şimdi burada nasıl düşünebilirdiniz? Siz elinizdeki kağıdı dörde böldünüz. Durumu, düşünceyi yazdınız, davranışı yazdınız. Şimdi öyle bir şey yazın ki son sütuna. Bu durumda nasıl düşünseydim öfkelenmezdim. Burada benim örneğimde çok basit. Aslında kapıdayken o geç kaldıysa onun geç kalışını düşünmeme gerek yok. Kapıdayım ve bir şey yapabilirim. O geldiği zaman gideriz. Yani sonuçta burada benim örneğimde düşünceyi değiştirmek çok kolay. Bir kişinin evde aniden bir işe çıkabilir ve bu belki benimle alakalı olabilir. Ben bir şeyimi unutmuş olabilirim, o onu getiriyor bile olabilir. Aslında şunu söylediğinizde, ya ben kesin bir şey unuttum, o da onu getirmek için yukarı çıktı tekrar diye düşündüğünüzde öfkelenir misiniz? Hayır. Peki bana değer vermiyor dediğinizde öfkelenir misiniz? Evet. Yani aslında mevzu bu düşünce. O yüzden sizden ricam şu, bugünkü program kapsamında bu çalışmayı yaptığınızda bunu bir yetenek olarak, bir beceri olarak hayatınıza sokun. Düşünce tarzlarınızı, düşünce stillerinizi değiştirebilmeyi öğrenin. Düşüncenizi değiştirebilirseniz bir problemin size zarar vermesine de engel olursunuz. Herhangi bir durumdan çünkü insanın başına büyük bir dert gelmez. Şuraya şöyle bir kez daha bakıyoruz. Burada durum var, düşünce var, davranış var ve bu düşüncenin neden olduğu bu kötü portreyi değiştirmek için de bir alternatif düşünce üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman tabii ki stüdyoda ben anlatıyorum bunları. Sonuçta psikoloji biliminin bulguları bu konuda çok geniş. Fakat daha önemlisi sokağa çıkmak ve sizlere sormak. Ben şimdi bunları anlatırken hep şunu da düşünüyorum. Peki acaba sizler niye öfkeleniyorsunuz? Bunun için sokağa indik ve sizlere sorduk. Sizi öfkelendiren nedir diye sorduk. İsterseniz şöyle sizi ne öfkelendirir sorusuna ne cevaplar verdiğinize bir bakalım.
0: Planladığım bir şey olmaması. Yani böyle o kadar üstüne düşüyorum, plan yapıyorum ve olmayınca çok sinirlenirim aşırı.
2: Bir insanın bağırarak konuşması.
3: Gençlerin saygısızlığı öfkelendiriyor. Çok saygısızlar.
4: Şahsıma durduk yere hakaret edilirse öfkelenebilirim.
5: Benden habersiz eşyalarımın alınması, arkamdan iş çevrilmesi gibi şeyler.
6: İki yüzlü olan insanlar çok öfkelendiriyor.
7: Abi beni her şey öfkelendirebilir. Yani bir insan normal yolda yürüyüşü de öfkelendirebilir. Normal hayatımda yaşadığım ufak bir olay da öfkelendirebilir. Bu olası duruma bağlı yani. Benim o anki ruh halime bağlı.
2: Yalan, samimiyetsizlik.
0: Yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çocuklar öfkeleniyorum.
8: Beni sadakatsizlik öfkelendirir. Daha sonra arkadan konuşulması.
2: Acıktığım zaman öfkelenirim.
9: Kolay kolay da öfkelenme.
2: Düşünmeyen insanlar, beynini ambalajında kullanan insanlar.
3: İnsanların iki yüzlülüğü.
10: Beni hiçbir şey kızdırmaz.
1: Yalan, düşüncesiz insanlar, beni haksızlığa uğratanlar. Ne kadar çok öfke biz kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor fark ediyor musunuz? Öfkeyle ilgili çok net bir şey söyleyeyim size. Ne zaman öfkelenirsiniz sorusuyla ilgili. Haksızlığa uğradığımızda öfkeleniriz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Haksızlığa uğradığımızda öfkelenmemiz gerekir. Çünkü doğada öfke duygusu olmasaydı muhtemelen bizler bu kadar modern bir dünya oluşturamayacaktık. Çünkü öfke sayesinde engelleri yıktık. Öfkelenen birisi bu öfkesiyle gidip bir felsefe doktrini oluşturabilir. Müthiş bir sanat eseri yapabilir. Çok güzel bir resim yapabilir. Güzel bir kitap yazabilir. Kimisi öfkelenip öfkelendiği kişinin kafasına bir şeyle vurabilir. İşte aradaki fark bizim bir kararımızla alakalı. Ve bu öfkeyi nasıl ele aldığımızla alakalı. Öfke sadece bir enerji veriyor. O enerjiyi nasıl kullanırsan kullan. Ama temelde o enerjiyi öfkenin ortaya çıkarmasının nedeni seni haksızlığa uğradığını düşündüğün durumdan kurtarmak. Ya da engellendiğin durumdan kurtarmak. Şimdi baktığımızda sevgili dostlarımız genelde kişiler arası ilişkilerden öfke örnekleri verdiler. Çok önemli. Çünkü insanoğlu kişiler arası ilişkileri çok önemseyen bir tür.

0: ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci tarafına geçelim işin. Düşünce kısmını tabii burada bir kenara koyduk, onu çalıştık ama diğer kısım davranış. Sokakta yine sorduk. Sevgili dostlarımıza dedik ki, peki öfkelenince ne yaparsınız? Öfkelendiğiniz durumları anladık. Bunlar kişiler arası ilişkiler temelli. Bakalım bir de, acaba sizler öfkelenince neler yapıyorsunuz? Bir de onları dinleyelim.
1: Ben şimdi öfkelendiğim zaman 10'a kadar sayıp sakin olmayı öğrendim.
2: Öfkelendiğim zaman yemek yerim, sakinleşmeye çalışırım, eşimle konuşurum.
3: Hiçbir şey yapmam.
4: Ya öfkelendiğimde genelde oyun oynarım.
5: Ben de aynı şekilde cevap veririm ona.
6: Bazen ağlarım böyle.
7: Oradan direkt uzaklaşıp söylenmeye başlarım.
8: Genelde sessiz kalıyorum.
9: Onlara söylüyorum. Mesela şimdi minibüste gelirken bile böyle hani oturacak, açılır kapanır yerler var ya, orada duruyorlar. Büyükler ayakta duruyor. Kızım dedim, oradan çekilin de hani başka tarafa çekilin, büyükler otursun. Oralı bile olmadılar.
10: Duruma göre değişiklik gösterebilir ama karşımdaki insana karşı bir agresiflikte bulunmam.
0: Şimdi neler yapıyoruz sorusuna çok güzel cevaplar gelmiş. Birincisi saymak. 10'dan geriye doğru sayarım, 1'den 5'e kadar sayarım gibi şeyler. Gerçekten işe yarar mı? Hayır. Bu teknikler pek işe yarayan teknikler değildir. Çünkü artık öfkelenmişsinizdir. Öfkelendiğinizde daha çok hayvani tarafı devreye girer. Yani o saldıran, şiddet gösteren, ortalığı yıkmaya hazır o öfkeli kişi devreye girdiğinde saymakla falan uğraşmak pek işe yaramıyor. İsterseniz haftanın günlerini sayın, isterseniz 20'den aşağı 2'şer 2'şer gidin. Çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu öfkelendiğiniz durumları fark edip bu durumlara girdiğinizde düşüncelerinizi belirleyebilmek ya da bu durumlara az girmek. Mesela işe gidiyorsunuz, siz kırmızı ışıkta durduğunda öfkelenen birisiniz. Ya da kırmızı ışıkta arkadan korna çalındı, öfkelenen birisiniz. Yürüdünüz, durdunuz, korna çalındı, öfkelendiniz. Bir daha kırmızı ışık, bir daha kırmızı ışık. Bir de alternatif yol var işinize giden ve orada hiç kırmızı ışık yok. O zaman o yolu kullanırsan öfkelenme ihtimalini düşürmüş olsun. Çok basit, durumu değiştirmek. Saymak ne yazık ki çok işe yaramaz, bu sayayım bilmem ne diyeyim. İkincisi, acıktığımda öfkelenirim dedi bir dostumuz. Ve sonra dedi ki, ne yaparsın öfkelenin? Yemek yerim. Acıktığında gerçekten öfkelenir mi insan? Cevap kocaman bir evet. Acıktığımızda öfkeleniriz çünkü doğada bütün avlanan canlılar acıktığında biraz daha öfkeli olurlar ki avın peşinden daha iyi koşsun. Hatta biraz daha yırtıcı ve vahşi olurlar ki av yapabilsin. Bu hala insanda da kırıntısı da olsa kalan bir şey. O yüzden acıktığımızda öfkelenmekle ilgili biyolojik yapımızda bir karşılık var. O nedenle acıktığınızda öfkeleniyorsanız en azından çevreniz bunu bilsin ve siz de çok acıkacak kadar zaman geçirmeyin yeme düzeninizde. Bir diğeri oyun oynarım diyor. Öfkelendiğimde oyun oynarım. Bu duygu düzenleme davranışı fena değil. İşe yarıyorsa kullanılabilir ama sürekli her sorunumuzda oyun oynamaya başlarsak sorunlarımızı çözmeyi unuturuz. Çünkü oyun oynamak benim sorunumu çözmez. Sadece unutmama neden olur. Ama öfkelendiğim sorunlarımı öfkeliyken çözmek yerine oyunu oynadım ama sonra sorunumu unutmayıp onu çözüyorsam bu yöntem işe yarar. Ağlamak tabii ki en güzeli. Öfkelendiğimde ağlarım. Ne zaman ağlıyoruz? Öfkelendiğimiz kişiye gücümüzün yetmeyeceğini düşünürsek biraz daha ağlama ortaya çıkıyor. Aslında ağlamanın bir fonksiyonu var. Ağladığımızda çevremizdeki insanları yardıma çağırmış oluruz, yardıma davet etmiş oluruz. Yani aslında ağlamak çevreye benim şu anda size ihtiyacım var diye bağırmaktır. Bebekler bu yüzden annesinin sesini duyurmak için ağlar. Yetişkinler de çevresindeki insanlara ihtiyacım var diye seslenmek için ağlar. Bütün bunlar ağlamak tabii ki o da problemi çözmüyor. Ama en azından daha kötü bir şey yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel cevaplar aldık ama tabii bir de bizim sizin gönderdiğiniz sorulara cevaplar verdiğimiz bir bölümümüz var. Bakalım bugünkü soru ne? Hemen bakıyorum, zarfımızı çıkardım. Şöyle bakalım. Evet, demiş ki sevgili izleyenimiz, ben hiç öfkelenmiyorum. Bu bir sorun mu? Öfke çalışan psikologlar genelde öfkenin verdiği bu hatalı davranışlarla ilgili çalışırlar ama ben hiç öfkelenmiyorum durumuyla karşılaştığımızda da bu işin psikolojisiyle ilgili yapılması gereken bir şeyler var. Çünkü hiç öfkelenmemek, öfkelendiğim zaman şiddet ve saldırganlık uygulamam gibi aslında hatalı bir şey. Siz onu da bastıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben hiç öfkelenmiyorum. Onu görmezden gelecek. Öfkenizi bastıracaksınız. Sonra başka bir delik bulduğunda daha da güçlü çıkacak.

yüzden yapılması gereken şey az önce anlattığım hangi durumda öfkelendim, bu öfkeme eşlik eden düşünce neydi ve ben öfkelendiğimde hangi istemediğim davranışı yapıyorum analizini güzel yapıp bütün bu süreci değiştirmek için aslında sizin öfkenizin o tetikleyen düşünceyi bulmak. O düşünceyi değiştirdiğiniz anda öfkeyle baş edebilirsiniz. Bu davranışa dönen bir öfkeyle ilgili ama hiç öfkelenmiyorum diyenlere de şunu tekrar söylememiz lazım ki öfke sağlıklı bir duygudur. Doğru yere yöneldiğinde, doğru miktarda yöneldiğinde, doğru davranışla yöneldiğinde ve siz sıkıntı duyduğunuz durumu iletişim kurarak aktarabildiğinizde öfkeyi sağlıklı yaşamış olursunuz. O yüzden amacımız öfkeyi yok etmek değil, öfkenin şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek diyerek bu ne yapmalı programının da sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Nermin Hanım'ın arabası kalmış. Bir bakıver.
6: Üst baş berbat olmuş.
7: Evet. Oysa bir yere gitmem lazımdı.
6: Eldüğü belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun. Besteki mi?
7: Benim.
8: Nasılsın Nermin?
6: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
5: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
6: Çıkardı mı?
9: Onlar güçlü oğlum.
5: Biz?
9: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
10: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
14: Nasıl yetişiyor mu bana?
15: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: mutfağa, ne yapıyorsun?
15: Hava atacağız mı buraya daha?
14: Eyvah, yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kahve.

Kartor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartor'dan bir dünya tatlılık.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarifi olarak şekersiz havuç reçeli yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Havucumuz var, hurmamız var, kuru üzümümüz var. Böyle hep bunu söylüyorum. Babam der ki bu konuda beynin ilacı kuru üzümdür oğlum der. Ve her zaman bana kuru üzüm yedirir. Akıllılığımın sebebi bu olsa gerek. Şekerlenmemesi ve böyle daha uzun ömürlü olabilmesi için böyle çeyrek limon koyacağız. Daha aromatik ve daha güzel olsun diye de karanfil koyacağız. Bir şeker bazı elde edeceğiz aslında. Şekersiz olduğundan dolayı. Daha önceki tariflerimizde balla ya da pekmezle reçellerimizi şekerli hale getiriyorduk. Burada hurma ve kuru üzüm kullanarak buradan bir şekerli su elde edeceğiz. Elde etmiş olduğumuz bu şekerli suyla da normal havuç reçeli yapar gibi havuç zaten o içerisindeki şekeri de bırakacak. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Şimdi hurmamızı ve kuru üzümümüzü hemen farkındaysanız bir süzgecin üzerine koydum. Şimdi süzgecimle tencerem orta büyüklükte olması gerekiyor ki şimdi içerisine koyduğumuz su bu hurmayı ve kuru üzümü kaplıyor olması gerekiyor. Bu sayede ben bir süre sonra içerisinde kuru üzüm ve hurma bulunmasını istemediğimden dolayı bir süre sonra bu hareketi yapacağım, kurtaracağım ve reçel yapım işlemlerine devam edeceğiz. Hemen buraya temiz su koyuyorum. Şimdi farkındaysanız suyu üzerini kaplayacak şekilde ekledik. Ocağımızın altını yakıyorum. Yine tahta kaşıkla şöyle birkaç hareketle hurmalarımız ve üzümlerimizi yavaş yavaş kaynatıyoruz. Bu kaynatma işlemi devam edecek. Bu kaynatma işleminden sonra bahsettiğim gibi orada şekerli bir su elde ediyor olacağız. Elde etmiş olduğumuz bu şekerli suyla da havuçlarımızı böyle güzel güzel kaynatmaya devam edeceğiz. Daha önceki çekimlerimizde size havuç reçelinin nasıl yapıldığını anlatmıştım ama bu şekersizi. Buradaki fark aslına bakarsanız aynı şekilde yapıyoruz. Yani havuçların yumuşaması için yine bir suyun içerisinde kaynatacağız bunu. Ama öncesinde burada şekerli bir su elde ediyoruz. Dilerseniz bu arada havuçlarımızı da güzel güzel doğramaya başlayalım. Hep bahsediyoruz bundan. Osmanlı'dan süre gelen reçel yapımında zaten şekersiz yapım oranı yüksekmiş. Çünkü o zamanlar bal kullanılırmış. Bunun sebebi şu, o zamanlar işlenmiş şeker olmadığından dolayı sürekli bal kullanılırmış. Bal daha uygun fiyatlıymış ve şeker işlenmeye başladıktan sonra da yine pahalı olduğu için, çok pahalı olduğu için, çok az bulunabilen bir şey olduğundan dolayı yine reçel yapımında bal ve pekmez kullanımına dikkat edilmiş. Havuçlarımızı güzel güzel doğramaya devam ediyoruz. Olabildiğince aynı boyutta ince ince doğramaya çalışıyorum. Bu arada suyum da yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra burada suyun rengi de birazcık değişecek. Suyun rengi değiştikten sonra da işlemlere devam edeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir reçel olacak bu. Havuçlarımızı doğradık. Şimdi bakın, hurmalar da yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca hem su ısınacak hem böyle güzel güzel kaynamaya devam edecek. Böyle istemiş olduğumuz o şekerli suyu elde edeceğiz. İstemiş olduğumuz şekerli suyu elde ettikten sonra havuç yapma işlemlerine devam edeceğiz. Hurmalar ve kuru üzümler tam da istemiş olduğum kıvama geldiler. Bakın rengi de değişti. Hurmaları biraz önce böyle tahta kaşık yardımıyla güzel güzel ezdik de hemen bu posayı şu an alıyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel güzel kaynarken bakın ortaya çıkan renk çok değişti. Şu an burada şekerli aslında bir su var. Meyveden gelen doğal şekerimiz var. Burada hemen biz bir kaşık yardımıyla tüm havuç

kaşıklarımızı içerisine atacağız. Güzel güzel kaynatmaya devam edeceğiz. Hepsini birden atmıyorum. Yavaş yavaş teker teker atıyorum. Güzel güzel kaynatacağız. Annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynattıktan sonra yaklaşık içerisine karanfili ekleyeceğiz. Böyle daha aromatik ve daha güzel olması için. Karanfili de böyle kaynatmaya devam ettikten sonra en sonunda çeyrek limon sıkacağız. Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca böyle sıcak sıcak koyacaksınız. Ağzını güzelce kapatacaksınız. Benim annemin deyimiyle uyutmaya alacaksınız onları. Üzerine bir bizim orada savan derler ama battaniye de olur. Herhangi bir şeyle örtüp sabaha kadar dinlendirirseniz yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Şimdi havuçlarımızı koyduk. Şöyle bir karıştıralım. Tahta kaşıkla yine yavaş yavaş havuçlarımız burada yumuşayacak. Güzel güzel reçel haline gelecek. Dilerseniz havuçlarımız olurken ben sıradaki tarifimize geçeyim. Sırada muhteşem bir omlet tarifimiz var. Mantarlı, kaşarlı, jambonlu çok güzel bir omlet yapacağız bugün size. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Mantarımız var, yumurtamız var, kaşarımız var, birazcık un, birazcık süt. Böyle güzel aromatik olması için birazcık böyle dağ kekiği kullanacağız. Frenk soğan kullanacağız, üzerini renklendirmek ve güzel görünsün diye. Acıyı seven bir insan tabii ki sivri bir biber kullanacak. Tereyağımız var ve jambonumuz var. Hemen mantarlarımızı doğrayarak işlemlere başlayalım. Benim çok sevdiğim, çok lezzetli, çok da güzel omletlerden birisi. Hep dünyadan böyle tariflerle size de tarifler vermeye çalışıyoruz ama bu aslına bakarsanız evinizde bulundurduğunuz malzemelerle yapabileceğiniz tariflerden birisi. Hem ekonomik, çünkü belki jambon birazcık pahalı olabilir. Jambon yerine salam da kullanabilirsiniz, sosis de kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sadece mantarlı, kaşarlı bir omlet de yapabilirsiniz. Hem yapımı kolay, hem lezzetli, hem de güzel olan bir omlet olacak şimdi bu. Hemen mantarlarımızı ince ince doğruyoruz. Mantarı yıkamak çok doğru değil. Yani şimdi bir tartışma konusu yaratmak istemiyorum ama eğer mantarı aldığınız zaman bunu ıslak bezle siliyor olmanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü mantarı yıkadığınız zaman mantarlar kararırlar ve istemiş olduğumuz görüntüye sahip olmazlar. O yüzden ıslak bezle güzel bir şekilde, bezinizin tabii ki temiz olmasına dikkat edin, güzel güzel siliyor olmanız mantarlar için önemli. Hemen mantarlarımızı bol mantarlı, bol kaşarlı bir omlet için tarifimize yavaş yavaş devam ediyoruz. Ben buna sivri biber de kullanacağım. Ama isterseniz burada Charleston biber de kullanabilirsiniz ya da evinizde farklı bir biber varsa o biberi de kullanabilirsiniz. Çekirdekli kısımlarını kullanmayacağız. Çekirdekli kısımlarını hemen burada ayırıyoruz. Şu şekilde üst üste koyup güzel güzel biberlerimizi ince ince doğruyoruz. Bu arada havuç reçelimiz yavaş yavaş olma haline geliyor. Üzerinde güzel güzel köpükler oluşmaya başladı. O köpükleri birazdan alacağız. O köpükleri alıyor olmamızın sebebi havuç reçeli olduktan sonra daha güzel bir şekilde görünmesini istiyoruz. Yani baktığımız zaman o reçeli kavanozda gördüğümüz zaman cam gibi böyle bizim orada buna cıncık denir. Adana'da cama cıncık denir. Adana'nın çok enteresan bir durumu olduğunu hepimiz hakimiz artık. Cıncık gibi görünmesini istiyoruz tamamıyla. İnanılmaz güzel bir görüntü olacağına eminim. Şimdi hemen burada diğer doğrama işlemlerimizde kalan... Ben biliyorsunuz genel olarak öncelikle tüm malzemelerimizi, doğranacak ve yapılacak tüm malzemeleri hazırlıyorum. Siz de evinizde bu şekilde yaparsanız işlemlerinizi çok rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi kaşarımızı rendeleyelim. Burada evinizde eğer taze kaşar yoksa evinizdeki farklı bir peyniri de kullanabilirsiniz. Ama taze kaşarlı jambonlu omlet, mantarlı omlet benim en sevdiğim omletlerden birisi. Severek tükettiğim omletlerden birisi. 4 tane yumurta kullanacağız burada. Yumurtalarımızı... 4 tane yumurta kullanacağız. Oda sıcaklığındaki yumurtaları içerisine birazcık un, birazcık süt koyarak iyice güzelce çırpacağız. Hemen unumuzu koyduk.

Sütümüzü ekledik. Köpürene kadar böyle çok güzel bir şekilde köpürene kadar iyice çırpacağız. İçerisine birazdan pul biber, tuz, karabiber ve dağ keki ekleyeceğim. Muhteşem, çok güzel bir omlet bazı hazırlıyoruz. Hatta hemen tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi ekleyelim. Birazcık dağ kekiğinden yapraklarını ekleyelim. Eğer taze kekik yoksa kuru kekik de kullanabilirsiniz. Ama bu tarife gerçekten kekik çok yakışıyor. Şu şekilde yapraklarıyla birlikte hem renkli hem güzel. Bu arada çırpmaya devam ederken ocağımızın altını yakalım. Tereyağını yavaşça eritmeye başlayalım. Renk soğanımız burada gelmiş. Ayçiçek yağımızı ekleyelim. Birazdan mantarları ve biberleri yavaş yavaş sotelemeye başlayacağız. Tereyağımız erimeye başladı. Şurada hemen tereyağı eritiyoruz. Bütün doğrama işlemlerini yaptık, iyice çırptık. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Tereyağı tamamıyla erimeden hemen ekliyoruz. Ki aynı sıcaklıkta pişebilsinler diye. Bu kadar mantar yeterli olacak. Hatta birazcık daha koyalım. Kalan mantarlarımızı şöyle ayıralım. Evet, yavaş yavaş güzel güzel pişireceğiz. Pişirme işleminden sonra da bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya inanılmaz güzel bir tat çıkacak. Reçelimizde de bu arada artık karanfilini ekleyebiliriz. Direkt karanfilini ekliyorum. Bu sayede daha aromatik ve daha güzel olacak. Şimdi hemen çeyrek limonumuzu da böyle yarım limonu birazcık yarısını sıkarak elde edelim. Bu kadar yeterli olacak. Hepsini sıkmadık. Birkaç damla oluyor olması bizim için yeterli. Hemen çeyrek limonumuzu da sıktık. Tahta kaşıkla şöyle güzelce bir karıştırdık. Reçelimiz de aslına bakarsanız tam da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Birazdan altını kapatacağız ve hazır hale gelecek. Şimdi omletimizde de mantarlarımız istemiş olduğumuz kıvamda iyice soteledik. Frenk soğanlarımızı da hazırlayalım. Üzerine güzelce ekleyebilmek için çok lezzetli ve çok güzel olacak. İnce ince frenk soğanı güzel güzel doğruyoruz. Eğer evinizde frenk soğan yoksa burada kullanmanız gereken soğan, taze soğan. Taze soğanla da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hemen iyice soteliyoruz. Biberle mantarın muhteşem uyumu var şu an. Dağ kekikli, dört yumurtalı omletimizi, mantarlarımız ve biberlerimizin üzerine hemen ekledik. Şimdi birazdan ters çevireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra, ters çevirdikten sonra arasına kaşarını koyacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir omlet elde edeceğiz. Bu lezzetli tarifi mutlaka evinizde deneyin. Denedikten sonra da bana Instagram'dan yazın. Bahsettiğim gibi Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Alt tarafının pişmesini bekliyorum. Alt tarafı piştikten sonra ters çevireceğim. İki tarafını da pişireceğiz. Arasına kaşar koyacağız. Omletimizin iki tarafını da güzelce pişirdik. Hemen arasına bolca kaşarını ekliyorum. Jambonları ekliyorum. Yine üzerine güzel bolca kaşarını ekledim. Hemen üzerini kaplıyorum. İki tarafını da güzelce pişireceğiz.

Ve üzerine tabakla birazdan frenk soğanlarımızı yerleştireceğiz. Reçelimiz de hazırlandı. Sunumda bugün neler yaptık bir bakalım. Şekersiz havuç reçelimiz ve mantar, kaşar, jambon omletimiz şu an hazır. Hemen böyle küçük küçük doğradığımız frenk soğanları üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Ve omletimizi şöyle ortadan ikiye, of bakın güzelliğine bakın şunu. İnanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Karayiplere gelmişken denize girmemek olmaz herhalde. Burası Angkor Plajı. Karayiplerin en güzel plajlarından biri Angkor Plajı. Evet değerli izleyenlerimiz, Angkor Plajı'na merhaba dedik. Trinidad'da bir günü daha tamamlıyoruz. Bu keyifli plajda yaz kış hava sıcaklığı 30 derece ve üzerinde ve harika bir plaj. 5 yıldızlı otelleriyle çok meşhur bir plaj. Angkor Plajı Karayip Denizi'nin hemen kenarında yer alıyor ve harika bir ortam var burada. Angkor Plajı'ndan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınızda.

0: Ankor plajındayız. Yazın keyfini yaşıyoruz. Denizin ve güneşin keyfini yaşadıktan sonra akşamı bulduk ve akşam yemeği zamanı. Burada ne yenir diye sorduk, deniz ürünleri dediler. İstakoz, Trinidad'ın bir ritüeli. Kapıda bizi çok güzel bir arkadaş karşılıyor. Adı Luis. Türkçe bile biliyor. Buraya gelen Türkler bu restoranı çok seviyorlarmış.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tüm gün Trinidad'ı gezdik, dolaştık. Denizimize girdik, dar ana sokaklarda kaybolduk. Harika evler, harika insanlar gördük. Ve şimdi artık karnımız acıktı. Akşam yemeği zamanı. Sorduk sağa sola Trinidad'da ne yenir diye. Dediler ki İstakoz yenir ya da deniz ürünleri yenir. Çünkü Karayip Denizi'nin sınırında bir kasaba burası. Ve en iyi ıstakozu da arkamda görmüş olduğunuz restoran yapıyormuş. Biz de Luis'e merhaba diyeceğiz. Luis işte bekliyor. Harika bıyıklar, muhteşem bir kıyafet ve hello Luis.
2: Hoş geldiniz.
1: Türkçe de biliyor Luis. Evet, alkışlıyoruz Luis'i. Süper. Luis, what will you serve us tonight?
2: Langoust, lobster.
0: Mükemmel lezzetlerle bir günü daha tamamlıyoruz. Ve 6. gün başladı. Trinidad'a veda ediyor, Havana'ya geri dönüyoruz. Geri dönüş yolunda önemli noktalara uğrayacağız. İşte o noktalardan biri. Santa Clara. Santa Clara'da müzeyi geziyoruz.

0: Santa Clara'da bir müze var. Bu müze devrim için çok önemli ve bu buldozer de öyle.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Santa Clara. Küba devrimi için çok önemli noktalardan birisi, zaferin ilan edildiği yer diyebiliriz. Che ve arkadaşları diktatör Batista'nın yollamış olduğu silah dolu trenleri burada yoldan çıkararak, raydan çıkararak devirdiler ve silahlara el koyarak devrimin gerçekleşmesini sağladılar. Bu hamle Havana yolunu da açtı. İşte arkamda görmüş olduğunuz buldozer ise bu treni yoldan çıkaran buldozer diyoruz. Hali hazırda o günkü şartlarla, o günkü durumuyla muhafaza ediliyor ve arkamda duruyor. Ve burada vagonları da görüyoruz. Vagonların içinde de o günleri anlatan fotoğraflar var. Burası bir müze. Gelin bu keyifli müzeyi birlikte gezelim.

Bakaş diyor bizi burada. Havana'dayız. Evet değerli izleyenlerimiz, Havana'da, Küba'da artık son günümüz. 7. güne merhaba dedik. Güneşli 30 derecelik bir havaya uyandık. Antalya'daki, Alanya'daki gibi nemli de bir hava var. Bugünün planı programı Havana'nın dar ara sokaklarında kaybolmak, biraz alışveriş yapmak ve daha önce gitmediğimiz, görmediğimiz mahalleleri ziyaret etmek diyoruz.

0: otro igual.
1: İşte Havana'da ara sokaklardayız. Yoksunluğa rağmen insanlar çok mutlu. Ara sokaklarda kaybolurken bir manava giriyoruz. Bakın burada neler var.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, Havana'nın dar ara sokaklarında kayboluyoruz ve lokal insanlara karışıyoruz. İşte onların kullanmış oldukları marketlerden biri aslında manav diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada soğanlar var, melon, karpuzlar var. Ve havuçlar var. Görmüş olduğunuz gibi birçok sebzeyi burada bulabiliyorsunuz. Tabii bizde karpuz bu mevsimde yok ama burada her dönem karpuz bulunabiliyor gibi. Evet, bak başka neler var derseniz. Bu ne? Malangacina. Malangacina bizdeki yer elmasına benziyor. Bu yer elması gibi bir şey. Kök. Görmüş olduğunuz gibi burada da daha büyüğü de var. Burada manavada gitmedik demeyelim diyoruz. Her şey taze, her şey organik. E tabi burada çok fazla böyle genetikleriyle oynanmıyor bu tip bitkilerin, bu tip sebzelerin. O yüzden alıp güvenli güvenli yiyebiliyorsunuz diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.
1: Havana'da çocuklarla buluşma zamanı. Onlar oyun oynarken biz de Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri kendilerine veriyoruz.

bir başka duraktayız. Beşinci günü yaşıyoruz ve Ronda gerçekten çok özel bir kasaba. Sevilla'ya yaklaşık olarak 1,5 saat otobüs yolculuğuyla ulaştığımız bu kasaba ilk boğa güreşlerinin yapıldığı yer olarak biliniyor. İlk arenada, boğa güreşleriyle ilgili ilk arenada burada kurulmuş. Ronda ile ilgili birçok detay var. Bu keyifli, güzel turistik kasabayı gelin beraber gezelim, bakalım Ronda'da neler bulacağız.

0: ve şimdi arenayı geziyoruz.
1: Bu boğa heykeli ve hemen arkasında arenanın girişi. İşte boğa güreşleri İspanya'nın bir klasiği diyoruz. Her ne kadar hani boğa güreşleri bizim için farklı bir algı yaratsa da İspanya'da bir gelenek. Şu anda bir gösteri yok ama arenayı, yani dünyanın ilk boğa güreşi arenasını birlikte gezme zamanı diyoruz. Ve Ronda'da yapılacaklar listesine ekliyoruz. Haydi bakalım.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Ronda Arenası'ndayız ve arenanın hemen dış kısmında atların barındırıldığı nokta buralar, ahırlar yani. Çünkü burada yapılan gösterilerde atlar da kullanılıyor. Boğayı önce atlı süvariler diyebileceğimiz kişiler yoruyor. Ondan sonra da matadorla boğa baş başa kalıyor. İşte bu noktada kullanılan atlar bu arkamızda görmüş olduğunuz yerlerde eğitiliyor. Zaten bu Ronda Arenası ile alakalı bir dipnot. Burası arena olarak kullanılmadan önce bir at yetiştirme çiftliği olarak kullanılıyormuş. 15. 16. yüzyıllarda ise şövalyeler burada eğitiliyormuş. Atlı şövalyeler bu noktada eğitilip ondan sonra savaşlara gidiyorlarmış diyoruz. Daha sonraki yıllarda da boğa güreşleri için kullanılmaya başlanmış.

0: Ronda'nın ilginç bir tarihi var. Gelin bu tarihi birlikte dinleyelim.
1: Ronda turu devam ediyor. Ronda ile ilgili söylenecek birçok şey var. Onların başında uçurumlar üzerine kurulmuş bir kent olduğu, bir kasaba olduğu elbette. İki ronda var aslında. Bir tanesi 1600'lü yıllarda kurulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz yer. Karşısı da Orta Çağ rondası. Ve bu ikisini bağlayan bu köprüye yeni köprü diyorlar ama o köprüde 1600'lü yıllardan kalma, yeni dediğinize aldırmayın diyoruz. Hakikaten uçurumların kenarında evler, böyle derin uçurumlar var. Ve hatta uçurumların hemen yan tarafında uçurumlardan çıkan bir şelale de söz konusu. Eşsiz bir manzara var Ronda'da. Ronda'yı niye bu kadar turistik diye düşündüren etkenlerden bir tanesi işte.

Şimdi de Orta Çağ şehrine geçiyoruz. Ronda bir krallıkmış. Buradaki ilk krallığı da Müslümanlar kurmuş. Evet değerli izleyenlerimiz, Ronda'da köprüden karşıya geçtik ve şu anda Orta Çağ şehri olarak adlandırılan bölümdeyiz. Bu bölgeyle ilgili çok önemli detaylar da var elbette. Ronda eski çağlarda bir derebeylikmiş, yani kendine ait bir krallıkmış. Daha sonraki yıllarda Granada ile birleşmiş, sonra da Sevilla Krallığı ile bir araya gelmiş ve uç beyliği diye adlandırılan bir noktadaymış. Kimlere karşı? Müslümanlara karşı, Endülüs Emevilerine karşı. Bu noktada bulunan bazı evler Fas'tan kalma, çünkü Ronda'da ilk kurulan krallık Fas kralı tarafından oğlu için kurulmuş. Arkada bir kale var, şu anda müze pozisyonunda kullanılıyor. O kalede yaşıyormuş Fas kralının oğlu.

0: Ronda nesiyle meşhur derseniz mantar, keçi peyniri.
1: Eski yıllardan beri burada yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Romalılardan önce de burada bir yaşam var çünkü tam bir kesişme noktasında. Ve tabii dağın tepesinde olduğu için Rondalılar geçimlerini ağırlıklı turizmden kazanıyorlar. Onun dışında şaraplarda kullanılan şarap mantarı burada çok yetiştiriliyor ve dünyanın dört bir yanına Ronda mantarı olarak ihraç ediliyor. Ve de elbette keçi peyniri.
0: Bunlar da Ronda'nın keyifli evleri.
1: Evet, Ronda'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi dağın tepesine kurulmuş olması ve uçurumlar kenarında evlere sahip olması dedik. İşte bunun bir kanıtı arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu yarlar, bu uçurumlar ve o uçurumların tepesinde evler görüyorsunuz. Şu anda butik oteller ve restoranlar olarak kullanılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapılar hakikaten manzara çok çok güzel.

Ronda'nın gerçekten harika bir manzarası var. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu köprü de yeni köprü denilen köprü. Ama yeni dendiğine aldırmayın. 1600'lü yıllarda yapılmış, 1700'lü yıllarda yapılmış bir köprüden bahsediyoruz. Ve yeni Ronda'yı eski Ronda'ya bağlıyor diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Ronda turunu tamamlıyor, Sevilla'ya geri dönüyoruz. Ve Sevilla'da yapılması gerekenlerden birisi, belki de en önemlisi tekne turu. Değerli izleyenlerimiz, Ronda'dan döndük ve tekrar Sevilla'dayız ve şimdi tekne turu zamanı diyoruz. Tabii Sevilla içinden nehir geçen bir kent ve Sevilla'da tekne turları çok çok meşhur. Geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken şeylerin başında yer alıyor. Bizim neyimiz eksik dedik ve tekne turu zamanı diyoruz. Bakalım bu geziyi beğenecek misiniz? Bence çok keyifli bir gezi olacak. İşte teknemiz bizi bekliyor. Binelim teknemize, gidelim yolculuğumuza. Tekne turu başlıyor. Ortalama olarak bir saat süren bu yolculuk boyunca Sevilla'yı ortadan ikiye bölen nehirde keyifli bir yolculuk yaşanıyor. Sağıyla soluyla her noktasıyla Sevilla'nın tarihi binaları ve görülmesi gereken yerleri tekne turunda bir kez de nehir vasıtasıyla görülüyor diyoruz.

bir nehir kenti olduğu için Sevilla şehrin iki yakasını birbirine bağlayan birçok köprü var. Bu köprülerin altından geçe geçe yolculuğu yapacağız. Birçok tarihi eser göreceğiz elbette. Bir başka dikkat çekici detaysa Sevilla'da bu nehirde kanoların sıklıkla kullanıldığı. Zaten İspanyollar bu kano yarışlarında son derece önemli başarılar elde ediyorlar. Bunun etkileri zannedersem o, en küçük yaşta çocuklardan büyüklere kadar birçok kişi kano yapıyor burada diyoruz. Ve tekne turumuzdan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarımıza.

0: Şehir şehri ikiye ayırıyor.
1: Şehri ikiye bölüyor Darsena Nehri ve hemen sağ tarafımızda Santa Cruz Mahallesi yer alırken sol tarafımızda da Betis Mahallesi yer alıyor. Yani Santa Cruz Mahallesi eski şehri ve tarihi şehri anlatırken hemen sol tarafımız biraz daha yeni kurulmuş mahallelerden ve yapılardan oluşuyor diyebiliriz. Bu iki farklılık futbolda da kendini gösteriyor değerli izleyenler. Sağ tarafımızda yer alan Santa Cruz Mahallesi'nin takımı Sevilla iken sol tarafımızda yani Betis Mahallesi'nin takımı Real Betis, La Liga'nın her iki temsilcisi diyoruz. Bir köprünün de altından geçerek yolumuza doğal akış içinde devam ediyoruz.

0: her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
7: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
8: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
6: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldu. Toma,
9: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
10: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
11: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
7: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
12: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
7: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
13: Kurtaracaksın elbet.
11: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
14: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
15: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
16: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
4: Botanik.
2: Abacus.
14: Kasa.
2: Marul.
14: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
17: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum.

0: Momo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Momo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Var ya bu.
13: Yok, dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
18: Üst baş berbat olmuş.
19: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
18: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun, mesleki mi?
19: Benim.
20: Nasılsın Nermin?
18: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
5: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
18: Çıkardı mı?
19: Onlar güçlü oğlum.
5: Biz?
19: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
21: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile sizlerle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii ki. Adım Yankı Doğaçın Ardal. 30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Boş zamanımda fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle drone fotoğrafçılığı ve analog fotoğrafçılıkla yakından ilgiliyimdir. Edebiyat, sinema, satranç sorularında kendime güvenirim. Galatasaraylıyım.
0: Aynen Hanım, bugün pembeleri giymişiz.
2: Evet, iki numaranın da uğruna inanıyorum.
0: O dün... Serhat Bey'den aldınız yeri.
2: Evet, finale kaldığım gün iki numaradaydım. Bugün de dünkü şanssızlığımı kıracağım, inşallah finale kalacağım.
0: Serhat Bey bugün 9. kez bizimle birlikte ve en fazla şu anda yarışan iki yarışmacımızdan birisi oldu. Orhan Boran Bey ile beraber. Ama Serhat Bey'in başka unvanları da var. En çok puan toplayan, en çok para kazanan yarışmacı unvanına da sahip. Dünkü finalde de 5000 lirayı kazandı ve böylelikle toplam para ikramiyesini de 13.000'e çıkardı. Nasılız?
3: Yani dediğim gibi buraya ben çok alıştım. Buradan gitmek zor olacak. En azından bugün daha kalırsam, o rekoru da kırarsam, bugün egal ettim. Geliştirirsem çok daha mutlu olacağım. Kalmak istiyorum burada. Ama yarışmacı arkadaşlar, rakipler güçlü bugün yine. Bakalım ne olacak.
0: Yarın haftanın son programı olacak. Yarın belki de aslında daha kritik bir gün olabilir. Çünkü 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Tek bir yarışmacımızla belki yola devam etme ya da ona da veda etme durumu olabilir. Bu yüzden özellikle yarın çok daha büyük bir önem olacak yarışmamızda. Nilgün Hanım.
4: Merhaba. Dün çok güzeldi, çok keyifliydi. Bence seyir zevki çok yüksek olan bir bölümdü diye düşünüyorum. Çok düşük puanlar aldık çünkü puanlarımız çok bölündü. Ama rekabet yüksekti, sürekli heyecanlıydık. Bugün de umarım öyle olur.
0: Doğru, puanların bu kadar az kalmasının sebebi de 4 yarışmacımızın da sürekli aynı anda doğru cevap vermesiydi. İyi performanslar ortaya çıktı. Bakalım bugün nasıl olacak? Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım size. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri 3000. Tek kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru yönelteceğim sizlere. 20 saniyede süreniz var. Başlayalım mı Yankı Bey?
1: Başlayalım tabii ki.
0: O halde cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Keçi ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden birisidir. Sarp yamaçlara rahat tırmanır. Patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmez. Bundan dolayı zor geçitlere keçi yolu denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tiftiği için beslenir. Yavrusuna oğlak, 1 yaşındaki erkek ve dişisine çebiç denir. Ülkemizde en yaygın olanı kıl keçisidir. Bir keçi yaklaşık 1,5 metre atlayabilir. Dünyada keçi sayısı yaklaşık 600 milyon, Türkiye'de yaklaşık 12 milyondur. Sorumuz gelsin. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle ülkemizde Ankara keçisi çok meşhurdur bildiğiniz gibi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Oğlak dedim ama doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Cevabı gösterirken de benimle pek göz göze gelmek
1: evet.
0: istemediniz. Orada bir soru... mahcubiyet gördüm ben.
1: Evet. İlk sorunun tabii böyle olması hoşuma gitmedi. Biraz kötü oldu benim için ama olsun. Yine de boş başlamayalım dedim.
0: Aylin Hanım.
2: Çiyek dedim. Bir Ankaralı olarak çok gururlandım. Hani sandım ki Ankara'yı sorarsınız. İnşallah çiyektir ya da ben böyle bir kelime lügatımıza kazandırdım.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben ilk defa duydum. Serhat Bey duydunuz mu hiç daha önceden?
3: Sanırım Çeviç farklı bir yere götürdü arkadaşımı. Duymadım, ilk defa duydum çiyeki.
0: Sizin cevabınız?
3: Teke.
0: Nilgün Hanım?
4: Ben de teke dedim.
0: Siz duydunuz mu çiyek diye bir ifade?
4: Vallahi yöresel olabilir. Yani belki de vardır, bilemiyorum, fikir sahibi değilim.
0: İki teke, bir çiyek, bir de oğlak var. Bakalım yarışmaya nasıl başlayacağız? İşte cevap. Doğru cevap teke olacaktı. Yavrusuna oğlak denirdi.
1: Yavrusuna evet.
0: Evet ki ifadede de belirtmiştim aslında. Teke olacaktı doğru cevap. Böylelikle puanlar Serhat Bey'e ve Nilgün Hanım'a gitti. İşte ikinci sorumuz geliyor şimdi. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

Türkçe dil bilgisi konu başlığımız. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya eklene denir. Varlıklara kişi, işaret, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları verir. Bu kavramlarla birlikte dört gruba ayrılır. Ben, sen, o, kişi, bu, şunlar, onlar, işaret, bazısı, birkaçı, herkes, belgisizlerdir. Sorumuz gelsin. Türkçe dil bilgisinde ismin yerine kullanılan kelimelere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremizi bitirdik. Cevaplarınız lütfen.
1: Zamir. Yankı
0: Bey.
1: Zamir.
0: Aynen Hanım.
2: Zamir.
0: Serhat Bey.
3: Zamir ya da Adıl.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de Zamir dedim.
0: Siz bir sildiniz, yazdınız ya da bir ya, şüpheye mi düştünüz?
4: Ben de aynı Serhat Bey gibi Adıl'ı da yazacaktım altına. Ondan sonra dedim gerek yok. Zamir yani.
0: Acaba gerek var mıydı yok muydu görelim mi o halde cevabı?
4: Aa o kadar. Bakalım.
0: İşte doğru cevap geliyor. Zamir doğru cevap olacaktı tabii ki. Böylelikle 4 doğru cevapla ikinci sorumuzu da geçirmiş olduk. İşte yeni sorumuz. Yöresel hitaplar konu başlığımız. Tokat yöresinde akrabalar için gavum hitabı kullanılır. Siirt'te babaya ette, anneye ise ımmi denir. Teyze anlamına gelen tete genelde Rumeli göçmenleri tarafından kullanılır. Elazığ'da abiye gakko denir. Sorumuz gelsin. Özellikle İç Anadolu bölgesinde amcaya nasıl hitap edilir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Emmi.
0: Aylin Hanım.
2: Ben duygusal bir cevap vermek istedim ve baba yarısı yazdım.
0: Nasıl hitap edildiğini bilmiyorsunuz o halde.
2: Ben böyle hitap ediyorum.
0: Baba yarısı diyorsun.
2: Baba yarım nasılsın diye telefon açmayı tercih ediyorum.
0: Peki Serhat Bey.
3: Emmi.
0: O ünlem neden?
3: Ya böyle seslendiğimiz için oraya bir ünlem işareti koyarsam daha iyi ifade edilir diye düşünüyorum. Emmi diye bağırıyoruz ya hani.
0: Emmi demiyor musunuz peki?
3: Aynen, aynen o şekilde.
0: Bu öyle olunca o zaman ünlem...

0: Nilgün Hanım.
1: Emmi.
0: Siz de emmi diyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz hangi yöredendiniz? Ankaralısınız.
1: Ankara. Cevap emmi bu arada.
0: Cevap öyle mi? Yöreniz var mı peki? Yani sizin mesela bu tür hitaplar var mıdır? Akraba hiç, arasında, aile arasında?
1: Hiç yok.
0: Yankı Bey, siz ne taraftansınız?
2: Ben Adanalıyım Ersin Bey. Bizde tabii ki var ama...
0: Adanalıyık.
2: Yani, Allah'ın adamıyık gibi şeyler söylenir ama... Yani herkes tarafından söylenmez tabii. Ona aileden aileye değişen bir şey tabii ki de.
0: Değişiyor. Nilgün Hanım, sizde var mı?
1: Biz İzmirliyiz. Aslında belirli bir şey yok yani teyzeye veya amcaya yönelik. Ama teyzemler arasında birbirimize Mari falan deriz. Sanırım Rumca bir kelime. Öyle genellikle kadınlar için kullanılır. Bu şekilde.
0: Peki. O zaman... Üç tane emmi var. Doğru cevaplar arasında olacak mı acaba emmi? Buyurun görelim. Doğru cevap emmiydi tabii ki. Puanlar Yankı Bey, Serhat Bey ve Nilgün Hanım'a gitti. Bakalım konu başlığında ne var?
3: Mozart dün komedinizi seyretti.
4: Ve prensesi eserinizden söz etti.
3: Böyle adamlar gelip kendi pisliklerini kendileri temizlemeye mecbur tutulmalıdırlar dedi sizin için.
5: Sahi mi söylüyorsun?
3: Evet.
6: Buna karşı bir önlem almasını biz iyi biliriz. Mozart'ın müziğini iade edin lütfen.
7: Emredersiniz. Fakat majesteye ısrar etmek zorundayım çünkü...
6: Rica ediyorum Rosenberg. Mozart'ın müziğini duymak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Ünlü tiyatro eserleriyle devam ediyor yarışmamız. William Shakespeare tarafından yazılan bir oyundur. İngiliz edebiyatının en güçlü ve etkileyici trajedilerinden biridir. Oyun Danimarka'da geçer. Prensin kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesiyle evlenen amcasından nasıl intikam aldığını anlatır. Shakespeare'in en uzun oyunudur. Ünlü müzisyen Çaykovski kafatasının bu oyunda kurulmasını vasiyet etmişti. Hiçbir oyuncu bunu istemese de vasiyeti 26 yıl sonra gerçekleşti. Oyunda geçen olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu tiradı en çok akılda kalan bölümlerden biridir. Sorumuz gelsin. William Shakespeare'in ünlü oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Erkenden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. 4'te 4 bekliyorum. Buyurun lütfen. Yankı Bey.
1: Hamlet.
0: Aynen Hanım.
2: Hamlet Otello. Otello Hamlet.
0: Yani?
2: Yani?
0: Doğru cevap.
2: Hamlet olmakla birlikte...
0: Siz artık alışkanlık haline getirdiniz. Söylemde doğruyu ifade edip yazarken yanlışı yazmak. Ama ona puan vermiyoruz biliyorsunuz Aynen Hanım.
2: Konsepti biraz farklılaştırayım dedim. Cevap Hamlet.
0: Peki Serhat Bey.
3: Hamlet.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Hamlet.
0: %100 emin miyiz?
3: Eminim.
0: Yankı Bey.
1: Eminim evet.
0: İzleme şansınız oldu mu hiç?
1: İzleme şansım oldu Ersin Bey, evet. Yani ilgiliyim, sinemaya, tiyatroya ilgiliyim, eminim sorudan.
0: Peki, o zaman madem yarışmacılarımız emin, hatta yanlış yazdığını ifade edip de doğrusunu söyleyen Aynen Hanım da dahil olmak üzere, neymiş? Doğru cevap tabii ki Hamlet olacaktı. 4'te 4 bekliyorum demiştim ama Aynen Hanım bizi yanılttı. İlk etabı tamamladık. Serhat Bey ve Nilgün Hanım, 1450 puanınız var şu anda. İki yarışmacımızın. Yankı Bey bugün aramıza katıldı. 950 puanla üçüncü. Ve Aynen Hanım 250 puan. Sadece tek bir doğru cevap var.
2: Aslında o tek olmamalıydı. Farklı bir taktik uyguluyorum bugün. Yani buna inanmak istiyorum en azından. Cevapları bilip yanlış yazmak keyifli olabilir sandım ama hiç keyifli değilmiş. Artık öyle yapmayacağım.
0: Bence o taktiğe güvenmeyin. Çünkü en yakın o taktiği uygulayan Osman Bey dün kendisine veda ettik. Bu bakımdan ikinci ve üçüncü etaptaki performanslar tabii ki daha önemli olacak. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yolumuz Çatalhöyük'e düştü. Çatalhöyük arkeolojik alanı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bulgulara göre Çatalhöyük

dönemde kapların yapımında kil ve tahta kullanılıyordu. Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Duvarlarda günlük hayata dair birçok tasvir bulunuyor. Çatalhöyük, başta sığır ve köpek olmak üzere hayvanların ilk evcilleştirildiği yer. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Çatalhöyük'te sepetler hangi malzemeden yapılıyordu? Süreniz başladı.

0: Yeni etapta ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: Kil.
0: Aylin Hanım.
2: Kil ve tahta.
0: Kil ve tahta. Serhat Bey.
3: Asır.
0: Asır cevabı geldi ve Nilgün Hanım.
4: Ben de bataklık sazları dedim. Öyle dediğiniz gibi hatırlıyorum.
0: Nilgün Hanım, bizimle ilk yarıştığınız zaman bazı konularda ön plana çıkacağımı düşünüyorum demiştiniz. Nelerdi onlar?
4: Aslında hafızama güveniyorum. Ögeler arasında kendime göre zihnimde tutma taktiklerim, stratejilerim var diyebilirim. Güvendiğim nokta oydu. Bir de matematikte güveniyorum kendime. Tabii aklımda tutabildiğim müddetçe. O yüzden en önemli şey bu.
0: Çünkü genellikle bazen yarışmacılarımız ilk geldiğinde ortama uyum sağlamakta, heyecanına yenik düşmekte, performansını çok iyi gösteremeyebilir ama Aylin Hanım da öyleydi. İlk katıldığında finale çıktı. Siz de hem ilkinde, ikincisinde ve bugün de başarılı bir performans ortaya koyuyorsunuz. Acaba puana dönüştürebilecek mi yarışmacılarımız bu cevaplarını? Ben ne demişim? Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Bataklık sazları, tek bir doğru cevap geldi. Nilgün Hanım, 4000 puan oldu kazandığınız ve toplam 5450 puanla şu anda liderlik koltuğundasınız.
4: O yüzden şaşkınım ve memnunum.
0: Aylin Hanım.
2: Hiç sormayın Ersin Bey. Toparlanamadım hala.
0: Yankı Bey de bence herhalde ilk günün stresini mi, baskısını mı, heyecanını mı yaşıyor?
1: Aslında stres yok Ersin Bey ama böyle ben şimdi soruyu aklımda tutmaya çalışırken o çıkmaz diye düşündüm. Çıkacak şeyleri biraz daha ezberlemeye çalıştım, aklımda tutmaya çalıştım. 2012 tarzında veya milattan önce yüzyılları falan ezberlemeye çalıştım ama ondan gelmedi. Biraz ters köşe oldum açıkçası.
0: Peki, ters köşe oldunuz ama daha bu etapta 3 sorumuz da var.
1: Tabii ki.
0: Yeni sorumuza gidiyoruz o halde.

Kumaş türleri yeni sorumuzun konu başlığı. Atlas, ince ipekten ve sık dokunarak oluşturulur. Diğer adı satendir. Şifon, tek kat olarak dokunur. Oldukça ince yapıdadır. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Krep, şık ve gösterişli bir kumaştır. Kanvas, genellikle spor giyimde tercih edilen en rahat kumaşlardan biridir. Müslin, yumuşak ve pamuklu yapısıyla özellikle bebek ürünlerinde tercih edilir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre nem emici özelliğiyle oldukça sağlıklı olan kumaş türü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Nilgün Hanım, örgüyle aram iyi dediniz. Kumaşlarla evet. Aranız nasıl?
1: Kumaşlarla da aram iyi. Hatta bir dönem kendi dikiş makinemi alıp bir şeyler tasarlamak istedim. Ama örgü gibi değil. Oldukça zor kalıp çıkarmak, yani oldukça yetkinlik gerektiren bir iş. Kulak dolgunluğum vardı. Ama bazılarını da yeni öğrendim. Müslin'di sanırım. Onu ilk kez duydum mesela sizden. Yeni bir bilgi öğrenmiş oldum.
0: Ben de onu bilmiyordum ama çocuk sahibi olduktan sonra ben de öğrenmiş oldum. Aynı Hanım, sizin var mı dikişe bir yatkınlığınız?
2: Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
0: Hayda.
2: Sıfır.
0: Hiç ilginiz olmadı mı?
2: Denedim.
0: Yani düğme bile dikemez misiniz? Şurada benim düğmem kopsa, Aynı Hanım bir yardımcı olsanız da şunu bir dikseniz desem.
2: Yardımcı olurum tabii ki. İğneyi ipliğe geçiririm Ersin Bey.
0: Ha, becerebilirsiniz yani.
2: Yani tabii ki, üstüme tanımam.
0: Peki o zaman tamam, sorun yok. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
3: Viskon.
0: Aynı Hanım.
2: Viskon.
0: Serhat Bey.
4: Viskon.
0: Ve Nilgün Hanım.
5: Viskon.
0: 4 viskon. Viskonun özelliği neydi peki?
2: Nemim.
5: Sağlıklı bir kumaş.
0: Şişme özelliği vardır. %85, %120 arasında su emici özelliğine sahiptir. Ve sorumuzun doğru cevabı da geliyor efendim. Cevap soruda. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Cevap soruda. 4 yarışmacımız da viskon dedi. Rahattır, renkleri canlı gösterir.

Tıpta uzmanlık dalları konu başlığımız. Nefroloji, böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Nefrit, hipertansiyon, elektrolit bozukluklar gibi hastalıkların tedavisiyle bu bilim dalı ilgilenir. Dermatoloji, tüm cilt hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verir. Frengi, egzama, saç dökülmesi gibi hastalıklar bu dalın uzmanlık alanına girer. Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Geriatri, dahiliyenin yan dalıdır. Bu bölüme 65 yaş ve üzeri tüm bireyler başvurabilir. Sadece hastaların değil, sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de bu bölüme başvurması önerilir. Onkoloji, kanserin oluşumu, nedenleri, tanısı ve tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüdür. Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreçte yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Sorumuz gelsin. Gut hastalığı hangi bilim dalının uzmanlık alanıdır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Romatoloji.
0: Aynen Hanım.
2: Romatoloji.
0: Ben başka bir şey görüyorum yalnız orada.
2: Ne görüyorsunuz Ersin Bey?
0: Siz romatoloji mi dediniz, ramatoloji mi dediniz?
2: Aslında romatoloji yazmıştım. Sonra dedim ki Roma'dan çok bahsettik İtalya, ramatoloji olsun.
0: O yüzden ramo dediniz.
2: O yüzden evet, Türk yani ramo bizde de kısaltma falan yapılır ya. Cevap romatoloji.
0: Peki, Serhat Bey?
3: Romatoloji.
0: Siz A yerine O'yu kullandınız. Bir de hatta baktınız, şüphe ettiniz herhalde
3: evet,
0: bir anda.
3: Evet, siz şimdi öyle bakınca ama doğrusu bu diye düşünüyorum.
0: Nilgün Hanım.
4: Romatoloji.
0: Siz emin misiniz cevabınızdan?
4: Ya başta yazmadan önce bir geriatri ile alakalı olabilir mi diye düşündüm. Çünkü iç hastalıklar hani et yemekle alakalı falan. Ondan sonra Behçet, Gut birlikte saymıştınız. Romatolojiye çevirdim.
0: Peki, 3 tane romatoloji, 1 tane de ramatoloji var. Acaba puanlar nereye gidiyor? Ben ne demişim? Cevap.

0: Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Cevap soruda. Doğru cevap romatoloji olacaktı ve 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Yine Aylin Hanım bir harf hatasıyla birlikte puansız ayrılıyor bu sorudan.
1: Bir kere romatizma yani. Nasıl rama olabilir Ersin Bey? Nasıl olabilir?
0: 8. sorumuza geliyoruz şimdi. Yani 2. etabın son sorusu gelecek. Karadeniz yemekleri biraz iştah açacağız şimdi. Karadeniz'de mısır, lahana ve hamsinin özel bir yeri vardır. Yemekler genellikle bunlar etrafında yoğunlaşır. Yörenin en ünlü yemeği mıhlama, mısır unu, peynir ve tereyağı ile yapılır. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Giresun'un lamesli pidesi, mısır unu ve kestane ile yapılır. Hamsili pilavın yanı sıra hamsi tava ve hamsi kuşu da çok meşhurdur. Yeşil mercimek, yoğurt ve erişte ile yapılan tutmaç çorbası özellikle Artvin'de meşhurdur. Rize'de yapılan pepeçura, kara üzüm suyu ve mısır unundan yapılan bir çeşit muhallebidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan Batı Karadeniz'e özgü yemeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son iki. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, baktınız ve...
1: Aklıma gelmedi Ersin Bey kelime. Böyle maç, çam, maçlı bir şey vardı ama sanki oydu. Ama kelimeyi aklıma getiremedim. Ondan dolayı yazamadım.
0: O yüzden son anda boş bıraktınız. Evet. Aynen Hanım.
2: Çalmeç.
0: Çalmeç.
2: Yani bunu da yanlış duyduysam bir kulak burun boğaza görüneceğim buradan çıkışta.
0: Allah'tan izleyicilerimize tekrar ben ne demişim deyince izletiyoruz yani. O yüzden belki sizin dediğiniz olabilir.
2: Umarım.
0: Serhat Bey.
3: Çalmaç.
0: Evet. Ne oldu Aynur Hanım?
2: Yani çalmaç, çalmaç da çalmaç olsun ya bunun da adı.
0: Ama bir tane daha çalmaç var Nilgün Hanım.
4: Evet, çalmaç.
0: Hiçbir fikriniz var mı peki bu bahsetmiş olduğunuzla ilgili?
4: Yani hiç
0: nasıl
4: görmedim.
0: Nasıl bir şeydir yani?
4: Kıvamını falan bilmiyorum. Şeyden aklımda tuttum. Bu yoğurt, maya çalmak falan, süt, un, şeker öyle çağrışım yaptım. Umarım doğrudur.
0: Serhat Bey siz nasıl tuttunuz?
3: Aslında şöyle kıvamı sanırım helva tadında bir şey olsa gerek. Ama Pepe Çura dediniz. Orada benim aklıma sevgili arkadaşım Mehmet Emin Çepni ve eşi Bahar Çepni geldi. Kendisi Rizeli. Çok Pepe Çura yedik Rize'de birlikte. Selam söylüyorum kendisine.
0: Yemeklerle aranız nasıl Yankı Bey?
1: Yemeklerle aram iyidir Ersin Bey aslında.
0: Hiç göstermiyorsunuz
1: ama...
0: gerçi ama.
1: Ben yiyip kilo almayanlardanım Ersin Bey. Onun için çok rahatım yani, mutluyum.
0: Mutlusunuz. Peki acaba ben ne demişim? İkinci etabı bitiriyoruz bu soruyla. Cevap soruda. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç Batı Karadeniz'de yaygındır. Cevap soruda. Çalmaç doğru cevap olacaktı. Özellikle Kastamonu yöresinde çorbası vardır. Sinop'ta da onun helvası vardır aslında. Farklı farklı isimlerle beraber bazen farklı tatlar da oluşuyor. Karadeniz deyince buradan her bir ile, yöreye selam ve saygılarımızı iletelim. Ve Aynur Hanım 750 puanla şu anda ikinci etabı da yine en az puanla bitiren yarışmacı oldunuz.
2: Bir de böyle deneyelim Ersin Bey.
0: Yeni bir taktik.
2: Yani taktik diyelim adına. Beni de bir kulak burun boğaza götürelim.
0: Çalmaç iyi duydunuz ama değil mi?
2: Bu sefer çok iyi duydum. Karadeniz'e gitme hayalim vardı. Bir daha ertelersem...
0: Gitmediniz mi hiç?
2: Yok, çok uçak fobimi yeni yendim Ersin Bey.
0: Ya Karadeniz...

0: Karadeniz'e illa uçakla mı gidilir canım? Karayoluyla da gidilir yani. Nilgün Hanım gittiniz mi hiç Karadeniz'e?
1: Hiç gitmedim.
0: Siz de mi gitmediniz?
1: Evet.
0: Ayda ne yaptınız ya? Yankı Bey?
2: Ben gittim. Artvin'e biz bir trekking yapmıştık Ersin'e 3900 metreye kadar tırmanıp. Orada bir buzul gölüne girmiştik.
0: Ah.
2: Muhteşem bir anıydı yani. Ben çok severim Karadeniz tarafını, yöresini. Güzel bir anıdır yani. Herkesin gitmesi lazım bence.
0: Ben de çok severim. Her bir yeri farklı farklıdır. Yani hatta ilkokuldayken Sinop'a, Gerze'ye gitmiştik. Orada 23 Nisan çocuk şenliklerine katılmıştık. Halk oyunları ekibindeydim ben. 15 gün orada kaldık. Ailelerin yanında misafir etmişlerdi bizi. Bütün o Karadeniz'e has yemekleri hemen hemen her gün tattık. Sağ olsunlar oradaki Sinoplularla birlikte. Gerze ilçesine de buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Serhat Bey, siz gittiniz herhalde Karadeniz'e.
3: Karadeniz'e gittim.
0: Gezmeyi seven birisiniz çünkü.
3: Evet, yakın arkadaşlarım da var. Yani siz sanırım Zonguldaklıydınız. Zonguldak'a da
0: Zonguldak
3: gittim.
0: Zonguldak doğumluyum. Evet,
3: evet Kilimli. Zonguldak. Evet, Kilimli. Artvin'e kadar gittim. Yani bütün sahili gezdim. Aslında bu Giresun yaylaları, Ordu'nun yaylaları biraz daha iç kesimlere girersek orada daha güzel hazineler var.
0: Aynen Hanım, Nilgün Hanım, Karadeniz'e gidiyoruz. Yaylaları bir görüyoruz. Yemekleri tadıyoruz. Böyle o güzel havayı içimize çekiyoruz. Ondan sonra tekrar hayatımıza devam ediyoruz.
1: Umarız en
0: puanları da hatırlatıyoruz. Nilgün Hanım 7650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Serhat Bey var. 3650. Pek alışık olmadığımız bir performans şu anda. Yankı Bey 2150 puanla üçüncü sırada. Aynı Hanım da 750 puanla şu anda son sırada yer alıyor. Ve üçüncü etaba artık geçiş yapıyoruz. Yeni etap, akıl oyunu etabı. Devam ediyoruz yarışmaya. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Yıldız Savaşları yeni sorumuzun konu başlığı. 1977'de Star Wars serisinin çekilen ilk filmi Yeni Bir Umut'tu. İkinci film olan İmparator 1980 yılında yapıldı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Ardından 1983'te Jedi'ın dönüşü beyaz perdeye aktarıldı. Bundan sonra oluşturulan filmler kronolojik hikayeye göre ilk bölümleri oluşturdu. Bölüm 1, Gizli Tehlike 1999 yılında çekildi. 2002 yılında bölüm 2, Klonların Saldırısı yapıldı. Filmdeki dövüş sahneleri de en iyi dövüş sahnesi ödülünü kazandı. Bölüm 3, Sting İntikamı 2005 yılında hayata geçti. Sorumuz gelsin. Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi ile üçüncü film arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Disney bu arada bir açıklama yaptı. 10 yeni yapım müjdesi verdi Star Wars hayranlarına. Ben de Twitter'da görmüştüm. Bayağı hararetli bir şekilde herkes mutluluktan havalara uçuyorlardı. Ki hatta yıl sonunda da yeni bir film de vizyona girmesi bekleniyor. Bir yeni yıl hediyesi olarak Boba Jet. Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Yankı Bey?
1: 6.
0: Aynı Hanım?
2: 6, 83 eksi 77.
0: Serhat Bey?
3: 6 yıl.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: 6.
0: Uzun bir aranın ardından ilk defa 4 yarışmacımızda aynı cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap 6 mı? 6 olacaktı 1977 ve 1983 tarihleri oradan da yola çıkarak. Böylelikle yeni etaba puanlarla başladık. 10. sorumuzla devam ediyoruz yarışmaya. Konu başlığımızı görüyoruz. Türk sinemasının çok kıymetli ismi Tarık Akan rahmetli.

hürmetle ve saygıyla anıyoruz. Yeni sorumuzda Tarık Akan var. Tarık Akan 1949 yılında doğdu. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dür. Üniversitede makine mühendisliği eğitimini yarım bıraktı ve 1970 yılında ilk filmini çekti. 1972 yapımı Suçlu adlı sinema filmindeki Hakan karakteriyle 1973'te Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu aldığı ilk Altın Portakal ödülüydü. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bu ödülü en fazla kazanan oyuncu oldu. 2007 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Sinema Emek Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ile eskisi kadar içli dışlı olmasa da 2009'da Deli Deli Olma filmiyle yine başarılı bir iş çıkardı. 16 Eylül 2016'da Yeşilçam'ın yakışıklısı hayata veda ederek aramızdan ayrıldı ama bizlere asla unutmayacağımız birçok değerli film bıraktı. Sorumuz gelsin. Tarık Akan'a ilk Altın Portakal ödülünü kazandıran Suçlu filmiyle Deli Deli Olma filmi arasında kaç sene fark vardır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdayız ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: 37.
0: 2009 ve 1972 görüyorum herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Ersin Bey. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aylin Hanım.
2: 1972 olduğuna eminim suçlunun. Pardon, Altın Portakal'ı kazandığı filminin. Deli Deli Olmayı duyamadım. 70'te de ilk filmini çektiği için o olabileceğine inanmak istedim. O yüzden 2 yazdım.
0: Serhat Bey.
3: 37.
0: Siz nasıl buldunuz onu?
3: Deli Deli Olma filmi 2009'da çekildi. Suçlu filmi 1972'de çekildi.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: Ben de aynı şekilde.
0: 2009 ve 1972 olarak yazmışsınız zaten. 3 tane 37 var ve bir tane de 2'yi görüyorum. Doğru cevaba gidelim o halde. Doğru cevap 37 olacaktı. 3 yarışmacımız puanları hanesine yazdırdı. Aynen Hanım, yine olmadı.
2: Ben puan kazanmamayı oynuyorum Ersin Bey galiba.
0: Eğer böyle devam ederseniz yalnız bir daha zaten puan kazanamayacaksınız. Size veda edeceğiz. Önümüzde de 2 tane soru var final öncesi. Tabii. 11 ve 12. Bu bakımdan Aynen Hanım, ben olsam hırs yaparım. Matematiksel olarak da elendi dedi Aynen Hanım. Ben hırs yapardım sizin yerinizde olsam.
2: Acayip hırs yaptım. Umarım duvara toslamayız.
0: Görelim bakalım. 11. soruyla devam edelim o halde.

0: Tuz Gölü Türkiye'deki en büyük ikinci ve dünyanın en tuzlu ikinci gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanır. Deniz seviyesinden 905 metre yüksektedir. Gölün ortalama su seviyesi 40 santim civarıdır. Yağışın arttığı Mayıs ayında ise yaklaşık 110 santim olur. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Buharlaşma sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl 30 santime ulaşan tuz tortulaşması meydana gelir. Gölden yılda 750 bin ton kadar tuz elde edilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Tuz Gölü'nün su seviyesi yağışlarla birlikte kaç santim yükselir? Süreniz başladı. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi, hatta belki de birincisi diyebiliriz. İç Anadolu bölgesinde. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, bayağı tereddüt ettiniz ama.
1: Ya şey, rakamları doğru mu hatırladım diye şey yapıyorum dersin be. Ya 40'tı ya 70'ti. 40 diye yazdım. Sonra dedim herhalde 70'ti. Ona bir üzüldüm ama şimdi yazdığımı söyleyeyim, 70.
0: 70 yazmışsınız.
1: 70.
0: Aynen Hanım.
2: 70.
0: Serhat Bey.
3: 70 santimetre.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de 70 yazdım.
0: 4. 70 cevabı. Yankı Bey onaylandı herhalde. Sizin
1: rahatladım
0: cevabınız.
1: Şu anda, evet. Şu anda
0: rahatladınız. Peki bu rahatlığınız puana dönüşecek mi acaba? Görelim mi?
1: Görelim Ersin Bey tabii.
0: Cevabımıza bakıyoruz. 70 santim doğru cevap olacaktı. Bu soruya da puanlarla devam etmiş olduk böylelikle. Ve Nilgün Hanım 10.150 puanda şu anda. Birinci sıradasınız son soruya girerken. Müziğin çok büyük bir sesi ve ismi Muazzez Ersoy'la 12. sorumuza devam ediyoruz. 1958 İstanbul doğumlu sanatçının gerçek ismi Hatice Yıldız Levent'tir. Türk sanat müziği ustaları Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy olan sevgisinden dolayı Muazzez Ersoy adını aldı. 1982'de ilk kez İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda as solist olarak sahneye çıktı. 1985'te TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınava katıldı ancak kazanamadı. Bu başarısızlık onun için itici güç oldu. İlk albümü Seven Olmaz Ki 1991'de dinleyicilerle buluştu. 1995'ten itibaren ünlü nostalji albümlerini çıkarmaya başladı. Albümler 15 milyondan fazla sattı. Sanatçı nostalji kraliçesi unvanını aldı. Sorumuz gelsin. Muazzez Ersoy ilk kez as solist olarak sahneye çıktığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Size bir sır vereyim mi? Şimdi Muazzez Ersoy'u görünce 1998 yılıydı. Muazzez Ersoy'un o nostalji albümleri çıktığında ben de bir klibinde oynamıştım. Muazzez Ersoy'un. Adeta bir Türk filmi tadındaydı. Nasıl Geçti Habersiz şarkısının klibinde oynayan Muazzez Ersoy'un gençlik aşkını canlandıran bir kişi olarak yer almıştım. Bu sırrımı sizinle paylaştım. Muhtemelen kimse duymamıştır.
1: Yarışmadan sonra
0: bak şimdi diyeceğim. Yönetmenimiz Aslı diyor ki keşke bize de söyleseydin diyor.
1: Keşke izlesek.
0: Belki izleme şansları olabilir. Eğer bu söylemimden sonra muhtemelen herhalde o klipten bir bölüm göstereceklerdir. Ben istemesem dahi o günleri, o görüntümü görmek istemesem dahi. Ama güzel bir şarkı, çok da severim. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
2: 27 dedim Mersin Bey.
0: 1985 ve 1958 görüyorum orada değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. 85 diye aklımda kaldı ama.
0: Aynen Hanım.
3: 32 yaşında olduğunu düşünüyorum.
0: 32 yaşında.
3: 59 doğumlu olabileceğini duydum sanırım. 91, 95'te radyo itici güç. İtici güç hemen aklımda kaldı. Serhat az önce beni itici gücüyle motive etmiştir inşallah.
0: Bayağı motive olmuşsunuz.
3: Biraz kinayeliydi galiba.
0: Serhat Bey.
4: Ben 24 dedim. 82'de Pembe Köşk'te sahne aldı ama Astol ismi değil mi? Şu anda şüphedeyim. Bakalım.
0: Peki Nilgün Hanım.
5: Ben de aklımda bir sürü tarih tuttum ama hangisi ondan emin olamadım. 21 yaşında olduğum için 21 yazdım.
0: Doğum tarihini hatırlıyor muyuz?
2: 58 diye hatırlıyorum 58. ama.
0: Aynı Hanım daha doğru cevabı görmeden herhalde değil mi?
5: Genç ama 58'i değildir, 59 olabilir.
0: Peki doğum tarihi 1958 ama solist olarak sahneye çıktığında acaba kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. 24 yaşındaydı Muazzez Ersoy sahneye ilk olarak solist olarak çıktığında ve Serhat Bey tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Bir anda Nilgün Hanım'ı geçerek yine finalist oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi alkışlayalım bu performansı. Dün tekrar finaldeydi. 5. kez finaldeydi. 5000 lirayı kazandı. Bu 12. soruda finale adım atmanın kaçıncısı oluyor? Onu ben hala hesaplayamadım yalnız. Yani hepsini sayarım. En çok puan, en çok yarışan iki yarışmacıdan biri, en fazla para ödülü. Ama 12. soruda en çok finale adını yazdıran kim bilmiyorum.
4: Sanırım siz. 4. oldu.
0: Onda da siz. Ne hissediyorsunuz?
4: Yani son soruda olması tabii biraz böyle heyecanı arttırıyor. Daha sonra sevinci de arttırıyor. Ama diğer arkadaşların üzüntüsünü arttırıyordur diye düşünüyorum.
0: Vallahi Nilgün Hanım bayağı bozuldu.
5: Yok ya bozulmadım. Sadece aklımda tutmuştum. Yani kendi kendime kızıyorum. Serhat Bey'in çıkmasına çok sevindim.
0: Siz hiçbir şey yapamadınız. O yüzden olmadı zaten.
3: Maalesef yani ben çok keyif aldım ama gerçekten çok eğlendim. Bugün hiç günümde değilmişim. Bilmeye değil daha çok eğlenmeye gelmiş gibiydim bugün. Kitap okumayı çok sevdiğim için bugünkü amacım evet. kitap kazanmaktı. Peki. Onu gerçekleştirdik.
0: Size başarılar diliyoruz mesleğinizde. Serhat Bey'le finalde yine karşı karşıya olacağız. En çok finale çıkan yarışmacımız. En fazla para ödülü kazanan yarışmacımız Serhat Bey bu kez bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Artık ikimizin arasında bir düelloya dönüştü cevap soruda yarışması. Ya ben ya o. Bakalım bu sefer kim olacak?

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
19: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
20: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
18: Ben Ömer Necati Albayrak.
19: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
18: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
19: Gün ilk dakikada başlar.
20: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
21: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri.

0: Ede Turizm'in yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Nermin Hanım'ın arabası kalmış. Bir bakıver.
4: Üst baş berbat olmuş.
5: Evet. Oysa bir yere gitmem lazımdı.
4: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun. Mesleki mi?
5: Benim.
6: Nasılsın Nermin?
4: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
3: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
4: Çıkardı mı?
5: Onlar güçlü oğlum.
3: Biz?
5: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
7: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
7: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Gerçekten onlara gülerdim.
9: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
10: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
11: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
12: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
16: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yine yeniden. Ve Serhat Bey.
17: Evet, sanırım 5. finalim olacak bugün.
16: 5. final.
17: Ama dünkü finalden sonra bir rahatlama olmaz diye umarım.
16: Yok,
17: diye düşünüyorum.
16: 6 oldu ya.
17: 6 mı oldu? Ben de inanın sayın. 2 kere çıkamadım final. Evet, doğru.
16: Tabii. 9. kez bizimle birliktesiniz şu anda ve 6. finalde karşımdasınız.
17: Doğru. 2 kere katılamadım. 9. yarışmam. İnanın ben de şu anda şüphedeyim. 9, 7. finalim mi yoksa?
16: 2 tane 5.000 lira kazandınız.
17: Evet, 3 tane de 1.000 TL kazandınız.
16: 3 tane de cevap vermeme hakkını kullandınız. Biner'den saydığımızda 13.000 liranız var şu anda kasada. Toplam 5 finaliniz. Bu 6. final.
17: Bu 6. tamam. Akıl oyunları bu 6.
16: Soru olarak eğer bir daha karşımda olursanız soru yöneltebilirim size. Belki sizinle yani yeni tanıyan, bu performansınıza yeni şahit olan izleyicilerimiz olabilir. Ne iş yaptığınızı bir daha söylerseniz eğer.
17: Bilgisayar mühendisiyim. 12-13 yıldır çalışıyorum bilgisayar mühendisi olarak. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji okuyorum. Özel ilgimden dolayı. Aksaraylıyım. 35-36 yaşındayım. Evliyim. 5,5 yaşında bir kızım var. Adı Bilge. Aksaraylıyım. Doğma büyüme. 18 yıldır İstanbul'dayım. Şimdilik.
16: Cevap soruda yarışmasının daimi bir yarışmacısıyım.
17: En azından 2 haftadır o şekilde. Seviyorum yani yarışmayı. Burada olmaktan mutluyum.
16: Kazancınızı arttırma şansınız var. Yine finaldeyiz beraberce. 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Eğer bana soracağınız bir soru yoksa final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
17: Görelim.
16: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Sporla devam ediyoruz. Serhat Bey, boks eski Yunan'da ve Roma'da önemli sporlardan biriydi. Ancak bu spor acımasız bir biçimde yapılırdı. Dövüş genellikle boksörlerden biri ölünceye kadar sürerdi. Günümüzde ise birçok kuralla şekillenmiştir. Farklı cinsiyet gruplarında ve farklı sıkletlerde yapılmaktadır. Büyük ve genç erkeklerdeki sıkletler şu şekildedir. Sinek sıklet 51 kilo, horoz sıklet 54 kilo, tüy sıklet 57 kilo, hafif sıklet 60 kilo, hafif yarı orta sıklet 63,5 kilo, yarı orta sıklet 67 kilo, hafif orta sıklet 71 kilo, orta sıklet 75 kilo, hafif ağır sıklet 80 kilo, yarı ağır sıklet 86 kilo, ağır sıklet 92 kilo, süper ağır sıklet artı 92 kilo. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yarı ağır sıkletten horoz sıklete düşen bir boksör kaç kilo vermiştir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Süremiz bitti Serhat Bey.
1: Ne yazık ki tutamadım aklımda. Yani horoz siklet sanırım 57 kiloydu. Tüy, sinek tüy, horoz 51, 54, 57.
0: Horoz sikleti kaç olarak hatırlıyorsunuz?
1: 57 diye aklımda kaldı.
0: 57 diye aklınızda 57 kaldı.
1: 57 horoz siklet. Ağır siklet 92, ağır siklet 92 ama yara ağır. Orada bir 60, 63,5, 67, 3,5, 3,5 artmaya başladı 60'tan sonra ama. Zaten boş tahta.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
1: Evet. Ne yazık ki.
0: Bir aile siklet ve kilolar saydım tabii ki. 57 dediniz değil mi?
1: Horoz siklet 57 diye aklımda kaldı. Evet.
0: Şekilde hatırlıyorum diye. Pardon. Ama
1: 54, evet.
0: Evet, 54. Yani 57'den yola çıksaydınız aslında yanlış bir yola girmiş olacaktınız.
1: Yani horoz siklet 54, yara ağırda sanırım 82 falan olsa söylesem herhalde 28 diyecektim şu durumda.
0: O da 86. Yani cevap vermeme hakkını kullanmanız aslında sizin için bayağı bir iyi oldu. Ve size 1000 TL'yi takdim edeceğim. Böylelikle kasadaki para 14.000'e çıktı. Yarın 10. kez bizimle birlikte olacaksınız. Cevap soruda yarışmasında en fazla buraya gelip yarışan unvanına da sahip olacaksınız.
1: Neyse yine bir ünvanla ayrılıyorum buradan. En azından
0: almadığınız bir rekor o kalmıştı zaten. Evet. Onu da yarın kırmayı başaracaksınız. Evet, tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Önce cevabı da görelim. Ben az önce bahsettim kilolardan ama doğru cevap acaba ne olmalıydı? 32 yazmış olsaydı eğer Serhat Bey, o zaman bizden 5000 lira kazanacaktı. Ama 1000 TL ile yoluna devam ediyor. Toplam para ödülü 14.000 oldu ve yarın yine karşımda olacak.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Eyüp'ü gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü rotamız Eyüp Sultan Külliyesi'nden başlayacak. Daha sonra hamam kültürüyle ilgili müzeyi gezdikten sonra Cülüs yolu ve son noktayı 5. Mehmet Reşat'ın türbesinde koyacağız. Ancak yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

Eyüp Külliyesi, Eyüp El Ensari adına Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir. Peki Eyüp El Ensari kimdir? İlk Müslüman olan Ensarlardan biridir. Ve daha sonra önemli bir olay yaşamıştır Hazreti Muhammed'le. Hazreti Muhammed Medine'ye icret eder ve orada bir evde kalması gerekir. Ancak herhangi birinin evinde kalırsa bir diğer Müslümanı gücendireceğini düşündüğü için bir yöntem uygular. O da şudur. Devesini sokaklara salar ve deve hangi evin önünde çökerse orada kalacaktır. Deve bir süre sokaklarda dolaşır, en sonunda bir evin yakınında çöker. İşte o ev Eyüp El Ensari'nin evidir. Ve Hazreti Muhammed orada 7 ay boyunca kalır. Ve bu nedenle de Eyüp El Ensari'ye Mihmandar-ı Nebi unvanı verilir. Ve ardından pek çok savaşa katılır. İslamiyet'i yaymak için ya da İslamiyet adına. İşte onların sonuncusu İstanbul'un fethidir. Yıl 669. İslam orduları tarafından İstanbul'un ilk kuşatması gerçekleştirilir. İşte bu sırada Eyüp El Ensari hastalanarak hayata gözlerini yumar. Ve onun için tam da arkamda gördüğünüz caminin olduğu yerde bir mezar yapılır. Ve oraya defnedilir. Ve aradan yüzyıllar geçer. Mezar unutulmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. 1453 yılına gelindiğinde artık mezar ortaya çıkacaktır.

Neredeyse 800 yıl boyunca unutulan mezar 1453 yılında tekrar ortaya çıkarılır. Bununla ilgili anlatılan hikaye oldukça ilginçtir. Fethin öncesinde yaklaşık 2 ay süren kuşatma sırasında artık asker bıkmak üzeredir. Çünkü yorulmuştur. İşte tam o dönemde bir mucize gibi gerçekleşir bu mezarın bulunması. Bir gece Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'i ziyarete gider. Ve bu ziyaret sırasında ona şunu söyler. Hocam, Eyüp el-Ensari'nin mezarının buralarda bir yerde olduğunu tarih kitaplarında okumuştum. İsterim ki bir an önce onun mezarı bulunsun. Bunun üzerine Akşemseddin ilerideki tepelerin eteklerini işaret eder. Ve der ki, eteklerde, tepenin eteklerinde bir nur görüyorum. Orası Eyüp el-Ensari'nin mezarıdır. Ve Akşemseddin'in gösterdiği yere gelinir. Hemen yakınlarındaki çınar ağacından iki dal koparır Akşemseddin ve mezar olduğunu söylediği yerin iki ucuna bunları diker. Ve ertesi sabah gelmek üzere oradan ayrılırlar. Ancak gece yarısı Fatih Sultan Mehmet silahlarına emir verir. Git o çınar dallarının yerini değiştir. Olduğu yere de benim mührümü göm. Dediğini yapar silahlar. Dalların yeri değişir ve mezar olarak işaretlenen yere de mührünü gömer Fatih Sultan Mehmet'in. Sabah olduğunda Akşemseddin'le birlikte tekrar gelirler. Ancak bu sefer gelir gelmez Akşemseddin dalların yerinin değiştirildiğini anlar, bilir, hisseder. Direkt dün akşam gösterdiği yere gider ve silahlara mührü çıkarın ve kazıya başlarım. Nitekim kazı sonucu mezar taşı ortaya çıkarılır. Ve böylece Eyüp el-Ensari'nin mezarı 800 yıl sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Ve Fatih emir verir. Bulunduğu yere bir türbe ve bir cami inşa edilecektir. Tabii bütün bunlar için fethin beklenmesi gerekir. Fetihten sonra bu gerçekleşir ve ortaya işte bu gördüğünüz külliye çıkar. Ancak bu gördüğünüz külliye Fatih'in yaptırdığı külliye değildir.

1766 yılında yaşanan büyük deprem sonrası cami yerle yeksan olur. İşte 3. Selim döneminde 1800 yılında yeniden yeni bir düzene göre cami tekrar inşa edilir. Daha önce avlunun ortasında olan türbe bu sefer biraz kıyıda kalmıştır. Ancak hala eski maneviyatını korumaktadır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de hala insanlar buraya geliyorlar ve türbenin önündeki hacet penceresinden dileklerini diliyorlar, dualarını yapıyorlar. Özellikle de sünnet çocukları, sünnet olacak çocuklar burayı çok fazla ziyaret ediyorlar. Bunun tabii önemli bir sebebi var. Eyüp el Ensari'nin çocukları çok sevdiği rivayetler arasındadır. Ve tabii ki Eyüp oyuncakçıları. Onlar sayesinde burası pek çok sünnet çocuğunu kendine çekmeyi hala başarıyor. Buradaki Hacet Penceresi ile ilgili anlatılan ilginç bir hikaye var. Buraya Aziz Mahmut Hüdayi'yi Süleyman mührü dediğimiz iki ters üçgenden oluşan, İslam'da da kullanılan mührü yaptırmıştır. Ancak 1975 yılına gelindiğinde yaşlı bir adam bunu İsrail bayrağına benzetmiş ve demir makasıyla keserek yok etmiştir. Daha sonra bu kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanır ama ne yazık ki o eser kalmamıştır. İşte buraya dilek için gelen pek çok insan iş bulmak için, çocuk için ya da evlilik için gelenlerin dışında bir de hemen yan tarafımda gördüğünüz Hacet Çeşmesi denen dört çeşme için de gelirler. Bu çeşmelerin şöyle bir özelliği vardır. Dört tarafta bu çeşmeler vardır ve etrafında dolaşan kızların kısmetinin açılacağı rivayet edilir.

Bir zamanlar külliyenin bir parçası olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen hamam, 1510 yılında Kıyamet-i Suhra, yani Küçük Kıyamet adı verilen depremde yıkılır. Ve ardından Mimar Sinan tarafından tekrar inşa edildiği rivayetler arasındadır. Uzun yıllar metruk kalır ama yakın dönemde restore edildi ve çok güzel bir hamam kültürü müzesi haline dönüştürüldü. Hamamlar külliyeler için önemli parçalardır. Sadece abdest almak ya da yıkanmak için değil, camiye, külliyeye gelir getirmesi anlamında da çok önemlidir. Çünkü bu tip külliyelerin önemli giderleri vardır. Bunlar birer vakıf eseridir ve bu giderlerin karşılanması için gelir getiren unsurlara ihtiyaç duyarlar. Bunların başında da arastalar ve hamamlar gelir. Dilerseniz bu müzeye yakından bir bakalım.

Türk kültüründe hamam sadece bir yıkanma yeri değildir. Roma hamamlarından ya da Batı'nın saunalarından farklı olarak burası bir kültür doğurmuştur, kültür ortaya çıkarmıştır. Ve en önemlisi burada bambaşka şeyler olur. Bunların başında da özellikle kadınlar için hamam kullanımı bir kültür öğesine, bir geleneğe dönüşmüştür. Kızlar

burada beğenilir. Gelin alınacak kızlar. Ayrıca kadınlar için burası bir sosyalleşme ve gün geçirme yeridir. Sabahtan gelinir, akşama kadar neredeyse gün burada geçirilir. Ve gelirken sadece banyo malzemeleriyle gelinmez. Yemekler de yanlarında getirilir ve gün boyu hem eğlenilir, hem yemekler yenilir, dedikodular yapılır, belki de kız beğenilir ve nihayet yıkanılır. Ve işte hamam böylece özellikle kadın dünyasında bambaşka bir yer edinmiştir. Hamamlarda öyle yerler vardır ki bunlar dilimize bambaşka anlamlarla geçmiştir. Dilerseniz onlardan birini size yakından göstereyim.

Şu anda hamamın, suyunun, havasının ve zemininin ya da tüm mekanın ısıtılması için kullanılan cehennemlik bölümündeyim. Diğer adıyla külhan. Burada yanan ateş hem suyu ısıtıyordu hem de ısıttığı havayı zeminin altına vererek hamamın ısınmasını sağlıyordu. Ancak bu tip yerler, külhanlar bir deyimin, bir sözün ortaya çıkmasına sebep olmuş. O da şu, bu tip yerlerde parasız pulsuz sokakta yaşayan insanlar kış aylarını geçirmek için hemen külhanın arkasındaki bir odada kalırlardı. Hamamcıya küçük bir ücret öderler ve kışı o sıcak mekanda geçirirlerdi. İşte bu tip insanlara, burada kalanlara külhan beyi adı verilirdi. İşte külhan beyinin kelime kökeni de hamamlardaki ateşin yandığı bu külhan bölümünden kaynaklanır.

Hamamlar Türk kültüründe ve sosyal yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Sadece az önce saydığım nedenlerden ötürü değil. Hayal etmeniz gereken şey şu, evlerde bırakınız banyo olmasını, çeşme ve su bile yoktu. Su mahalle çeşmelerinden alınırdı. Hal böyle olunca da banyo yapmak için hamamlar olmazsa olmazdı. Ve herkes ayda en az bir kere mutlaka hamama giderdi. İşte o hamamlarda kendi içinde bir de hiyerarşi ortaya çıkmıştı. Örneğin kurnalar. Çok süslü olan kurnalar mahallenin ya da semtin ileri gelenleri, daha üst gelir düzeyine ulaşmış kişilere aitti. Diğer taraftan daha süssüz olan kurnalar ise belki de sıradan vatandaşların kullanımı içindi. Demem o ki hamam içinde bile her ne kadar dünyevi elbiselerinizden arınsanız bile hiyerarşi devam ediyordu. Burası bir çifte hamam ve çifte hamamlar kadın ve erkek olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Genellikle bir kare ya da dikdörtgen plan üzerinde ikiye bölünerek yapılan bu hamam planı aslında sıcağın dışarıya çıkmamasını ve derli toplu kalmasını da sağlıyor. Ancak bu hamamlarda enteresan bir takım detaylar var. Onların başında da şu gelir. Kadınlar ve erkekler bölümünün caddeye ya da sokağa çıkış kapıları bambaşka yerlerdedir. Erkeklerinki genellikle ana caddeye ya da meydana açılırken kadınlarınki yan sokaklara açılır. Biz de şimdi her ikisinin ortasında sonradan açılmış, geçmişte olmayan kapıdan çıkıyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz.

Eyüp Külliyesi'nin en önemli özelliklerinden biri de bir zamanlar Osmanlı padişahlarının tahta çıkarken kılıç kuşanma merasimlerinin burada yapılıyor olması. İşte o merasimlerin en önemli bölümünün icra edildiği Cülüs Yolu'na gidiyoruz.

Eyüp Külliyesi yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'e Akşemseddin'in burada kılıç kuşattığı rivayetler arasındadır. İşte gelenek böyle başlar ve sonrasında da Osmanlı padişahları tahta çıkacakları zaman buraya gelirler. Hemen arkamda Haliç, yolun solunda. İşte oraya kayıkla gelinir ve buradan büyük bir törenle camiye ulaşılır. Orada da Şeyhülislam tarafından Hazreti Osman'ın, Hazreti Muhammed'in ya da yine Osmanlı'nın diğer büyüklerinin kılıçları padişaha kuşatılır. Ve artık o bir padişah olmuştur. Buradan karayoluyla Edirne Kapı'dan yola devam edilir, Fatih'in külliyesi ziyaret edilir ve saraydan bir şehzade olarak çıkan kişi bir padişah olarak saraya döner. Bu törene taklidi seyf yani kılıç kuşanma adı verilmiştir. Rivayetler odur ki bu geleneğin aslında Bizans'ta da daha önceki dönemlerde de burada uygulandığı yönündedir. Ancak cülüs yolu boyunca birbirinden güzel eserler Osmanlı tarafından inşa edilmiştir. Onların başında da Mirişah Valide Sultan Külliyesi imareti gelir. Dilerseniz ona yakından bakalım. Eyüp Sultan da kılıç kuşanma geleneğinin çok önemli bir sebebi vardır. Osmanlı İmparatorluğu bir İslam imparatorluğudur ve doğal olarak Hazreti Muhammed'den onay alınması gerekir. Ancak bu mümkün olmadığı için, yani o topraklara gitmek mümkün olmadığı için buradaki, İstanbul'daki temsilcisi kabul edilen Eyüp El Ensari'den onay alınır. İşte bu nedenle Eyüp Sultan Külliyesi'nde kılıç kuşanma merasimleri yapılır. Şimdi geldik Valide Sultan'ın, Mirişah Valide Sultan'ın imaretine, yani fakirlere yemek dağıtılan yerine. Zaten onun işlevi daha kapısından anlaşılıyor. Burada İnsan suresinden bir ayet yazıyor. Onlar içleri çektikleri halde yoksula, fakire ve esire yemekleri yedirirler yazıyor. Bu da onun işlevini fazlasıyla anlatıyor.

Mirişah Valide Sultan 3. Selim'in annesidir. Çok hayırsever bir kadındır. Genç kızları evlendirir, onlara çeyizlerini verir. İşte o ayrını burada da devam ettirir ve Eyüp Camisi'nin hemen yanı başında bu imareti inşa ettirir. Ve burada yaklaşık 200 küsür yıldır kesintisiz olarak fakirlere, yoksullara yiyecek dağıtılmaya devam ediliyor. Bugün bile günde 3200 kişiye buradan yemek servisi yapılıyor. Mirişah Valide Sultan'ın Eyüp semtiyle ilişkisi aslında farklı yerlerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde onun bir odası var. İtikaf odası. İşte Ramazan'ın son 10 günü buraya çekiliyor ve 10 gün boyunca burada bir tür inziva yaşıyor. Ve bu nedenlidir ki Eyüp Camisi'nde sabah dualarında onun adı geçer.

İtalyan yazar Edmondo de Amicis 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'u ziyaret eder ve anılarında Eyüp'ten bakın nasıl bahseder. Fevkalade bir sessizliğe gömülmüş, aristokratik bir mahalle gibi. Uhrevi bir hüzünle birlikte dünyevi bir hürmet hissini ilham eden, bembeyaz, gölgeli ve şahane bir güzelliğe sahip bir mezar şehridir Eyüp. İstanbul'un başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelleştiren Müslüman sanatı bu kadar zarafetle gözler önüne serilmez.

Sultan Reşat tahta çıkan en yaşlı padişahtır. 1909 yılında 2. Abdülhamit'in ardından tahta çıkmıştır. Ve 9 yıl boyunca saltanatı sürmüştür. İşte o sırada kılıç kuşanma merasimini yaptıktan sonra pek çok padişahın dedesinin türbesini, mezarını ziyaret

etmiştir. Ancak biri hariç. O da 1595 yılında tahta çıkan 3. Mehmet'tir. Bunun Mehmet Reşat için önemli bir sebebi vardır. Çünkü 3. Mehmet o dönemde geçerli olan kardeş katli vaciptir düsturuna uyarak 19 kardeşini bir gecede katletmiştir. Bunların içinde kundaktaki bebekler de vardır. İşte bu nedenle o türbe ziyaretleri sırasında bir tek 3. Mehmet'in türbesini ziyaret etmez ve bunun içinde şunu söyler. Ben çocuk katilinin türbesini ziyaret etmem der. Ve nitekim öyle de yapar. Bu onun çocuk sevgisini göstermesi açısından önemlidir. Ama sadece bu olay değil. Arkamda gördüğünüz türbe de onun çocuk sevgisini göstermesi açısından çok önemlidir.

Mehmet Reşat halk arasında iyi huylu, sıcak bakışlı biri olarak ünlenir. Mavi gözlüdür kendisi. Ancak bundan birisi rahatsız olur. O da 2. Abdülhamit. Kendisine nazar değeceğini düşündüğü için, değdireceğini düşündüğü için Mehmet Reşat'la pek görüşmediği rivayetler arasındadır. Mehmet Reşat'ın çocuk sevgisine gelince az önce bir hikaye anlattım. Devamında ise hemen arkamda gördüğünüz 1912 yılında yapılan Reşadiye Numune Mektebi. Onun tarafından inşa edilmiş. Ama işin ilginç yanı 1918'de vefat ettiğinde bir vasiyeti vardır. Beni çocuk seslerini duyabileceğim bir yere defnedin der ve türbesini hemen okulun yanına inşa ettirir. İşte burada çocuk seslerini duyarak yatmaktadır. Ama bu türbenin ilginç bir özelliği daha vardır. O da sur dışında Osmanlı padişahlarına ait tek türbe burasıdır. İstanbul'da olup da sur dışında olan tek türbe burasıdır. Türbeyi yapan da önemli bir mimardır. Mimar Kemalettin, ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden birisidir kendisi. Biz onun suretini, yüzünü ve yaptığı önemli bir binayı neredeyse her gün görüyoruz. Ancak bunu pek azımız farkında. Çünkü onun sureti, yüzü ve yaptığı bir bina 20 liralık banknotların üzerinde yer alıyor. Ve belki de dediğim gibi her gün onunla karşılaşıyoruz.

Eyüp'teki büyük külliyenin yanında daha küçük ölçekli ama birer pırlanta gibi parlayan küçük camiler de var. İşte onlardan birinin önündeyim. İlk kez 16. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor burası. Yine küçük bir cami. 19. yüzyılda Cevri Usta adlı bir saray çalışanı tarafından yenileniyor. Ama bugünkü halini ise 1900'lü yılların başında alıyor. İşte bu nedenle çok fazla banisi olduğu için iki isimle anılıyor. Bir tanesi Kaptan Paşa ya da Cevri Usta. Camiye verilen isimlerden ikisi bunlar. Ama her ne olursa olsun kagir yapısı ve fevkani yani iki katlı yapısıyla hakikaten parıldayan bir cami olarak karşımıza çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı geçtiğimiz yıllarda yapılan bir restorasyonda ortaya çıktı. Kaptan Paşa Camisi. İşte buna yakışan bir çizim bulundu içeride. Restorasyon sırasında son cemaat mahallinin duvarında sıvalar kazındı ve ortaya kara kalemle yapılmış bir gemi motifi çıktı. İşte bu motif şu anda koruma altında ve camiye geldiğinizde bunu görme şansınız var.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abacus.
18: Kasa.
20: Marul.
18: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa bit kararı geldi.
0: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
23: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
1: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
2: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
0: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
3: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
4: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
1: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
5: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
1: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet.
4: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
6: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
7: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
18: Çok güzel.
20: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
21: Şipşak

0: Schwarzkopf-Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf-Gliss, her sen için.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
11: Neydi bu?
12: Evet, bu ne?
11: Nedir bu?
12: Kukla mı?
11: Kuşları...
12: Cadı. Canavar.
11: Canı mı?
13: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
10: Eğlenceli cevaplar.
14: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
10: Kahkaha attıran görüntüler.
15: Var mı daha şey?
11: Bitti.
12: Bitti. Bay bay.
15: Tamam. Ben artık anladım. Üç günden
10: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Schwarzkopf-Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf-Gliss, her sen için.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları,

0: en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Eyüp gezimizin sonuna geldik. Eyüp semti bitecek gibi değil. Biz olabildiğince öne çıkan yapıları ve insan hikayelerini anlatmaya çalıştık. Gezimiz boyunca her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve asıl önemlisi insan hikayeleri bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına, bu güzel mutfağıma hoş geldiniz. Bugün her gün heyecanlıyım da ben bugün daha bir heyecanlıyım. Çünkü neden? Çok yakın arkadaşım ve annesi mutfağımda konuk olacak. Sevgili Derya ve Nüket teyzeciğim. Böyle biz anneler ve kızları şeklinde de sosyal hayatımızda da görüşürüz. Bugün onların mutfağımda olması benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif olacak. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve sevgili Derya ile Nüket teyzeyi mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz. Efendim. Gelin. Ne kadar da şıklar. Ne de olsa benim arkadaşım ve annesi diyelim. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Tuğçe.
0: Nasılsınız Nüket teyzeciğim?
1: İyi misiniz?
0: Sen
1: de iyisin.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle alayım sizi. Misafir ettiğin için.
0: Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Ve zarif arkadaşım tabii ki.
2: Bir hediye ve çiçek.
0: Güzel arkadaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim işte gördüğünüz gibi benim arkadaşlarım böyle. Nezaket. Çok sağ ol. Çiçek için çok teşekkür ediyorum.
2: Hayırlı
0: hemen
2: olsun.
0: Hemen şöyle arkaya koyayım
2: için.
0: Çiçeğimi. Şöyle koyayım. Bir de hediyem de var. Hediyemi de açayım mı?
2: Seviniriz.
0: Açacağım vallahi.
2: Belki efendim, bu hediye... güzel ufakta dekor olarak kullanırsın.
0: Çok da mutlu olurum. Öyle bir şey gelecek.
2: Belki Nüket teyzeyle fotoğrafını koyarsın.
0: Ay çerçeve gelmiş bana. Ay çok teşekkür ediyorum. Efendim böyle annemle fotoğrafım evet. Ya da böyle pardon şöyle koyayım ya da mutfağımda böyle ekibimle güzel bir fotoğrafım.
2: Nasıl istersen.
0: Neden olmasın hareketli. Hatta şimdilik şöyle koyayım çerçevemi. Nasılsınız?
1: Biz çok teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz. Seni de çok iyi gördük.
0: Vallahi böyle bir renk şeyi olduk.
1: Evet.
0: Cümbüşüne güzel sarılar, maviler,
2: senin
0: turuncular.
2: Senin mutfağına geliyoruz diye hazırlandık.
0: Çok güzel
2: renk seçtik, o renk de güzel olur, bu renk
0: onu mu giyelim, bunu mu giyelim diye.
2: Bir hazırlık.
0: Yerim seni.
2: Çok güzel, burası gerçekten enerjisi de güzel senin yansıdığın ve ekibin, çok güzel bir ekip var burada.
0: Aa, teşekkür, ekibin bir tanedir, sağ olsunlar.
2: Evet, fark ettik, hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür. Efendim ben şöyle kısa bir özet de geçeyim. Derya aslında eski çok iyi oyuncularımızdan biri. Zaten ekran başında anlamışsınızdır. Ama hayat kariyerine farklı bir yön verip şu an çok sağlam bir artık ne diyeyim iletişimci oldu diyebilirim. Evet, değil mi? Aynı zamanda hocalık da yapıyorsun. Benim de hocam oldun. Üniversitede aldığım eğitimde hocam oldun. Kurumsal iletişimde efendim. Öyle Nüket teyzeciğim de işte Derya'nın annesi. Çok güzel evet, yemek evet. yapar.
1: Teşekkür
0: hakikaten
1: ederim.
0: Öyle.
1: Teşekkür
0: ve bugün
1: ederim.
0: Ne var menüde Nüket teyze söylesin bize. İlk olarak ne
1: bugün,
0: yapıyoruz?
1: Revani, portakallı revani.
0: Kış geldi evet, yavaş yavaş. Evet. Portakal da kış meyvesi haliyle.
1: Ve portakallı revani. Arkasından palamutun tam zamanı, tam mevsimi, bol bol evet. yenmesi gereken balık. Çünkü haftada 2-3 bile yenebilir.
0: Tüketelim. Evet, evet. Sağlıklı bir protein.
1: Hafif olması için de pilakisi. Bizim evde daha çok pilakisi oluyor.
0: Fırında kızartması yapacağız. Da güzel. Soğanlı, fırında yapacağız. Sarımsaklı. Evet, evet.
1: Bol son sebzeli. Olarak. Son olarak da boşnak pilavı diye bizim mutfağımızda, evimin mutfağında severek yediğimiz bir lezzet.
0: Boşnak İnşallah... mutfağı çünkü sizin bir göçmenlik
1: evet, bir göçmen
0: anlaşıldığı
1: evet,
0: üzere.
1: Var.

0: İnşallah izleyenler de tarifini alır. Damak ama tatlarına güzel gelir.
1: Ama biz boşnak değiliz değil mi?
0: Değiliz.
1: Yani, boşnakları çok severiz ama hani aslında Makedonya, Selanik, göçmen.
2: Göçmen. Ha, boşnak, hani, ben niye boşnak kaldı? Göçmenlik değil.
0: Göçmenlik var. Evet.
2: Yani Yugoslavya orada mutfaklar birbirine karışıyor, geçiyor haliyle. Evet. Ama sizin mutfağınızda, evinizde bol bol yaptığınız bir pilav. O zaman şöyle
0: önce
2: yapalım.
0: Önce bir revani ile başlayalım. Revani'nin şerbetini kaynatalım. Çünkü onu biraz soğuması lazım.
2: Ama ondan önce ben seyircilerimize malzeme listesini vereyim. Onlar çünkü kalem kağıt hazırlıyorlar ya da akıllı telefonlarını alıp ekrandan görüntüyü çekiyor. Annemden biliyorum gayet.
0: Tamam.
2: O zaman revanimizin malzeme listeleri geliyor efendim. Neler varmış? 3 adet yumurta, 2 çay bardağı portakal suyu, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu. Evet, evet. Malzememiz bu kadar. İlk önce şerbetimizi kaynatıyoruz.
0: Evet, şerbeti içinde 2 bardak şeker, 3 bardak su, 1 çay bardağı portakal suyu.
2: Portakal suyu. O zaman şöyle koyalım ocağımıza, değil mi? Bu suyumuz ayrı bir şey için herhalde.
0: Hayır, o su herhalde şey için. 2 bardak şerbet için.
2: 2 bardak. Ha, 2 bardak su var mı orada? Bakayım kaç mililitre yapmış. Evet, 400 mililitre kadar suyumuz var.
0: Portakal suyumuzu bu biraz kaynadıktan sonra koyacağız.
2: Sonra ekliyoruz değil mi? Bir fokurdatıyoruz suyumuzla. Sonra portakal suyunu ekliyoruz. Biraz büyük ocağı alayım Nükhet
0: teyze. Tamam, büyük ocağı alalım.
2: Güzelce bir kaynasın. Derya Hanımlar, siz neler yapacaksınız mutfağımızda acaba? Revani Derya Hanım'a mı yaptırsak?
1: Yani bu bizim için zor bir gün aslında. Çünkü annem mutfakta beni pek ayağının altında istemez.
2: Benim annem de istemiyor.
1: Şimdi yönetmenimiz uyardı, dedi ki kopmamanız lazım yani stüdyo.
2: Böyle bir bitişik olacak.
1: Ama annem beni azarlar yani. Ben burada dertleşmeye geldim. Açıklayacağım her şeyi.
2: Niye böylesiniz? Benim annem de öyle. Anneciğime de dur hangi kamera. Anneciğim seni öpüyoruz buradan. Bak arkadaşın ve Derya burada.
1: Ben de öpüyorum kocaman. Ümit teyzeciğim ben de öpüyorum ama bilmiyorum annem gibi mi yapıyorsunuz?
2: Yapıyor.
1: Ama...
2: Beni sevmez mutfakta annem.
0: Çekil demek yavrum. Bütün anneler böyle.
1: Çekil yavrum. Ben ayık altında dolaşma. Öyle rendelenmez.
0: Ama Tuğçe iyi ki çağırmışsın. Derya'da okteymiş bu.
2: Ya.
0: Akşamdan beri seni şikayet edeceğim diye söylüyor.
2: Dök içinler ya. 70-80 milyona dök. Bir taraftan
0: peki,
2: yapalım revanimizi.
0: Peki bundan sonra revani de.
2: Evet devam edelim.
1: Ben yapamam hiç bilmem yemeği.
2: O zaman biz bir sohbet edelim. Nükhet teyzeyi revaniyle baş başa bırakalım. Gel güzelim sen böyle.
0: Önce bir çay bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Üstüne yumurtalarımızı kırıyoruz.
2: Evet. 3 tane yumurtamız var. Toz şekerimizi ilave ettik. Klasik işte kek usulü. Kekini yapıyoruz şu anda revaninin. Revaniye haşhaş koyar mısınız?
0: Evet. Evet. Mavi haşhaş da konur.
2: Konabilir.
0: Çok lezzetli,
2: olur.
0: Ama bu portakallı olduğu için haşhaşa gerek duymadım.
2: Evet. Ben sana bir çırpma teli vereyim. Bir taraftan da şöyle bir şekerimizi bir karıştıralım. İlk önce şerbeti yaparken tabii ki portakal suyunu da eklemedik. Fokurdaduktan sonra portakal suyunu ilave edeceğiz.
0: Çünkü portakal suyu kaynadıkça şeye gitmesin, aroması gitmesin.
2: Kaybolmasın diye. Evet. Şekerimizle yumurtalarımızı çırpıyoruz. Evet. Her şey
0: esasında ben sözünüzü kestim. Bunu şeyle çırpsak daha kolay. Daha
2: mikserle mi mikserle. Çırpalım
0: ama şimdi ben burada bununla çırpıyorum. Tamam. Çünkü bayağı bir köpük gibi olsun yumurtayla
2: elde iyice kabarması için mikser yardımıyla çırpsak daha iyi olurmuş. Ama şu an biz el yordamıyla hallediyoruz. Bugün efendim sizsiniz başrol. O yüzden mutfak sizin.
0: Teşekkür
2: biz
0: ederim.
2: Öyle yan rollerdeki
0: hayır.
2: Elemanlar.
1: Her şey yolunda Tuğçe'cim. Güzel gidiyor. Benim bir iletişim danışmanlığı şirketim var. Orada markaların algı süreçlerini yönetiyoruz.
2: Evet.
1: Kamuoyuna güzel organizasyonlarını, haberlerini duyuruyoruz. Dolayısıyla da aslında ben burada olmak ve izlemek bile bana çok yabancı. Yani yemek konularına ben çok uzağım.
2: Evet, biliyorum.
1: Yemeği çok seviyorum. Çok güzel menü önerisinde bulunabilirim.
2: Öneriyorum sadece.
1: Çok güzel menü öneririm. Ve malzeme çok güzel seçerim. Ama yani ben çok uzak kaldım galiba. Yani çalışma hayatı içinde olmak. Bir de annemin
2: bir de anneye güven. Evet.
1: Anneme güven ve annemin güzel yemekleriyle büyüdük biz tabii. Yani annem yemeklerini herkes bilir, beğenir ve...
2: Ve zaten sosyal medyasında da paylaşıyor. Sürekli
1: ederim,
2: görüyorum Nükhet teyzenin.
1: Nükhet'in penceresi.
2: Nükhet'in penceresinde. Nükhet'in penceresi. Evet, sürekli görüyorum. Ne ilave ediyorsun?
0: Şimdi yağımızı ilave.

0: ediyoruz.
1: Evet, zeytinyağı kullandık.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdi zeytinyağı bir belli olur ya aslında keklerin evet. içinde. Ama Riviera olursa daha az belli oluyor. Sızma olursa daha çok belli oluyor. Ben hep şey yapıyorum Nikhet teyze, sen de bilirsin mutlaka. Böyle kek yapacağım zaman fındık yağı kullanıyorum.
0: Fındık
1: çünkü
0: yağı,
1: uzmanlarımız
0: evet.
1: fındık yağında zeytinyağı kadar sağlıklı olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve keklerde daha az belli oluyor. O yüzden ben
2: belki
1: fındık yap.
2: Fındık aroması da yakışıyordur keklere.
0: Ezmeyle portakal suyumuzu.
1: Evet. Ha, içine de koyuyoruz portakal
0: evet,
1: suyu.
0: Evet.
1: Tamam.
2: Bu çok güzel.
0: Yoğurt
2: bir
0: veya süt koymadan. Koymadan. Yoğurdu revanlayabilirsiniz. Geleneksel yoğurt konu.
1: Evet.
0: Kısım bazı değişik ufak tefek değişikliklerle de yoğurt tatlısı
1: yapılır.
0: Evet, evet.
1: Adı.
0: Evet.
1: Evet. Yani, ama yoğurt koymuyoruz biz.
0: Şimdi bugün koymuyoruz.
1: Bugün
0: sadece portakal.
1: Portakal suyu.
0: Evet, portakal suyu koyuyoruz.
1: Bayağı böyle aromatik bir tat olacak.
0: Ununu biraz ölçülü koyuyoruz. Aha. Yani bu kadar bir ölçü verdik ama yine de hepsini birden boşaltmıyoruz.
1: Kabartma tozunu
0: kabartma tozunu,
1: kabartma tozunu,
0: kabartma tozunu ununu koyduktan sonra koyacağız.
1: Evet. O zaten mutfakta annelerimizin de en bilinen yöntemidir. Evet. Unu koyduktan sonra kabartma tozunu eklemek. Bu arada şerbetimiz kaynadı.
2: Kaynadı.
1: Portakal suyunu ilave edeyim mi?
2: Birazcık daha.
1: Birazcık daha ama tamam. Nikhet,
2: teyze,
1: Nikhet teyzenin askerleriyiz. O ne derse o.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Bugün hazır ol da bekliyoruz. Derya portakal suyunu
2: ya,
1: sana koyduracağım.
2: Çok güzel bir gün. Ben bu konuda annemin yanında bir şeyler bana da görev verin. Ne olur yoksa yaptırmaz yeni
1: portakal
2: mutfağında.
1: Suyunu sana koyduracağım Derya.
2: Zarun bak o öyle konmaz. Çekil yavrum. Bak insanlar gelecek, misafirler gelecek. Çekil sen
1: çekil yavrum. Diyor değil mi? Benim annem de şimdi haliyle kızı her gün saat 14'te 360 ekranlarında programda. Ve
2: ama
1: annem en acımasız
2: diyemez.
1: Eleştiren. Aa eleştirir.
2: Tuğçe'cim portakal suyunu koysun Derya.
1: Deryacığım koy portakal suyunu.
2: Annem teşekkürler.
1: Evet.
2: Buna koyuyorum.
3: Evet. Evet şöyle bir iki taşımdan sonra onu kapatacağız.
2: Bak tamam. Ne lezzetli olacak şimdi.
1: Ama Derya'nın eli değdi.
3: Ama evet. Onun yanında Derya'nın eli hakikaten lezzetlidir. Yaptığını da çok lezzetli yapar.
1: İşte 40 yılda bir yaptığın lezzetli.
3: Mesela boşnak pilavı çok lezzetli yapar.
1: O konuş. Zaman Derya yapsın onu.
2: Bir dakika.
1: Bir dakika.
2: Annesi. Normal. Hakikaten hatırlamıyorum. Çünkü benim toplasam ömrüm boyunca herhalde 15 kere yemek yapmışımdır. İtiraf ediyorum. Kadın budu köfteyi çok severim ve çok güzel yaparım.
3: Tuğçe'cim bir şey şunun dibini yağlamamız lazım.
1: Hemen bir yağ verelim sana.
0: Margarin gibi bir şey olsaydı tereyağı gibi daha iyiydi ama bununla yağlayalım.
1: Bununla yağlayalım. Tamam, fırça da vereyim istiyorsan
0: evet,
1: sana.
0: Evet.
1: Hemen getiriyorum. Efendim
0: fırınımızı
1: ne yapıyoruz? Portakallı revani. İstersen Nikhet teyzeciğim bir neler yaptık? Şöyle bir özet geç. Şerbetimizi kaynattık.
0: Şerbetimizi kaynattık. Şerbetimizi kapatabiliriz artık.
1: Evet.
0: Soğumaya alacağız.
1: Kaynadıktan sonra portakal suyunu ilave ettik. Bir taşım daha kaynattık portakal suyuyla. Şu an oldu kıvamı ve altını kapatıyoruz.
0: Soğumaya bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Şekerimizle 3 yumurtamızı çırptık.
1: Evet.
0: Beyaz bir köpük oluncaya kadar çırpacağız. Üstüne yağımızı ilave ettik. Onunla da biraz karıştırdıktan sonra portakal suyumuzu ilave ettik. Onun üzerine irmiğimizi ve unumuzu ilave ettik. Unumuzu koyduktan sonra kabartma tozumuzu koyduk. En son portakal kabuğu rendemizi koyduk.
1: Ve hamurumuzu elde ettik. Şimdi ben fırını açayım.
3: İşte böyle ben.
1: 180 derecede.
3: Evet 180 derecede.
1: 170 de olabilir. Yani
3: evet.
1: 180 derecede.
3: 180 derece.
1: 175-180 tamam. derece arası.
0: Fırçayı
1: fırınımızı da açtık.
0: Böyle.
1: Evet. Şimdi hamuru cam kabımıza döküyoruz. Bir spatula yardımıyla Derya Hanım. İsterseniz yardımcı olun annenize. Çorbada
2: cesaret edemem şimdi.
0: Hadi bakalım.
1: O kadar korkutmuşsun Nikhet teyze.
3: Ha peki tamam.
1: Güzel işte anne kız.
2: Ne mutlu anlar ne mutlu.
1: Ay. Ve kaç
2: oldu
1: dakika
2: galiba,
1: ortalama Nikhet teyze? Fırından fırına farklılık gösterir ama.
0: 40-45 dakika.
1: Burada kalabiliyor Derya'cığım. 40-45 dakika.
0: Tabii
1: ben
0: fırından
1: alayım.
0: Da bakacağız.
1: Evet. Revanimiz gidiyor. Şimdi şerbetimizin biraz tabii
0: soğuması lazım.
1: Soğumasını
0: evet,
1: bekleyeceğiz.
0: Soğumasını bekleyeceğiz.
1: Evet. Bu fırına gidiyor.
0: Evet.
1: Hemen götürelim. Şöyle. Tatlımız birazdan hazır olacak.
0: Mutfağımızı da toplayalım.
1: Kıyamam. Mutfağı topluyor.
0: Ben dağınık çalışmayı
1: evi gibi hissetti. Topladı.
0: Dağınık çalışmayı
1: şöyle
0: sevmem.
1: Alayım. İkinci tarifimiz neydi? Gel İkinci
0: tarifimiz
1: böyle.
0: Palamut pilaki.
1: palamut pilaki.
0: Palamut pilaki için iki tane balığımızı halka şeklinde doğradık.
1: Sözüne virgül koyuyorum. Malzeme listesini verelim ekranımızda. Evet, seyircilerimiz kalemi kağıdı hazırlasınlar ve yazsınlar. 2 adet palamutumuz var, 4 adet kuru soğan, 2 adet limon, 2 adet patates, 1 baş sarımsak, 4 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı tane karabiber, 1 demet maydanoz ve 1 su bardağı zeytinyağımız var. Şimdi evet. Ne yapıyoruz?
0: Şimdi tepsinizi alıp...
1: Ben alayım, sana bıçağı vereyim, şöyle koyayım. Tepsimizi de getirelim. Evet.
0: Tepsimizde pişirme kağıdımızı biraz büyük tutacağız çünkü üstüne... İlk etapta bir yarım saat örteceğiz.
1: Kapatarak yapacağız.
0: Evet. Hmm. Kapatarak.
1: Ya Derya, biliyor muydun?
2: Allah, ben sadece yiyorum.
0: Yiyorum. Bak, soğanlarımızı
1: yediğim de belli olmuyor.
0: İri şekilde önce altına bir sıra soğanımızı
1: halka halka doğruyoruz. Yarım ay şeklinde.
0: Evet.
1: Evet.
2: Tuğçe'cim, ben yiyorum ama bir senedir yaklaşık glüten hassasiyetim çıktı.
1: Hatırlıyorum ya, kahvaltıya gittiğimizde en son yemiyordun.
2: Unlu gıdalar yemiyorum. Revani yemeyeceğim yani mesela.
1: Ama mısır ununda yok mesela. Mısır unu tüketebiliyorsun ve pirinç de tüketebiliyorsun pirinç zannediyorum.
2: Pirinç de. Aslında doktorum pirinci de yemememi önerdi. Ama yiyorum tabii, dayanamayıp.
0: Çünkü pirinç de şeker.
2: Pirinç de şeker. Hani...
1: Evet, ama glüten yok diyebiliyorum ben pirinçte.
2: Glüten yok diyebiliyorum ben. Ama onlar yine de...
1: Tüketmemekte fayda var diyor.
2: Ya onun için her şeyi yiyorum. Tereyağı, bal, kinoayı. Kinoa da vermedi.
1: Vermedi. Allah Allah. Ben de bir böyle 5 gün glutensiz beslenmeyi denedim. Ama kinoa falan hepsini yedim.
2: Aslında ben uzun zamandır alıştım ve çok rahat ettim.
1: Ekmek ne yapıyorsun? Evde kendin
2: yapıyorsun. Yemiyorum.
1: Ha, ekmeği tamamen hayatından çıkardın.
2: Hayır, kuru yemiş ve omlet de kahvaltı yapıyorum. Yumurta, sebzeler, meyve biraz belki olabilir, yoğurt. Her şeyi yiyorum. Mantar. Mantarlı bir omlet olabilir. Evet. Ama ekmek yemiyorum ve aramıyorum. Ve ekmeğin tadından da uzaklaştım. Tadı bana hoş gelmiyor.
1: Hoş gelmemeye başladı.
2: Hayır.
1: Aa, bravo.
2: Glutensiz yani, ekmeği de sevmiyorum.
1: Ben mesela hep bir ekmek yemeyeyim, ekmek yemeyeyim diye kendimce bir mücadele içine giriyorum. Ama sanki efendim o ekmeği yemeyince doymuyorum. Öyle yok, bir öyle psikolojik bir, şey. Bir hissiyatım yok. Var. Yok diyorsun.
2: Biraz ceviz, biraz fındık, bal, peynir, zeytin.
0: Tepsimizin dibine bir iki tane sürdüm. Soğanımızı yerleştirdik. Üstüne pardon, balıklarımızı evet. Diziyoruz.
1: Efendim, palamut da ben biraz biliyorsunuz siz izleyicilerimiz, ben böyle hamur işlerinde iyiyim. Balık ve ete karşı aslında bilgi eksikliğim var ama tabii ki öğrendiğimize göre gayet yağlı bir balıkmış palamut. Ve şu anda tam mevsimi ve galiba ülkemizde de en güzel Marmara ve Karadeniz palamudu güzel oluyormuş. Evet. Nikhet teyze. Evet. Böyle bir bilgi.
2: Patatesleri ben doğrayayım mı?
1: Doğru hadi.
2: Olabilir mi anne?
1: Şey için mi? Boşnak pilavı evet. için mi diyorsun? Boşnak pilavı daha erken. Geçtiğimizde evet patatesleri doğrarız beraberce. Derya'cığım. Yani tamam. Beraberce
2: şu anda benim doğru. Yapabileceğim bir şey yok yani. Sen, hayır, şu sen anda... programa gelmeden evvel şey demiştin de o yüzden. Hani patates falan doğrarsın belki.
1: Ben seni bugün burada güzelliğin için ağırlıyorum. O güzel yüzün ve kalbin için ağırlıyorum.
2: Çok iyi. Alabilir miyim?
1: Tabii ki Nükhet teyzeciğim. Nükhet teyze, başını ağrıtmıyoruz değil mi? Sen hayır. Yemek yapıyorsun, biz konuşuyoruz.
2: Hayır, hayır. biraz balıklarımızı tuzlamamız.
1: Evet, dur ben açayım onu sana. Şimdi en alta yarım ay şeklinde doğradığımız soğanlarımızı koyduk. Ama yağlı kağıdımız üzerine. Şimdi parça şimdi parça üzerine, palamutları koyduk.
0: Evet, üzerine tekrar soğanlarımızı koyacağız.
1: Evet. Daha vaktimiz var. Rahat rahat yapabiliriz. Hiç acele etmeyelim Nükhet teyzeciğim. Böyle sakin olalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Evet.
2: Tabii annemlerin elleri hızlı mesela. Ben şimdi yapmaya kalksam...
1: Daha revanideydik değil mi?
2: Daha revanideydim. Başındaydım ben.
0: Çok enteresan. Derya kendi yaptığı şeyi yiyemiyor.
1: Evet. Aa, bu benim şeyimdir ama ben de kendi yaptığımı
2: yiyemiyorum,
1: çok iyi
2: yiyorum. Duyuyorum yaparken. Kokusundan. Ne kadar aç olursam olayım. Evet. Yiyemiyorum. Bitti o yemek benim için. Anneannem gördü. Onun evinde ayıklamıştım. Evlerimiz yakın. Kızım dedi, bu nasıl taze fasulye ayıklamak? Hepsi dedi fabrikadan çıkmış gibi. Ha. Böyle resim gibi falan, hakkını vererek ama
1: sen
2: saatler
1: çok
2: alıyor.
1: Titiz, detaycı bir karaktersin ya. Eminim o fasulyelerle de böyle özel ilgi, kılçıkları
0: evet, çok
1: böyle
0: detaycı.
1: Tek tek. Çok detaycı değil mi?
0: Çok detaycı.
1: Üzüyor kendini değil mi? yoruyor, evet. Çok detaycı.
2: Evet, beni mi şikayet ediyorsunuz?
0: Hayır, şikayet etmiyorum. Çok detaycı, çok her şeyi inceliyor. Her şeyi çok.
1: Umutsuz ediyor işte Derya.
2: Çok mutluyum ben.
1: Ha, pardon. Evet.
0: Yani bana göre detaycı. Demek ben daha
1: rahatsın demek. Evet.
2: Ya aslında evet. Detaycı derken yani bir işi yapıyorsak hakkını verelim diye uğraşırım.
1: İyi
2: yani
1: yapalım. İyi yapalım,
2: güzel
1: ortaya.
2: Yapalım.
0: Derya'cığım biz de hakkını olsun. Veriyoruz. Tabii üzerine canım. Sarımsaklarımızı.
2: Bir şey der miyiz hiç? Hakkını baksanıza resim gibi oldu vallahi, tablo gibi.
1: Evet, gerçekten.
2: Yeme de yanında yat.
1: Soğanlarımızı tekrar koyduk. Karabiberimiz. Evet. Defne yaprağımızı. Bence balıkta defne yaprağı çok olmazsa yakışıyor. Evet. Olmaz. Evet. Olmaz. Evet. Olmazsa olmaz hakikaten.
2: Balığın yanında da pilav sevenler var biliyor musun çok? Benim tanıdıklarım arasında. Mesela benim hiç alışkanlığım değildir.
1: Benim alışkanlığım değildir. Evet. Ama ben balığı oluyor. Ekmekle de yemem yani. Balığı öyle salata
2: aslında
1: ve balık.
2: Aslında salatayla değil mi?
0: Bazıları limon meze. Bile sıkmıyor. Ben de limon sıkmam balığa.
1: Ben de limon sıkmam balığa çok evet. Fazla. Hani buğulama ama vesaire değilse.
2: Ama ben denedim. Pilav yakışıyor. Güzel oluyor.
1: Zaten boşnak pilavına yani lezzetli siz oluyor. Boşnak diye nitelendirdiniz.
2: Patatesli bir pilav. Evet.
1: Patatesli kıymalı bir pilav.
2: Çok lezzetlidir. Efendim. Evet.
1: Merak ediyorum, domatesli de olacak. Bayağı bir öğün aslında.
2: Bir öğün. Çok öğün. Çok.
1: Değil mi Nükhet teyze?
0: Evet, yanına bir ayranla bir salata.
2: Doyurucu, besleyici bir öğün.
0: İsterseniz tavuklu da yapabiliyorsunuz onu.
2: Tavuk da yapışır. Ha,
1: kıyma zaten tavuk pilav. Evet,
0: kıyma yanına tavuğu haşlayıp onların üzerine tavuğu diziyorsunuz.
2: Ay çok güzel veya göründü.
0: Hiçbir
2: ekranda.
0: Şey koymadan sadece soğan, domates sosuyla da yapabilirsiniz.
1: Yapabiliriz, evet. Salça da koyuyorsun ama sen pilavın
0: evet,
1: içine.
0: Evet, biraz salçası
1: var. Vallahi efendim şimdi neler yaptık belki şu anda açmışsınızdır Tuğçe'nin mutfağını, şu kameraya geçelim. Şimdi revani yaptık, portakallı güzel bir revani. Hamuruna da portakal koyduk, kekine de portakal koyduk, şerbetine de portakal koyduk. Şu an şerbetin soğumasını bekliyoruz. Fırında da revanimiz pişiyor yavaş yavaş. İkinci yemeğimiz neydi? Palamut pilaki. Palamutun tam mevsimi dedik. O yüzden şöyle güzel balık, sağlıklı protein mutfağımızda palamut pişsin istedik. İlk olarak ne yaptık? Cam kabımıza yağlı kağıdı koyduk. Soğanları yarım ay şeklinde doğradık. Soğanı koyduk. Üstüne palamut balığımızı koyduk. Tekrar üzerine ay şeklinde doğradığımız soğanlarımızı koyduk. Sarımsakları ilave ettik. Tane karabiberimizi koyduk. Ve limonları kesip böyle üzerine şu anda gördüğünüz gibi yerleştirdik. Zannediyorum şu anda maydanoz geliyor. Ha, ben pilavda zannettim maydanoz. Hayır. Da bir şaşırmıştım.
0: Ha. Hayır, hayır.
1: Buradaymış.
0: Maydanozlar burada.
1: Şu an maydanozlar
0: arzu eden
1: geliyor.
0: Domates de koyabilir buna. Hı hı. Ama domates
1: sulandırıyor ya.
0: Sulandırdığı
1: evet.
0: için ben...
1: Ben de yani...
2: Ama sarımsak çok yakışıyor değil mi? Soğan ve sarımsak.
0: Evet, evet.
2: Çok lezzetli oluyor.
1: İşte sevgisi bence. Soğan ve sarımsak yemeklerimize evet. Sevgi katıyor Derya'cığım.
0: Evet, aynen. sarımsağı kokuyor diye tercih etmiyorlar ama...
2: Pişince kalmıyor.
0: Pişen sarımsak kokmaz.
1: Sana kağıt havlu vereyim mi?
0: Evet. Ha, burada evet. Bir havlum var ama kirlendi herhalde.
1: Tamam. Al istersen canım. Şöyle vereyim. Patatesler mi? Ay patates mi koyacağız? Ne yapacağız?
2: Nereye?
1: Patatesimiz evet, var
0: evet,
1: mı?
0: Var.
1: Onu Derya doğrasın.
2: Ben bir şey yapabileyim yani değil mi yani?
1: İzin verirseniz Nükhet.
2: Şurada yapabilir için. Miyim? Anneciğim yapabilir miyim?
0: Evet yapabilirsin.
2: Ela gibi. Yapabilir miyim?
1: Hadi.
2: Şimdi bu patatesleri halka halka mı?
1: Halka halka
2: doğrayacağız. Peki tamam. Ben şu maydanozlardan arındırmak istiyorum.
1: Ama aslında şey zaten maydanozla karışacaktı.
2: Karışacaktı orada. Değil mi doğru?
1: Evet.
2: Peki.
1: Ama işte titiz ya arkadaşımız öyle.
2: Bıçağında... Bu kalınlık iyi mi?
1: İyi.
0: Biraz ince ince olsun.
2: Biraz ince mi olsun? Yani. Tamam.
1: Biraz ince inceymiş tabii.
2: Evet.
1: Eleştir.
2: Şimdi normalde evde olsak yavrum bak çok oyalanıyorsun. Ver işim var daha. Sen bırak. Ha çekilsen sen sonra yaparsın falan diye. İşte. Ben böyle sessizce ve masum bir şekilde odama çekiliyorum. O yüzden de
1: her
2: ben güzel yemek yapan biri, yani daha doğrusu çok yemek bilen biri olamadım hayatta.
1: Ama işte anneler
2: bu patatesi o duygularla doğuruyorum. Yani bütün annelere sesleniyorum ben.
0: Buraya bir diz.
2: Bütün annelere sesleniyorum.
1: Biz onlar için hakikaten yavaş kalıyoruz. Evet.
2: Kızlarınızı bırakın mutfakta. Hizmet etsinler, böyle yemekler yapsınlar.
1: Alıştırsınlar.
0: Ama siz de çalışıyorsunuz, okuyorsunuz. Vaktiniz de olmuyor bunları yapmaya.
2: O da doğru aslında.
0: Ama en azından haftada bir gün anne babalarınıza bir ziyafet verin.
2: Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk meselesi?
1: Evet, o mesele hakikaten öyle.
2: Ama ben de güzel dedim.
1: Güzel doğradın Derya'cığım. Çok muntazam
2: oldu. Bir de ben mutfakta şarkı falan söylerim yani. Ona rağmen
1: ona da değineceğiz. Hatta bu palamut pilakiyi fırına verdikten sonra benim sevgili arkadaşım o kadar yoğun toplantıları, seyahatleri, organizasyonlarından ara verip bir gün beni aradı. Diyor ki, Tuğçe diyor, ben şan dersine başladım diyor. Ve diyor, inanamazsın diyor. Yani orada bir cümle söyledim ben ona, çok güldüm. Şu an hatırlamıyorum da. Hani kendimi buldum tadında.
2: Evet.
1: Yani o kadar mutluyum ki hobi, şarkı söylerken. Evet.
2: Çok hoşuma gidiyor. Süheyla Yengi. Hocamın adı. Kendisi Sezen Aksu'nun yıllarca vokalistliğini yapmış.
0: Şimdi bunu sarıyoruz.
2: Evet.
1: Pardon, özür dileriz. Yemeğe dönecek olursak sarıyoruz yağlı kağıdımızla. Örümcek ekleyeceğim. Bu kadar.
2: Evet.
1: Ama bu sonra kadar. Açacağız bunu galiba, açacağız. Değil mi? İlk yarım saatini mi böyle yapıyorduk?
0: Islatırsak bu açılmaz.
1: Islatalım. Hemen ben şuradan su getireyim sana.
2: Belki böyle kürdan mı saplamak lazım?
1: Şöyle ıslatayım mı?
0: Islat, birazcık ıslat.
1: Evet. Tamam. Evet. Islattık ki açılmasın diye. Evet. Bu kadar.
2: Tamam. Aa, ne güzel oldu.
1: Vallahi güzel oldu. Palamut pilaki. Mevsimi de ne diyoruz? Haftada en az iki defa balık tüketelim diyoruz. Faydalı proteindir diyoruz. Sağlıklıdır diyoruz. Omega, değil mi? 3'tür. Omega 3'ün kaynağıdır diyoruz. Hatta omega 3'ün en yüksek olduğu balık geçtiğimiz günlerde söylemiştik. O da somondur. Bulabiliyorsak mevsiminde ne varsa o balıkları tüketelim. Nükhet teyzeciğim, şimdi kaç dakika? Yani yarım saat bir böyle yağlı kağıda pişiriyoruz.
0: Açtıktan sonra da bir 15 dakika üstü kızarana kadar.
1: Üstü kızarana kadar. Ben şimdi fırına götürüyorum. Bir fırınımızı açalım. Revani de yavaş
0: ama
1: yavaş.
0: Ama bunun ısısı bir açmasaydık. Tuğçe çabuk kapatalım.
1: Hemen kapatıyorum. Çünkü diyorsun ki evet. Revani'yi söndürmeyelim. Evet, özür dilerim.
2: Tuğçe'cim açılır mı fırın orada yani?
0: Bunun ısısı biraz daha yüksek olmalı yalnız.
1: Isısı, o zaman böyle bir tık yükseltelim mi?
0: Tamam.
1: Yükseltelim. Çok azıcık yükseltiyorum.
0: Balığın tek fırınımız var. İçin biraz yüksek 220 olması lazım.
1: 200 aldım o zaman. İkisinin ortası
0: tamam.
1: Yaptım.
0: Pişecek. Hayır, seyredenlerimiz bunu böyle bilsin.
1: Söyleyelim. Şu anda bizim fırınımızda revani olduğu için efendim o iki yemeğin ısısını ayarlamak durumunda kaldık. Ama siz evde yaptığınızda balığın iyice pişmesi için 220 derece gibi bir derece olacak. Lazım.
0: Çünkü 180 derece bizim revanimizin, 170-180 derece revanimizin, kekimizin pişme
1: süresi, sıcaklığı. Şimdi bir virgül koyuyorum. Şimdi benim bülbül gibi şakıyan arkadaşım beklentiyi yükselttim şu anda.
2: Hiç yükseltmeyin canım. Daha derslerin başındayım.
1: Bir senedir alıyorsun Derya.
2: Yani biraz da ara verdim. Başka bir sınava hazırlanıyordum. Öğretim görevliliğimle ilgili. O yüzden biraz ara verdim ama yani çok bizeyiz. Denesem mi acaba?
1: Lütfen
2: bu
1: dene.
2: İlk defa ama Türk ekranda
1: sanat
2: olacak.
1: Müziği mi? Nedir
2: yani
1: peki?
2: Aslında belki daha neşeli bir şey. Türk sanat müziği yani senin şarkılar var ama bir Fly Me To The Moon olabilir mesela eşlik etmek isteyen ya da
1: bence böyle daha Türkçe bir şeyler olsa aklına gelecek.
2: En çok çalıştığım şarkılardan biri olsun ama acıklı mı olur acaba Dilek Taşı mesela?
1: Aa olmaz, çok
2: herkes
1: severim.
2: Herkes biliyor değil mi?
1: Aa çok severim.
2: Ama şimdi
1: olsun.
2: De özür diliyorum yani beğenmeyen olursa ya da hani sesim yanlış bir yere giderse.
1: Bir iddiam yok.
2: Gerçekten bir iddiam yok.
1: Evet.
2: Yani yok. Hiç yok. O, kendi evimin mutfağında gibi.
1: Evet,
2: tamamen
1: hobi
2: ve dinlenmek için.
1: Yemek yaparken böyle bir söyleriz, kendimizi oyalarız, şarkı söyleriz. Zaten Derya'nın görevi bugün yemek yapmak değildi. Yanlış anlaşılmasın. Nükhet teyze
2: annemin,
1: aslında bugün.
2: Evet,
1: konuk olan. Derya benim çok sevdiğim yakın arkadaşım ve o da böyle güzelliğiyle, varlığıyla programımıza renk katsın istedik. Şimdi bir de şarkı söyleyecek. Buyurunuz Derya Hanım. Dilek Taşı geliyor.
2: Ay çok heyecanlı.
1: Derya Aslan'dan Dilek Taşı KJ'de de yazarsak Derya Aslan'dan.
2: Gerçekten arkadaşınızdan evde dinliyormuş gibi dinleyin lütfen. Ay çok heyecanlandım. Zor mu? Şarkı söyleyenlerin işi çok zor.
1: Ben de eşlik edeceğim sana.
2: Gözümde canlanır koskoca masi. Sevgilim ne?

0: bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: Bravo!
2: Ben arada bu benim gerçek performansım diye çok gerçekten heyecanlandım.
1: Programın sonunda bir bu antrenman oldu. Programın sonunda şöyle şarkı söyleyerek kapatırız. Aa,
2: olabilir. Belki Begonvil belki değil evet, mi? Ama Begonvil. Onlar çok zor şarkılar benim için şu an.
3: Ama Begonvil de var Tuğçe'nin.
2: Evet. Peki teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Ne güzel oldu. Efendim böyle şimdi şarkılı türkülü. Evet. Rakını kestim ama bizi kesiyor. Evet, boşak ama böreğine geçiyoruz.
3: Boşak pilavı.
1: Börek nereden çıktı? Evet. Canım börek çekti herhalde. Boşnak pilavına geçiyoruz efendim. Malzeme listesi geliyor ekranlarınızın başında. Yazın lütfen neler varmış. Boşnak pilavında farklı bir pilav. Yarım kilo pirincimiz var. 250 gram dana kıyma. 2 adet patates. 1 adet kuru soğan. 2 adet domatesimiz var. 1 yemek kaşığı biber salçası. 2-3 adet yeşil biber, karabiber ve tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Neler yapıyoruz şimdi Nükhet teyzeciğim?
3: Şimdi onu da Derya başlasın. Tenceremizin dibine patatesleri dilim halka halka dizsin. Evet. Ben de kıyma kısmına başlayayım.
1: İstersen tahtayı kullan. Ben tavamızı şöyle
2: bu biraz alayım. Daha kalın olabilir galiba değil mi?
3: Hayır, yine de yine ince mi? İnce koyacaksın yine de pişsin.
2: İnce ama yani. Patatesler yanmasın.
3: Dibinin tutması daha da güzel.
2: Dibi tutunca daha lezzetli olur.
3: Tuğçe çok enteresan. Ben evde hiçbir şeyimi ölçü yapmam. Göz kararı. O ölçüleri size diye verdim.
1: Çok şimdi iyi bu ölçülere
3: bu tencere biraz küçük ama.
2: Kim ölçsek acaba?
1: İdare ettiğimiz kadar.
3: Evet.
2: Yani
3: evet.
2: Şöyle mi diziyorum?
3: Evet, dizeceksin.
1: Patatesimiz fazla gelirse ayırırız kenara. Biz onu değerlendiriyoruz yine.
3: Bütün tabanını
1: tavamızdan kıymamızı kavuracağız değil mi?
3: Bütün tabanımızı, tencerenin tabanını örtecek şekilde patatesi
1: koyuyoruz. Boşnak pilavı efendim. İlk önce ne yaptık? Derya Aslan'dan, sesi güzel arkadaşım
2: ya,
1: Derya Aslan'dan.
2: Dinleyenlerden işlerdi ki bu kadar ders almış. Evet. Şu söylemeye bak mı acaba?
1: Tenceremizin alt tabanını hiç böyle boşu güzelce kalmayacak şekilde evet patateslerle
2: acaba şunu mu koysam?
1: Dizdik açayım altını.
3: Evet Tuğçe'cim.
1: Şu daha büyüğü mü açayım Nükhet teyze?
3: Hayır. Birden şey.
2: İşte ben zaten bunu dizmek için gelmiştim. Bütün
3: yok şimdi şey pirincini de yıkayıp koyacaksın.
2: Yok Tuğçe, gerçekten seviyorum sebze.
3: Çok az.
1: Sıcak normal su istiyorsun. Tamam. Ben de acaba pilavla ilgili bir şey istiyorsun dedim. Hemen suyumuzu verelim. Buyurunuz Nükhet teyze fırına girelim.
2: Oldu galiba. Baktık. Şu birazcık kalın oldu sadece.
1: Onu inceltirsin sen Derya.
3: Hmm. Ben kıymayı
1: açmak için mi?
3: Açmak için biraz
1: su kullanıyorsun. Hop. Evet, bir taraftan boşnak pilavı için kıymamızı kavuruyoruz. Bir taraftan da tenceremizin altını böyle efendim patateslerle.
2: Nasıl dizmişim?
1: Çok inci gibi.
3: Şimdi pirincimizi yıkayacağız.
1: Evet, hadi pirincimizi yıkayalım.
3: Ama bu pirinç biraz fazla bu tencereye. Çünkü,
1: o zaman alalım.
3: Çok yoğun bir pirinç olmayacak. Yani patateslerin üzerine örtecek kadar. Siz Derya'cığım pirinci yıkayarken.
2: Peki.
3: Ben de kıymanın sonunu.
1: Ben pirincin fazlalığını buraya alayım mı? Sen istersen bir ölçü ver. Aslında 1,5 su bardağı pirinç bence bu ölçülere yetecek gibi. Ne diyorsun?
3: Biraz daha şöyle. Evet, şimdi bunu yıkayalım.
1: Derya, şu arkada mısın?
3: Şunu yıkayalım.
2: Hangisi?
3: Derya, şunu yıkayalım.
1: Bunu yıkayacak mısın? Aman değil mi? Yanlış yapma. Evet, soğanları yine yarım ay şeklinde.
3: Yarım ay şeklinde değil. Bunu kıymanın içine koyacağız. Küçük doğuracağız.
1: Evet. Küp yapacağız, peki.
2: Benim bir süzgece ihtiyacım var ama.
1: Vereceğim Derya'cığım.
2: Çünkü annem şimdi şey der. Pirincin yarısını döktün lavaboya.
1: Pirincin. Ben halledeyim onu istersen.
2: Tamam.
3: Evet. İsterseniz su kaseye koyun daha büyük kaseye.
1: Nişastasından arındırdık pirinci.
2: Getirdim anneciğim buyurun.
3: Tamam. Evet. Şimdi onu bunun üzerine yay.
2: Tamam.
1: Yay. Yay onu. Onu patateslerin üzerine yay.
2: Böyle mi?
3: Evet.
2: Pirinç de ne kadar güzel bir pirinç.
1: İyi bizim ekibimiz öyle iyi malzemeler
2: gerçekten
1: alırız biz. Evet, iyi malzemeler alıyoruz. Ben kıymaya bir müdahale ediyorum izninizle.
3: Evet.
1: Evet.
4: Patatesleri koyduk. Üzerine yıkadığımız pirincimizi
2: koyduk. Bu pirinç
4: koyduk.
2: Yeterli.
3: Evet, yeterli. Yani biraz şeyler, patatesler gözüksün. Çünkü pirinçler şiştiği zaman...
4: Patatesler gözükmeyecek diye. Evet. Burada kağıt havlu var. Evet, ben bir şöyle fırına da bakayım diyorum. Neler varmış fırında? Revani kabarıyor Nüket teyze. Ben açtım, bir hata ettim ama...
3: Yok, bir şey olmaz o kadar.
4: Bir şey olmaz, o kadardan bir şey olmaz. Yemeklik, soğanımızı da doğruyoruz. Pirincin üstüne soğanı ilave edeceğiz.
3: Hayır, soğanı kıymaya
4: koyacağız. Pilavın içinde soğanımız
3: hayır,
4: yok.
3: Hayır.
4: Domatesimiz ve biberimiz.
3: Biberimizi de kıymaya koyacağız. Hepsinde bir sos hazırlayacağız.
4: Aa, bayağı

0: sosu dökeceğiz pilavımızın üzerine.
1: Bir de bu bereketli de oluyor değil mi? O bir sürü malzeme girince bayağı büyük. Yani küçük bir tencerede bile yapsan bayağı...
2: Ispanak gibi değil yani. Değil. Ispanak böyle sönmüyor. Sönüyor ya.
1: Evet. Evet, daha da büyüyor.
2: Evet. Kıymamız kavruluyor bir taraftan. Evet. Peki en güzel hangi yemeği yapıyor Nükhet teyze? Derya'ya sordum.
1: Yani bütün yemekleri çok güzel. Pırasayı çok güzel yapar annem.
2: Ay kış işte sebzesi ya, geliyor.
1: Annem bütün yemekleri çok karnıyarığı çok güzel yapar. Karnıyarık, pırasa, taze fasulyesi, işte köftesi güzeldir. Anne köftesi, artık babaanne köftesi oldu. Artık terfi babaanne. Etti babaanne olunca Ela'mızda.
2: Aa doğru, Ela'mız evet. Var değil evet. Mi? Ondan sonra
1: bizi annem, biz hiç yemek seçmeyiz. Yani çocuklara yemek sevdiren bir kadındır, başaran bir kadındır bunu. İşte bu lokma annen için, bu lokma baban için mercimeği ya. Güzel yapar. Ha, bütün yemekleri severiz. Pırasa, seviyorum. Kereviz, enginar.
2: Sen sebze seviyorsun değil
1: ben
2: mi?
1: Ben çok severim.
2: Ben de çok severim. Nükhet teyzeye bir şey soracağım. Hep bu anne köftesi diyoruz ya Nükhet teyze. Mesela senin formülün ne anne köftesindeki?
3: Ben ıslanmış bayat ekmek, bir tane yumurta.
2: Galeta unu kullanmıyorsun, bayat ekmek kullanıyorsun evet. Değil mi? Bak benim annem evet. De öyle
3: evet,
2: yapar.
3: Evet, bayat Aha. Ekmek, bir tane yumurta. Maydanoz, karabiber, kimyon ve soğan.
2: Soğan.
3: O kadar.
2: O kadar.
3: O kadar.
2: Peki pişirme yönteminde ne yapıyorsun?
3: Pişirme yöntemi.
2: Kuru kuru sevmiyorum da ben.
1: Ben de kuru
3: Derya
1: severim.
3: Derya da kuru seviyor.
1: Çok kuru kuru köfteyi severim.
2: Bence böyle ıslak ıslak
1: yumuşak
2: severim.
1: Köfte hiç sevmem.
2: Yumuşak severim. İşte damak tadı zevk.
3: Derya yani, da kuru soğuyor. Eğer kuru...
1: Anneannem de güzel yapar.
3: Eğer kuru pişirmek kuru istersen biraz yağda. Ama biraz daha yumuşak olması gerekiyorsa yağsız tavada çok az.
2: Çok yani, az, evet.
3: Ama Derya kuru sevdiği için...
1: Anneannem de güzel köfte yapar dedim ya, babaannem de şimdi söylemezsem adını küser bana, o da yahniyi güzel yapar.
2: Bir selam söyleyelim ya, hangi kameraya
1: anneannem,
2: söyleyelim.
1: Babaannem, sizin güzel yemeklerinizle büyüdük, ellerinizden öpüyorum.
2: Evet, anneanneyle babaanneye buradan selamlarımızı evet. Da göndermiş olduk. Sağlıkları iyi.
1: İyiler.
2: Keyifleri maşallah.
1: İyiler. Kendilerine maşallah. Çok bakarlar, dikkat ederler.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Genetik mirasları da iyi maşallah. Biz de onlara güveniyoruz.
2: Sen daha sirayet etmiştir o genetik miras.
1: Gibi sanki yani.
2: Evet. Evet, maşallah.
1: Onların sırları var biliyor musun?
2: Mesela?
1: İkisi de birbirlerine yani çok iyi bakarlar kendilerine. Mesela babaannem yaklaşık 40 yaşından beri her sabah limonlu, yarım limonu sıkıp içer çaya.
2: Çaya.
1: Ve bu bunun evet. Sırrı olduğunu söyler. Cildi çok güzeldir mesela. Saçlarında hala kendi renginde saçlar var. 85
2: gerçekten,
1: yaşında. Evet.
2: Maşallah.
1: Anneannem ise uykusundan ödün vermez, meyvesini yer. Çok çok güzel yaşarlar ikisi de. Yani
2: sağlıklı besler.
3: Her şey dert etmez.
2: Ya zaten hep diyoruz ya, güzel yaşlanmak diye bir şey var.
1: Evet.
2: Güzel yaşlanmanın formülü de içeriden iyi beslenmek. Ve evet. Hareket etmek. Bence hareket etmek de en önemli şeylerden evet. Bir tanesi. Spor yani. Yürümek.
1: Bir de babamların ailesinde yani babaanne tarafında biz şey severiz. Sakatat severiz. Orada yani kokoreç mesela. Bizim evde kokoreç pişir. Annem çok güzel kokoreç pişir.
3: Kokoreç
1: söylemeden edemeyeceğim.
3: Hatta Derya ben bugün söyledi,
1: kokoreç
3: yapalım diye.
2: Evet. Çok da enteresan farklı olurdu.
3: Evet.
1: Ben dedim. Evde bile vardı. Bizim hep deep freeze'de hazır kokoreçimiz
3: bulundu. Hazır kokoreçimiz olur.
2: Çünkü evet. Kokoreç hepimizin aklında şöyle bir yiyecek aslında. Dışarıda yenen. Hani
1: yok,
2: evde yaptığımız
1: biz evde
2: bir şey
3: evde yaparız.
1: Pazar günleri öğlen hemen çözülür buzları. İçine
2: küçük küçük mü doğruyorsunuz peki?
1: Doğranmış
2: yoksa
1: doğranmış oluyorsunuz. Kız köy çayısına alıyoruz.
3: Ben domatesin kabuğunu soymam.
2: Süper yağcım evet.
3: Ben domatesin kabuğunu soymam. Çünkü yani çok kalın olursa tabii ki soyuluyor yemekte çıkmasın diye. Ama bu domatesin kabuğu biraz inceliği
2: ince.
3: Güzel.
2: O yüzden
3: çünkü bütün vitamininin altında olduğunu düşünürüm. Salata yaparken de, kahvaltıya doğrarken de.
2: O yüzden kabuğunu soymuyoruz.
3: Soymadık.
2: Şişelik şişe domatesler yapıldı mı acaba?
3: Yapıldı.
2: Heh, tamam.
1: Her günlerce.
2: Mutfağıma gelen her hanıma bu soruyu soruyorum.
1: Tarhanalar yapılıyor.
2: Kırmızı tarhana mı yapıyorsunuz
3: bu sene
2: sizde?
3: Tarhana yapmadım. Evet,
1: annem tarhanayı çok güzel yapar. Sana çok, yaptığı zaman ulaştırırım.
3: Vallahi ama bu sene yapmadım.
2: Çok severi bize Nazilli'den geliyor,
1: evet, geliyor
2: tarhanamız.
1: Zaten.
2: Ve
1: ama
2: benim için kışın en önemli
1: güzel.
2: Çorbasıdır yani çok severim.
3: Evet.
2: Ama kırmızı tarhana değil mi?
3: Evet.
2: Beyaz
3: evet,
2: değil.
3: Hayır.
2: Çünkü mesela Kahramanmaraş taraflarına ilk gittiğimde böyle 10 sene önce beyaz tarhana görmüştüm. Hakikaten şaşırmıştım. Çünkü bizim Ege'de hep böyle kırmızı tarhana
3: ya, ne kadar
2: vardı.
3: Kırmızı olursa o kadar da güzel olur.
2: Biraz baharat atayım mı içine?
3: Atacağız ama en son.
2: En son tamam atmıyoruz. Evet.
3: Çünkü baharatlar...

0: Bunlar da piştikçe aromasını kaybediyor. En son atacağız.
1: Birazcık böyle süremiz daralıyor. Azıcık hızlanabiliriz.
0: Turşularımızı yaptık.
1: Turşuları da yaptık.
0: Evet.
1: Evet, geçtiğimiz günlerde benim mutfağıma da çok değerli bir konuğum geldi sizler gibi. O da fermente turşu yaptı. Aa. Onun yöntemini gösterdi. Evet, Derya'cığım o programı hani bizim kanalımızın YouTube hesabından bulun ve izleyin. Çünkü sevgili Şiar'ın hikayesi de şeydi. Çocukları astım hastalığına, alerjik astımları olduğu için beslenme çok önemli bir hale almış. Yani şey yapay gıdalar ya da ne denir onun adına içinde kelimeyi bulamıyorum.
2: Katkı maddeleri katkı olanlar.
0: Katkı maddesi. O zaman bu büyük ocağı açalım.
1: Evet, onları yememesi gerekiyormuş ve gıdaları fermente etmeye başlamışlar. Çok güzel yöntemler, çok güzel turşu, bamya turşusu kurduk mesela. Çok da güzeldi.
3: Geçen yıl ben de kurdum bamya turşusu.
1: Çok da lezzetliymiş. Ben ilk defa yedim, çok da beğendim. Efendim, pilava, boşnak pilavına geri dönecek olursak eğer, bir daha size şöyle bir özetleyeyim neler yaptık. En alta tenceremizin patatesleri ay ay dizdik, hiç boşluk kalmayacak şekilde. Sonra pirincimizi yıkayıp üzerine ilave ettik. Bir taraftan da tavamızda sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzda da ne vardı? Kıymamız var, soğanımız var, biberimiz var, salçamız var ve domatesimiz var. Güzel böyle bir kıyma harcı hazırlıyoruz aslında.
0: Evet.
1: Sonra ne yapacağız? İkisini birlikte buluşturacağız.
0: Üstüne suyumuzu ilave edip kısık ateşte. Evet, suyunu çekene kadar pişireceğiz.
1: Pişireceğiz, evet.
2: Annem güzel de reçel yapar. Reçelleri de çok lezzetli
1: olur. Çok severim çilek reçeli.
2: Evet.
1: Bayılırım
2: çilek
1: reçeli.
2: Çilek, şeftali reçelini çok güzel yapar.
1: Artık her şeyin reçeli yapılıyor Derya. Evet. Farkındasın değil mi? Evet. Değil mi Nükhet teyze?
2: Her şeyin reçeli yapılır oldu.
1: Kızılcık.
2: Bu sene kızılcık çok yaptı. Marmelatını çok güzel yapar. Evet.
3: Ona su koyalım Tuğçe'cim. Bir kase su koyalım.
1: Bir kase su istiyorsun. Pilav için mi istedin?
3: Evet, pilav için istedim.
1: Sıcak su istiyorsun değil mi?
3: Yok, normal su.
1: Normal su istiyorsun. Ben hemen bir su koyayım kasenize. Hemen hemen yemeklerimiz bitmek üzere.
2: Evet. Bakalım bu programı izleyince kaç kişi yapacak böyle bir feedback alabiliyor musunuz? Yani sosyal medya hesabı.
1: Boşnak pilavı. Tarifleri istiyorlar
2: yazarlarsa iyi olur değil mi? Merak ediyorum.
0: Karabiberimizi de döküyoruz.
1: Evet, karabiberimizi ben hemen açıyorum. Evet.
0: Buna karabiberden başka şey
4: yakışmaz mı diyorsun?
0: Baharat başka. Çünkü biber salçası koyduk.
2: Kekik falan gitmez herhalde değil mi?
0: Evet. Olmaz.
1: Efendim yaptığımız sosu tenceremize döküyoruz şimdi. Çok güzel görünüyor.
2: Çok hoş görünüyor. Evet.
1: Evet. Alayım ben canım. Şöyle arkaya koyayım.
2: Mis gibi de kokuyor.
1: Oh. İşte kıymalar, soğanlar.
2: Kıyma, soğan, domates, biber.
1: Evet.
2: Ben bir de böyle patlıcan kızartması kokusu apartmana yayılır ya. O kapıyı bulasım gelir. Gezip o kapıyı bulup diye biraz patlıcan kızartması alabilir miyim?
1: Kızartmayı sevmeyen var mıdır acaba?
2: Çok, ama yıllardır yemiyoruz. Çok.
1: Fırında yap. Bizim annemle yöntemimiz o. Fırın tepsisi yağlı
2: kağıt. Ama hiç kızartma gibi oluyor mu?
1: Vallahi
0: Derya'cığım kapağını verir misin?
2: Tabii.
1: Buyurun. Evet Derya'cığım.
2: Yavrum çekilebilirsin tamam. Kapağı
1: oldu
2: verdim.
1: Mu? Bitti mi?
0: Evet.
1: Şimdi kısık ateşte
0: suyunu çekecek.
1: Suyunu çekecek.
0: Evet.
1: Ama zaten tamamdır. Hemen çeker suyunu. Pilavın, pirincin şeyi ne kadar, canı ne kadar ki Nükhet teyzeciğim. Şimdi bir sunuma pas atmadan önce size şöyle bir sorayım. Nasıl geçti gün? Arkanı dönme gel. Güzel yüzün gözüksün.
0: Çok güzeldi. Çok keyifliydi.
1: Heyecanlanmadın ha?
0: Hayır. Çok keyifliydi.
2: Burası çok güzel.
0: Çok güzel.
2: Çok muhteşem.
0: Kendi mutfağım sanırım. Gibi. Daha da güzel. Evet, evet.
1: Arada bizi azarladı.
0: Tatlı tatlı. Şöyle bir şey yaptın.
1: Tatlı, çok
0: şöyle
1: güzel yaptın.
2: Annem azarlamaz ama mutfak annelerin kendi özel alanı ya. Orada onların dediği olmalı zaten.
1: Öyle de zaten. Sonsuz saygı
2: onlar
1: ve sonsuz
2: büyütüyorlar, besliyorlar bugünlere gelmemizde değil mi? Boyumuz uzadıysa annelerin yedirdikleri,
4: uzun boyluyuz canım.
1: İyi beslemişsiniz bizi.
0: Evet, evet.
1: Sen biliyor musun böyle onu söyleyip kapatacağım. Kapatmayacağım. Sunuma pas atacağım. Ben ilkokul 4'ten beri 1.72'yim. Sonra 3 santim falan uzadım. Şu an 1.75'im yani.
2: Aa,
1: öyle iyi beslemişler ki annemler. Nazilli'nin suyu da iyiydi
2: ama
1: herhalde.
2: Ama bizim bir teyzeyle bir çeşme pazarına gitmiştik. Çeşmede, çeşmede bir pazara.
1: Evet.
2: Ama o da ne güzel meyve sebze
1: çok
2: seçiyor.
1: Çok.
2: Anneme sebze yol, şey kabak yollamıştı.
1: Sen benim doğum günümde geldiğinde Alaçatı'ya. Evet. Canım arkadaşım
2: biz birlikte
1: ya.
2: Şey
1: birlikte de pazara gitmiştiniz.
2: Pazara gitmiştik ve çok güzel. Onu çok seviyorum.
1: Ay, anneciğime de buradan kocaman selamlar.
0: Biz de öpüyoruz kocaman.
1: Evet o zaman.
0: En kısa zamanda görüşmek
1: üzere. Kahvaltı yaparız yine. Efendim birazdan yaptığımız bu güzel yemeklerin, Nükhet teyzenin ellerinden çıkan yemeklerin son haliyle karşınızda.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: geliştirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
17: Zaman kaybetmek yok.
18: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
16: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
19: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuk mu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
1: Üst baş berbat olmuş.
2: Evet, oysa bir yere gitmem lazım.
1: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun, besteki mi?
2: Benim.
3: Nasılsın Nermin?
1: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
0: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
1: Çıkardı mı?
4: Onlar güçlü oğlum.
2: Biz?
4: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
5: Bir teselli ver, bugün 18'de TV4'te.
6: Evet efendim, bugün canım arkadaşım Derya ve sevgili annesi Nüket teyze ile birlikte çok güzel lezzetler yaptık. Çok teşekkür ediyorum size. İyi ki geldiniz, mutfağıma renk kattınız.
7: Biz de çok teşekkür ederiz. Mutfağın da çok güzeldi. Kendi mutfağım gibi hizmet verdi.
6: Ne güzel.
7: Çok teşekkür ederim. Ekibinize de çok teşekkür ederiz.
6: Sağ olun canım. Evet. Sen ne dersin Derya'cığım?
8: Ben de teşekkür ediyorum. İzlemek çok güzeldi ama burada olmak ayrıca güzel. Bütün ekibine. Sana devamında başarılar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum canım arkadaşım.
8: Gönlünce olsun, izlenme rekorları kırsın.
6: İnşallah amin, teşekkür ediyorum.
8: Ve yıllarca sürsün.
6: Canım
8: yıllarca.
6: Benim çok sağ ol. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
7: Teşekkür ederiz, hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Sancaktepe'de Alev Plevne'nin tasarımını gerçekleştirdiği bahçe dubleksi dairedeyiz. Modern, klasik ve etnik detayların var olduğu, eklektik bir dekorasyon anlayışıyla renovasyonu yapılmış bu dairenin detaylarını Alev Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Alev Plevne. İkinci kez sizlerle beraberim. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezunum. Tasarımcıyım. Uzun süredir mobilya tasarımı, mekan tasarımı yapmaktayım. Bugün sizlerle Sancaktepe'de 270 metrekare bahçe dubleksi olan Bernard Özpamukçu'nun ailesiyle yaşadığı evlerindeyiz.

Burası 16 yıllık bir site. Tabii ki evler bayağı bir eskimişti. Onun için bir tadilat gerekiyordu. Köklü bir tadilat yaptık. Gerçekten radikal kararlar verdik. Bahçe meyilli bir bahçeydi. Bahçeyi de yükselttik, biraz toparladık. Lagüne bakan gerçekten çok güzel bir bahçe. Ve köşe ev olduğu için de yeşil alanı bayağı büyük. Bir de havuzumuz var burada.

Peyzajda bahçeyi yükseltmekten başka çok büyük değişiklik yapmadık. Ufak dokunuşlar yaptık burada çünkü ihtiyacı yoktu. Bayağı yetişkin ağaçlar vardı. Bahçe mobilyalarında hiçbir şey yapmadım. Evin var olan mobilyalarını kullandım. Bu arada bu göndermeyi Alp arkadaşıma da yapıyorum. Evde hiçbir şeyimi kullanmadım, her şeyimi attım demişti bana ama gördüğün gibi bahçe mobilyalarını kullandım. Masa kullandım, sehpa kullandım. Dilerseniz şimdi içeri geçelim ve evi gezmeye başlayalım birlikte.

Şimdi Bernar Hanımların evinin salonundayız. Çok yakın arkadaşım. Bernarlar 16 yıldır burada oturuyorlar. Bir oğlu bir kızı var. Artık evin yenilenmesi gerekiyordu. Bayağı eskimiş ve yıpranmıştı. Ve doğru kullanılamıyordu. Dedim ki yıkalım burayı. Ve en büyük radikal değişiklik bu salonda yapıldı. Salonla mutfak ayrı iki modüldü. Biz bunların arasını açarak açık mutfaklı bir salona dönüştürdük. Yanda mutfağın arkasında hemen bir kış bahçesi var. Kış bahçesini de artık kış bahçelikten çıkarıp bir odaya dönüştürüp yemek ve oturma alanı yaptık. Yani 4+1 ev 4+2'ye dönüştü burada.

Daha öncesinde burası daha modern döşenmiş bir evdi. Biz şimdi gene benim sevdiğim tarzda, Bernard'ın da çok sevdiği bir tarzda olduğu için eklektik bir tarza dönüştük. Daha önce zeminde dikey parkeler vardı. Burada marketeri parkeyi kullanmayı tercih ettik ve bütün evin genelinde marketeri parke kullandık. Arkamda gördüğünüz duvar TV ünitesinin olduğu duvardı. Biz de burayı lambiri ve ayna ile biraz daha derinleştirmeye çalıştık. Televizyonu yönünü değiştirdik ve salonun daha büyük görünmesini sağladık. Size biraz mobilyalardan bahsetmek istiyorum. Hepsi kendi üretimim. Gene üçlü bir sehpa kullandım burada ve aynalı. Aynayla bazı şeyleri yok ediyorsunuz, ortadan kaldırabiliyorsunuz, hafifletebiliyorsunuz. Üzerinde gümüş aksesuarlar kullandım. TV ünitesinden bahsetmek istiyorum size. Burada iki derin çekmece var. Çekmecelerin ön yüzeylerini de kumaşla kapladım. Yani o da burada yok oldu. Çok mobilya durmuyor. Üzeri ceviz, yanlar lake eskitme ve kumaş üçlü bir kombinasyon oldu. Gördüğünüz üzere burada takım olan hiçbir şey yok. Bütün parçalar tek tek. Ama bir bütünü oluşturuyor. Eklektiğin anlamı da bu zaten. Bütüne gidebilmek. Burada bir chester kanepe kullandık. Karşıda gördüğünüz kırmızılarla. Bernard çok renkli bir kadın, rengi çok seviyor. Onun için bu kırmızıyı kullandık burada. Bu oryantal sedirimiz, benim tasarımlarımdan biri. İki tane Victoria Berger kullandık, biraz oymalar da girsin istedim burada. Lambiri'de gördüğünüz gibi karolaj ayna kullandım, biraz daha ışıltı alabilmek için. İki yanlarda da pirinç aplikler kullandık. Biraz siyah dokunuşlar yaptım. Çünkü çok soft gidiyordu, biraz evi kaldırmamız gerekiyordu. Bu aydınlatmayı da çok seviyorum, pirinç dalları olan. Bu detayı perdelerin nakışlarında kullandık. Oriental sedirden biraz bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim parçalardan biri. Biraz Chinese bazası var ama tam buna öyle Chinese falan diyemeyiz. Chinese etkileri var. Baza sağa sola açılıyor. Bunlar da yan sehpalar yerine geçiyor ve oralarda aydınlatmalar kullandım. Bir kere bunun yanında yan sehpa kullanmak durumunda kalmıyorsunuz. Çok keyifli bir oturması var. Önünde pufu var. Ayağınızı uzatıp rahatlıkla televizyon izleyebilirsiniz. Bazen bunu sehpa olarak da kullanıyoruz. Üzerine büyük tepsiler koyup, üzerine cam koyup yine orta sehpa gibi de kullanabilirsiniz. İşlevsel bir parça. Gördüğünüz gibi klasik parçaların üzerinde modern kumaşlar kullanıyorum, ketenler kullanıyorum. Yani klasiği klasikle devam ettiriyorum ki biraz daha ortalık yumuşasın, ısınsın ve cozy bir ortam çıksın diye. Perdelerde sevgili arkadaşım Hülya ile çalıştık gene. Ayrılmaz ikiliyiz. Her yerde. Beraber rahat ediyoruz çünkü birbirimizin dilinden anlıyoruz. Uzun ve geniş cephelerde aynı tip perde tarzından çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Birbirini tekrar etmesi yorucu oluyor. Burada da bu evi camlarını tasarlarken de 3 ana gruba ayırdık. Oturma bölümünde, yani genel oturma, misafir bölümü diyeyim bu bölüme. Bu bölümde Plexi ile pirinç aksamla tutturulmuş klasik bir perde uygulaması yaptık. Nakışları var. Dümdüz tülü kullandık. O biraz daha salonu böyle ağırlaştırdı, şıklaştırdı. Mutfağın karşısında gene ufak böyle bir çay köşemiz var. Burada serbest bıraktık. Perdelere bir detay kullanmadık. Üçüncü bölümde yemek ve oturmanın birleştiği bölümde orada bu dallardan yola çıkarak nakışlar kullandım.

biraz mutfaktan bahsetmek istiyorum. Açık mutfak olduğu için buradaki en büyük problem evdeki yemek kokularıydı. Yemek kokularını kökten halledebilmek için bayağı sanayi mutfaklarında kullanılan tavana gömme bir aspiratör kullandık. Yani mutfak efektini de biraz ortadan kaldırmak istedim aslında. Dümdüz kapaklar. Kapakların düz oluşu biraz mutfağı geriye doğru itti. Bir derinlik kazandırdı bize. Burada porselen tezgah kullandım. Porselen tezgahın çok büyük avantajları var. Çizilmiyor, bozulmuyor. Mermerdeki gibi lekeler oluşmuyor. Ocak da çok önemliydi bu ev için. Çünkü çok fazla misafiri olan, çok fazla yemek daveti olan bir ev. Burada da ızgaralı bir ocak kullandık. Koku oluyor mu derseniz artık olmuyor. Çok fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü sanayi tipi olduğu için bütün buradaki kokuyu, dumanı çekiyor. Mutfağın ön tarafında da gene daha önce yemek bölümü olarak kullanılan bir alan vardı. Bu alanı biz kış bahçesiyle birleştirdiğimiz için orada küçük bir kahve içme köşesi gibi bir alan oluşturduk. Burada da hazeranlı koltuklar kullandım. Çok fazla bitki kullanmayı seviyorum. Yeşilliği evin içinde çok seviyorum. Yeşilin içinde bir ev olmasına rağmen evin içindeki o yeşillik evi canlandırıyor. Bu kahve köşemizde de bitkiler kullandım.

Evin girişi benim için en zor alanlardan biriydi. Eski haliyle söylemek istiyorum. Merdiven altı depolama alanı olarak kullanılıyordu. Ve küçük bir antresi vardı. Salonda da kapı kullanmak istemiyordum. Orada da separatörler vardı. O separatörleri çıkarttım. Merdiven altını komple boşalttım. Merdiven altı komple boşalınca depolama alanları çıkarmam gerekiyordu. Evin diğer bölümlerinde büyük dolaplar yaparak oradaki fazlalıkları koyabileceğim alanlar çıkarttım. Merdiven eski halinde çok sevimli bir merdiven değildi. Rıhtlarını boyayarak ahşap basamaklar koyduk ve perforje, bu perforje de çok özel bir perforje, dövülerek yapıldı. Bütün parçalara özel imalat. Merdivenimiz gördüğünüz gibi limon kiriş dönüyor ve o dönüşler bayağı bir zor. Küpeşteyi yaparken bayağı zorlandık ama iyi bir ustayla çalışıyorduk. Sonuç son derece başarılı oldu. Merdiven boşluğunda sarkıt aydınlatmalar kullandım. Daha öncesinde yoktu. Orası spottan aydınlanıyordu. Basamaklara nokta ışıklar koydum. Gece ışığı çok güzel olan evlerden biri.

Kapının hemen yanına da bir aynalı portmanto kullandım. Dolayısıyla eski haline göre son derece ferah ve büyük bir girişimiz oldu. Evet, şu anda evin kazanılmış bonus alanındayız. Burası daha önce kış bahçesi olarak kullanılıyordu. Ama ısıtma herhangi bir tesisat yoktu. Biz evin bu bölümün iki tarafını duvar olarak çevirerek tek cephede camı bıraktık. Ve havuz seviyesinde bıraktık. Dolayısıyla camları açtığınızda bahçenin içinde oturuyormuşsunuz hissini veriyor bu bölüm. Burada yemek odasını ve günlük yaşam alanı olarak kullanılıyor. İki tane televizyon kullandık. Ön salonda da kullandık. Burada da kullandık. Çocukların arkadaşları geldikleri zaman onlar bu taraftalar. Anne baba öbür tarafta oluyor. Ya da biz çok kalabalık olduğumuz zaman bu evde böyle büyük yemek davetleri falan veriliyor. Rahatça herkes kendine bir alan oluşturabiliyor. Masadan bahsetmek istiyorum. Daha önce bu evde kullanılan tek parça diyebilirim. Bütün parçaları yeni yaptık. Ama arkadaşım Alp'e ayıp olmasın diye masayı kullandım ama masa da gerçekten çok güzel bir masa. Çok keyifli bir masa. 12 kişilik masif masamızı biraz tadilat geçirdi. Ve buna sandalyelerle sandalye ilavesi yaptık. Sandalyelerin renklerinde değişiklikler yaptık. Farkında mısınız? Ya da biraz sonra fark edeceksiniz. Bunun arkasında üçlü bir dresuar kullandım. Bu da benim tasarımlarımdan biri. Bu üçlü dresuar da yemek sırasında bize çok yardımcı oluyor. Bütün fazla ürünleri oraya koyup servis edebiliyorsunuz. Onun üstünde iki tane ayna kullandım. Biraz daha derinleştirmek için. Tam karşısında da aslında kütüphane olarak tasarladığım bir ünite var. Ama burada mutfak küçük olduğu için ve her şeyi bir arada toplayamadığımız için bu üniteyi tabaklar, büyük boyutlu tabaklar ve bardaklar için kullandık. Mutfağın bayağı bir yükünü kaldırmış oldu. Oturma bölümünde bir TV ünitesi yaptık. Bu TV ünitesini de ayna kullandım gene. Görünmez olması gerekiyordu. Burada bir de kod farkımız vardı. Nasıl koyacağımızı çok böyle bulamadık. Ünite bir şey kullanmak istemedik. Ayna kullanınca yok ediyorsunuz zaten. Burada o mekanın ışıklarını alıyor. Evet, mekanın görüntüsünü alıyor. Ve bir kütle görüntüsünden kurtulmuş oluyorsunuz. İki tane ufak boyutlu kanepe kullandım yine. Bunlar da klasik, artık klasikleşmiş kanepeler ama yine keten kumaşlar kullanarak, biyelerini farklı yaparak biraz daha modern ve sakin hale getirmeye çalıştım. Orta sehpamız da kış bahçesinin bir parçasıydı. Onun da ayaklarında bir ufak değişiklik yaparak orta sehpa olarak kullandık. Bu kotta havuzdan aynı kottayız, aynı seviyedeyiz. Onun önüne de bir tane klasik bench koydum. Burada bu bench'te uzanabilirsiniz de. Görüntüyü de kesmiyor. Ve daha önce de anlatmıştım bunu. Kademe yaparak evi, mekanı daha derinleştirebiliyorsunuz. Bench kullanmamın bir sebebi de mekanı biraz daha derinleştirmekti. Duvarlarda biraz böyle renk kullanmak istedim. Kütüphane yeterince renkliydi. Gene Berner'den kaynaklı bu. Renk seviyor. O renk sevdiği için de ben de elimden geldiğince ona renkli parçalar çıkartmaya çalıştım. Kütüphanenin yanında ve yemek masasının arkasındaki duvarda kırmızı, beyaz ve varakların hakim olduğu iki tane tablo kullandık. Yine bu mekanda fazlasıyla yeşillik kullandım. Evi canlı tutmak için, biraz yükseltmek için yukarı doğru parçalar kullanmaya çalıştım. Aydınlatmada da burası böyle daha kozi, sıcak bir mekan olduğu için mum görüntüsünde masaüstü bir aydınlatma kullandım.

Evet, şimdi de evin genç kızının adanın odasındayız. Tabii ki bütün genç kızlar gibi Ada da biraz süsü püsü seviyor. Onun için onun ıvırını kıvırını, makyaj malzemelerini, işte saç tokalarını, ayakkabılarını, çantalarını kaldıracak, ortada dağınıklık yaratmayacak bir oda tasarlamamız gerekiyordu. Bunun için de yatağı dikey bir şekilde koysaydın bayağı bir alan kaybediyordun. İki dolabın arasına alarak, yatak başı kullanmadım burada, sedir görüntüsünde bir yatak alanı oluşturduk. Dolayısıyla bana dolap yapacak, kütüphane yapacak bir alan çıktı. Bonus olarak kazanılmış olan balkonda çalışma bölümü olarak değerlendirdim. Yatağı böyle kullanınca adaya arkadaşlarıyla oturup sohbet edecekleri bir alan da çıkartmış olduk. Ön tarafta tekli bir berjer ve pufunu kullandım. Arkadaşı geldiği zaman orada da oturup sohbet edebiliyorlar. Ada ve Ata piyano çalmayı çok seviyorlar. Onun için Ada'nın odasında piyanosu var. Ve gerçekten çok başarılılar. İki kardeş de çok iyi piyano çalıyorlar. Dolap kapaklarında gördüğünüz kuplar da özel imalat. Böyle piyasada olan kuplardan değil. Burada bir de çok renkleri soft kullandık. Lakede de özellikle böyle isimsiz bir renkle devam etmeye çalıştım. Kuplarda da biraz ahşap dokusunu sokarak birazcık daha canlandırmaya çalıştım.

Atanın odasından bahsetmek istiyorum. Ata yurt dışında okuyor, Almanya'da okuyor. Dolayısıyla sürekli burada kalmadığı için o odayı daha fonksiyonel hale getirmeye çalıştık. Fonksiyonel derken spor aletlerini normalde bu odada kullanıyoruz. Evde pilates aletleri falan var ve bu evde herkes yürüme bandında pilatesini yapıyor. Dolayısıyla sporla bayağı yoğun bir aile. Onlara rahat edecekleri bir alan çıkarmamız gerekiyordu. Atanın odasını tasarlarken en önemli şey spor yapabilecekleri alanı oluşturmak, daha sonra da o aletleri nereye kaldırabileceğimizi bulmaktı. Tabii ki bir de dolaba ihtiyacı vardı, şifonyere ihtiyacı vardı. Şifonyeri üstünü TV ünitesi gibi kullandık. Dolabın sürekli burada kalmadığı için çok büyük bir dolap olmasına gerek yoktu. İki kapağını kullanılır hale getirdik, dolap olarak organize ettik. Kalan dört kapakta da aslında yatak var. Burada sürekli kaldığı dönemlerde yatak açık oluyor. Odada gördüğünüz aletlerin hepsi de tek bir noktada istiflenmiş olarak durabiliyorlar.

Şimdi ebeveyn yatak odasındayız. Bu oda daha önce gerçekten büyüklü bir gardırobu olan bir odaydı. Ama çalışma bölümü olarak hazırladığım bölüme kadar yapılmıştı. Daha önceki spor aletleri, yani atanın odasında gördüğünüz spor aletlerinin hepsi bu odadaydı. Ve bir kargaşa yaratıyordu. Pandemiden sonra da evde uzun süredir çalıştığımız için, Alp Bey de sürekli evde çalışmak zorunda kaldığı için ona bir çalışma alanı ve online toplantıları için bir alan yaratmamız gerekiyordu. Spor aletlerini bu odadan çıkararak Alp Bey'e burada bir çalışma alanı yarattık. Artı dolabı uzattık çünkü dolaba çok fazla ihtiyaç var. Gene burada da soft renkleri kullandık. Pirinç metal kutular kullanmayı seviyorum. Karyolayı hiç değiştirmedik, sadece kumaşını değiştirdik. Çünkü gerçekten çok güzel bir karyolaydı, yeniden yapılmasına gerek yoktu. Ama yatak başının arkasında çıtalama ve dekoratif boyayı kullanarak bu odayı biraz daha derinleştirdim. Aydınlatmaları da gene tavandan sarkıt aydınlatmalar kullandım. Başı

radyo aydınlatmalarını, abajurları daha önce de bahsetmiştim. Çok sevmiyorum galiba. Bu daha şık geliyor, daha estetik geliyor göze. Odada televizyon ihtiyaçları vardı, televizyon istiyorlardı. Gardırobun tam ortasına televizyonu, altına da şifon yeri oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu evde çok kitap var. Herkes çok okuyor, okumayı seviyor. Televizyonun üstündeki kalan alanları da kütüphane gibi değerlendirdik. Çalışma masasının arkasında da bayağı yükü kaldıran bir kütüphanemiz oluştu. Biraz aydınlatmalardan bahsetmek istiyorum. Tavan aydınlatmaları. Burada yatak başında sarkıt aydınlatmalar kullanınca tavanda daha nötr gitmem gerekiyordu. Pirinç gene spotlar kullandım burada da. Bu odanın perdelerinde fazla detaya girmedim. Çünkü böyle çıtalı kapakları olduğu için gözü yoracak bir şey olsun istemedim. Onun için dümdüz tül kullandık. Zaten arkasında blackout torlarımız var. Komodinleri özellikle yatak başından düşük tutmaya çalıştım. Sarkıt aydınlatmalarla arasındaki boşluğu ayarlayabilmek için. Yatak örtüsünü gene sevgili arkadaşım Hülya yaptı. Duvardaki o yeşil çok güzel bir yeşildi. Onu biraz yatağın üstüne taşımak istedik. Biraz daha hareketli olsun istedik. Yatak çünkü son derece soft. Kumaşları seçerken o dekoratif boyanın renklerinin içinde olmasına önem verdik.

Ebeveyn banyosundan bahsetmek istiyorum. Standartlara göre biraz daha büyükçe bir ebeveyn banyosu var bu evin. Burada da bir duvarda poster kullandım. Diğer duvarlarda duvar kağıdı kullandım. Yine duşakabinin içi seramik olarak kaldı. Lavabosu ve banyo dolabının da gardırop kapaklarında kullandığım aynı dizaynı kullanarak içeriğiyle burayı bütünleştirmeye çalıştım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe

0: katıl.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
7: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
8: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
6: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
9: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
10: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
11: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
12: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
13: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
12: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
14: Kurtaracaksın elbet.
11: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
15: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
16: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
17: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
17: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
19: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Bu Perşembe A101'de aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
10: Evet, bugün sizlerle birlikte Berner Özpamukçu'nun Sancaktepe'de 4+2 bahçe dubleksine konuk olduk. Umarım keyifli bir çekim olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size sağlıklı, şekersiz bir pankek yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Sütümüz var, yumurtamız var, cevizimiz var. Şeker kullanmayacağımız için pankekin içerisinde pekmez kullanacağız. Kabartma tozumuz var, vanilyamız var, tarçınımız var, balımız var, zencefilimiz var, toz zencefilimiz var, kayısı, gün kurusu kayısımız var, kuru üzümümüz var, bademimiz var, tam buğday unumuz var, narımız var. Şimdi bu kadar var oğlu var aslında. Hepsini birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, sağlıklı, çok güzel bir pankek çıkacak. Hemen yumurtalarımızı kırarak işlemlerimize başlayalım. Oda sıcaklığındaki yumurtaları öncelikle kıracağız. Güzel güzel böyle iyice çırpacağız. Daha sonra içerisinde sütü, kuru meyveleri, yani gün kurusu kayısıyı, eğer gün kurusu kayısı yoksa elinizde normal kuru kayısı da kullanabilirsiniz. Kuru üzümümüzü ve kuru bademimizi içerisine cevizle birlikte güzel güzel küçük parçalara ayırıp koyacağız. Pekmezi de koyacağız. Tam buğday unu da ekleyeceğiz. Sonra muhteşem pankekleri oluşturacağız. Muhteşem bu pankekleri oluşturduktan sonra zencefil, bal, tarçın üçlüsünü birleştireceğiz. Pankeklerin üzerine böyle güzel güzel süsleyeceğiz. Tabii ki bunu süslerken muz ve narın hakkını yememek lazım. İnanılmaz güzel, lezzetli, çok keyifli bir pankek yapacağız. En önemli özelliği bu pankekin içerisinde şekerin olmuyor olması. Şeker bulundurmuyor. Yumurtalarımızı iyice çırptık. Hemen sütümüzü ekliyoruz. Süt miktarının doğrultusunda hemen unumuzu ekleyeceğiz. Sütü iyice çırpıyoruz. Şimdi sütle yumurtamız burada kenarda dursun. Biz diğer malzemelerimizi böyle daha küçük küçük hale getirelim. Çok keyifli bir şekilde pankekimizi yapmaya devam edelim. İçerisinde şeker bulundurmuyoruz ama şekerli ve sağlıklı olan bir sürü besini içerisine koyuyoruz. Bunlardan birisi pekmez, bunlardan birisi kayısı, kuru üzüm. Gerçekten şeker bakımında sizin şeker ihtiyacınızı karşılayabilecek bir tarif. Pekmezin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Dedemin üzüm bağları vardı. Bu üzüm bağlarında bu arada gün kurusu kayısıları da hemen içerisine ekliyoruz. Doğradığımız tüm malzemeleri içerisine ekleyeceğiz ki güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bahsettiğim gibi dedemin üzüm bağları vardı. Dedemin bu üzüm bağlarında biz çocukken giderdik ve sürekli o bağlarda üzümler yerdik. Şimdi bir de en güzel kısmı dedemler pekmez yaparlardı. Yani o üzümlerle çok güzel pekmezler elde ederlerdi. Sağlıklı ve hiçbir katkı maddesi bulundurmadan pekmez yapılırdı. Pekmez yalakları olurdu. Bizim orada yalak denir ona. Böyle bir geniş bir alan betondan oluşur. Oraya çuvallarla üzümler koyulur. İnsanlar çizmelerini giyerler. Çizmelerle birlikte onu böyle sürekli zıplaya zıplaya zıplaya zıplaya eze eze o üzümleri suyu çıkardı. Şimdi ben oldum olası böyle tatlı tombiş bir adam olduğumdan dolayı ailenin en sevilen çocuğuydum nedense. Çünkü niye o yalağa çıkıp güzelce hadi oğlum birazcık daha, hadi oğlum birazcık daha. Vallahi hep o üzümleri ezerek ömrümüz geçti. O yüzden pekmezin benim hayatımdaki yeri ve önemi büyük. Pekmez çok lezzetli ve çok güzel. Gerçekten tahinle de İnanılmaz bir ikililer. Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi değiller mi sizce de? Yani böyle çok güzel bir şekilde kahvaltıların vazgeçilmez bir... Aslına bakarsanız... besini. Hemen cevizlerimizi güzel güzel ince ince doğruyoruz. Küçültüyoruz. Bu tarifin üzerine en sonunda toz fıstık da koyabilirsiniz. Toz fıstık da çok renkli ve çok güzel bir şekilde oluşabilir. Hemen cevizimizi de doğradık. Doğradığımız cevizi içerisine ekliyoruz. Bademleri doğrayacağız. Kuru üzümleri küçülteceğiz. Yavaş yavaş bütün her şeyi küçülterek, doğrayarak işlemlerimize devam edeceğiz. Kahvaltıda baktığımız zaman aslında pankek Amerikalıların kültüründe olan bir lezzet. Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzeti olarak görünüyor. Ama bizde de şu an pankek aslında yerleşti. Çok fazla tüketiyoruz pankeki ve kahvaltılarda seviyoruz. Krep, pankek
Gerçi krep bizde de var olan bir tarif. Bunu hani çeşitli bölgelerde cizleme ve akıtma olarak da bir adlandırıyoruz. Ama pankek bizde var olan bir tarif değil. Rusların bir pankeki var. O birazcık daha farklı. Ama ben çok beğenmiyorum. Lezzet anlamında da çok güzel gelmiyor bana. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. Hepsini birlikte bir kıyaslayalım. Acaba hangi pankek güzel diye. Pankekler savaşıyor diye. Bir hemen sürece girelim. Şimdi bademleri de güzel güzel ince ince doğradık. Doğradığımız bademleri de. Bakın içerisinde badem var, ceviz var, kuru üzüm var, kuru kayısı var. Yani şu an tam bir lezzet cümbüşü içerisindeyiz. Kuru üzüm, hemen kuru üzümleri de birkaç bıçak darbesiyle küçük küçük hale getiriyoruz. Bütün malzemeleri olabildiğince ufaltıyoruz. Pankekin içerisinde yer almasını istiyoruz. Bunun üzerine zencefilli, tarçınlı ve ballı bir sos yapacağız. Gerçekten inanılmaz olacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Şimdi yavaş yavaş pekmezi ekleyebiliriz. Pekmezimizi ekledik. Hemen şu dibini sıyıralım. Birazcık daha karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyip güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bu sayede de kıvamını elde edelim. Onu yavaş yavaş ekliyor olmamın sebebi şu, topak topak olsun istemiyorum. Bakın aslında bakarsanız burada tabağı tutuyorum. Yavaş yavaş kendim vuruyorum. Kendim vurdukça da o un güzel güzel dökülüyor. Kıvamı birazcık akışkan, birazcık da bir arada tutan bir kıvamı olmasını istiyorum. Tam buğday unu kullanıyorum. İsterseniz normal beyaz un da kullanabilirsiniz ama bu kadar sağlıklı bir tarife tam buğday unu yakışırdı diye düşünüyorum. Hemen şimdi birazcık daha un eklememiz gerekecek buna. Şöyle. Çünkü kıvam birazcık daha koyu olsun istiyorum. Hem akışkan hem birbirini tutan bir kıvamda olmalı ki bu arada vanilyasını ve kabartma tozunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Vanilyanın kokusu çok güzel değil mi? Muzla vanilya birleştiği zaman bizim vazgeçilmez aslında bir lezzetimiz. Hemen iyice karıştırıyorum. Birazcık daha un ekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı hatta 2,5 yemek kaşığı daha un ekledik. Evet, şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. İyice karıştıracağız, birazcık bekleteceğiz. Bekletirken de diğer sosları hemen hazırlamaya devam edeceğiz. Bütün malzemelerin iyice birbirine karışmasını istiyorum. Karıştırdığım malzemeleri burada kenarda bekletelim. Hemen bu arada biz soslarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Soslarımızı hazırlamadan önce ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım isterseniz. Şimdi taze zencefilim var burada. Taze zencefili minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Güzel böyle bir sos hazırlayacağız. Bu sosla birlikte gerçekten pankek başka bir lezzete ulaşacak. Başka bir güzelliğe ulaşacak. İnce ince taze zencefilleri doğruyorum. Şimdi birazdan şuradan bir dokunuşla daha da ince hale getiriyoruz. Balla, zencefilli ve tarçınla inanılmaz güzel bir karışım oluşuyor. Ve bu karışım hem de çok da sağlıklı. Hemen zencefili şöyle bir kabın içerisine koyduk. Birazcık tarçın ekliyorum içerisine. Ve hemen birazcık var olan balımızı ekleyeceğiz. Şimdi iyice bunu güzelce karıştırıyoruz. Tarçınlı, zencefilli, ballı muhteşem bir karışım hazırladık.
Tam bir vitamin deposu şu an. Tam bir sağlık deposu şu an. Karışımımızı tamamlıyoruz. Şimdi bu karışımımız da hemen burada kenarda dursun. Hemen muzumuzu küçültelim. Böyle süslenebilir bir hale getirelim. Bu arada ocağımızın altında birazdan yakalım hemen. Muzumuzu doğrayacağız. Narın zaten ben çekirdeklerini çıkarmıştım. Hemen muzları da böyle güzel güzel. Bu düştü madem ki düştü. Demek ki benim hakkım. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalar. Hemen güzel güzel muzlarımızı doğruyoruz. Muzları doğradıktan sonra ocağımızın altını yakacağız. Pankekleri pişireceğiz. Ve en sonunda da bütün malzemeleri süsleyeceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Hep bahsediyorum. Bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olmak zorunda bence. Çünkü lezzetiyle görüntü bence eşdeğer orantıda olmalı. Ocağımızın altını yaktık bu arada. Hemen tavamızı yağladık. Şöyle her tarafına yağı dağıttık. Evet, lezzetiyle görüntü bence eşdeğer olmalı. Çünkü ikisi birleştiği zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor. Muzlarımızı buradan tabağımıza tekrar aktaralım. Önümüzü açalım. Bu arada hemen yağ ısınıyor. Isınan yağın üzerine hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı dökeceğiz ve pankekleri oluşturacağız. Sonra da muhteşem bir şekilde, çok sağlıklı bir şekilde süsleyeceğiz. Ve ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. Bakın, kabartma tozuyla vanilya ile birlikte şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Hemen yağım da kızgınlaştı. Yağımız da kızgınlaştığından dolayı kepçe yardımıyla şöyle tüm malzemelerden alarak içerisindeki kuru üzümle, kuru kayısıyla, bademle, cevizli hemen. Evet. Birer kepçe, hatta bir kepçeden birazcık daha az pankekleri yavaş yavaş hazırlıyorum. Eğer pankek kalıbınız varsa o kalıpla da hazırlayabilirsiniz. Böyle kalp şekilli kalıplar oluyor. O kalıplarla da pankekleri hazırlayabilirsiniz. Şimdi pankeklerin iki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra süsleme işlemlerine geçeceğiz. Şekersiz pankeklerimiz gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyorlar. Gerçekten ya bunlarla aşk yaşanır. Yani hani bu pankeklerle aşk yaşanır. Şunların güzelliklerine bakın. Bakın of şimdi. Çok güzel kokuyorlar. Şu an yani yememek için kendimi zor tutuyorum ben. O yüzden hemen yavaş yavaş güzel güzel ben bu pankekleri en iyisi süsleyeyim. Yoksa buna daha fazla, bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Güzel güzel hemen muzlarımızı şöyle aralara yerleştirerek istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz, kivi kullanabilirsiniz. İsterseniz evinizde farklı bir meyve varsa o meyveyle de bu pankekleri renklendirebilirsiniz. Şimdi ben farklı renklerin lezzetini sevdiğimden dolayı birazcık nar ekleyeceğim buna. Şu aralara da hemen muzları koyalım. Güzel güzel bütün lezzetiyle. Bakın çok güzel görünüyor. Üzerine de ballı zencefilli karışımımızı dökeceğiz. Tam bir vitamin deposu, tam bir lezzet deposu olacak. Şöyle narı güzelce serpiştirelim. Üzerine kalanlarla kalıyor. Dökülenler güzel güzel alt tarafa doğru dökülüyorlar. Şu bir tanesi dışarıda kaldı. Hemen sonlarımızı da şuraya koyalım. Şimdi hazırladığımız muhteşem zencefilli, ballı, tarçınlı baharatımız, karışımımızı güzelce üzerine döküyoruz. Kenarları da aktı. İnanılmaz güzel oldu ve inanılmaz lezzetli oldu.
Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Evinizde denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bana ya.
1: Dağlanmayın.
2: Mehmet.
3: Çanayı mı kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha.
3: Yazıklar olsun size.
4: Evine hoş geldin oğul.
0: Ben de bunu senin yanına bırakırsam bana kara hali demesinler.
4: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
1: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
4: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
5: Yanaşma birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Karşınızdayım, bayağı karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten yapmaya çalışıyorum çünkü bazen yapamıyorum, rezil oluyorum. Ama işim bu, öyle değil mi?
1: Öyle elbette. Çok zaman yapamıyorsun.
0: Öyle, yani sana rezil olmam önemli değil. Önemli olan bizi izleyen sevgili seyircilerimizin takdiri. Yani senlik bir şey yok.
1: Beni yok sayma Tuğba.
0: Tamam, hadi lafı fazla uzatmayalım. Ben şimdi Beşiktaş Fulya'da bir çiçekçideyim. Bugün bana neler yaptıracaklar bir bilseniz. Ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Fikret Usta ben ne yapıyor bu diye bakıyor. Nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Teşekkürler. Yeni işim bu efendim. Çiçekçiyim ben bugün.
1: Çok yakışır Tuğba.
0: Evet, o iş de bana yakışır. Her şey bana yakışır. Senlik bir durum yine yok yani. Her şey rengarenk, çok evet, güzel kokuyor evet. Ve ben bir an önce işime başlamak istiyorum evet, artık. Evet.
2: Bir an önce bizi de bugün bir yoğunluk var.
0: Sen de farkındayım.
2: Sen de işe yeni başladın. Bu işi eğer öğrenmek istiyorsan önce bir yerleri tertemiz bir süpürmen lazım.
0: Bu kadar nasıl battı buralar ya?
2: Ondan sonra bir gelin buketi var. Onların püf noktalarını öğreteceğim sana.
0: Tamam.
2: Önce
0: abi,
2: şuraları bir sür. Ben de o ara bir gelin buketin altyapısını yapmaya çalışayım.
0: Tamam, ben bir taraftan süpüreyim o zaman. Arkadaş, benim derdim nedir? Her gittiğim yerde bana yer süpürttürüyorlar ya.
2: Ya bu mesleğin sırları böyle. Kolay değil.
1: Çırak olmak kolay mı Tuğba?
2: Ama böyle yavaş yavaş süpürürsen müşteri geldi mi dükkanın içi çok kirli olur. Müşteri der ki bu dükkan niye böyle? Anlatabiliyor muyum?
0: Ama biz çiçekçiyiz deriz biz de.
2: Ama olmaz. Her temiz olduğu zaman...
0: Biz böyle çalışıyoruz deriz.
2: Oo, sen baştan bak konuşmaya başladın. Eğer böyle konuşacaksan ilk baştan senden zor anlaşacağız biz böyle.
0: Anlaşırız ya, ben dünyanın en kolay anlaşılabilecek insanıyım.
2: Ben ustamdan her gün sopa yerdim. Cevap vermezdim ben ustama. Sen konuşmaya başladın. Bilmiyorum da bu akşam bu işleri bitirdikten sonra eğer böyle cevap vereceksen bu iş yani yürümez böyle.
0: Oldu mu şimdi? Ama yine batacak biraz sonra
2: ama
0: zaten.
2: Çok yavaşsın, biraz hareketli mesela şu. Mesela bunu almıyor değil mi süpürge? Böyle alacaksın. Hemen böyle alacaksın.
0: O zaman bitti herhalde bu.
2: Tamam. Şimdi bak, müşteri geldi. Dedi ki beyaz dedi bir gelin buket istiyorum dedi. Tarzları sunuyorsun mesela. Beyaz gülden mi, isyan tuzlar mı, orkiden mi? Genelde moda bu sene böyle. Anlatabiliyor muyum?
0: Benimki de orkideydi ama benimkisi yapmaydı.
2: Öyle mi? Ama şimdi şöyle bir şey tabii, o müşterinin isteğine bağlı. Bak şimdi şöyle. Müşteri gelir der ki acildir 15 dakikada buket istiyorum der.
0: Hemen... Acil buket nasıl isteyebilir gelin buketi ya?
2: Ya işte şöyle...
0: Hemen neden son dakikaya bırakılıyor bu işler?
2: Tabii böyle. Bu işler böyle. Bak hemen fiyonk atıyorsun. Şöyle nasıl bağlandığını gördün değil mi?
0: Ha, gördüm.
2: Biraz sonra aracımın nasıl yapıldığını göstereceğim. İşe kendini ver. Yoksa böyle başarısız olursun.
0: Tamam, ben de yapacağım çünkü biraz sonra.
2: Yok, daha var. Altay nasıl yapıldığını göreceksin. Beğendin mi buketi?
0: Güzel oldu, evet. Çok güzel oldu.
2: Hemen böyle kesiyorsun. Müşteri ister ki mesela burasında seten kurtayla kapadındır. O şeye aittir. Al bakayım eline şimdi. İkinci elbirlik yapacaksın.

0: şöyle. Bak, bak, bak şöyle.
1: Gelin. Tutamadım.
0: Müşteri de geldin, böyle tutacaksın. Bak böyle.
1: Ha şöyle.
0: Ha, tamam mı? Bu gelin buketi. İstersen buraya saten kurdele de bağlayabilirsin, yaprak alabilirsin. O müşterinin tarzına bağlı. Kaç dakikada oldu? 7 dakikada. Sen bunu artık 10 dakikada yapacaksın, 6 ay sonra. Bu bir.
1: Altı ayda mı geçecek? Ama oradan aldık, bundan aldık, bağladık iple birbirine.
0: İşte o kolay değil işte. Şimdi bak, bir araştırman yapacağız, göreceksin. Ama tamam. Sen çok konuşuyorsun. Sen bana bir su getir bakayım. Hemen.
2: Ustaya çay su getirmek esastır Tuğba.
0: Bu mesleğe zor önerir abi. Bu çok cevap veriyor müşteriye, şeye, ustaya. Neyse o bardak olmaz ama hadi bu sefer yeni geldiğin için.
1: Buyurun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Sapsarı güller de mis gibi koktu Tuğba.
1: Şimdi sıra bende.
0: Şimdi bak Tuğba ablacığım. Bu işte bire ciddiyet ister. Tamam, sen eğer böyle ciddi çalışacaksan biz ne buradan bir araştırma çıkarabiliriz.
1: Ne müşteriye
0: ne
1: gider.
0: Ne de buket çıkarabiliriz.
1: Tamam.
0: Sen dedin ben bu işi seviyorum. Bu işi bana öğretin. Ben bu mesleği yapacağım. Ama sen gelmeden 20 dakikada ben yoruldum yani. Ben 50 tane araştırma yapıyorum. Bu kadar yorulmadım.
1: Bak, tamam, bak gülüyorsun bir de.
0: Şimdi gülüyorsun ya. Şimdi bak bu araştırmamız bir saate kadar gitmesi lazım.
1: Oo, hemen uzak bir semte. O zaman.
0: Bak şimdi bunun oasini kor musun? Ben yapacağım dedin. Hadi buyur.
1: Ama şey bunu kesmem lazım benim.
0: İşte kes hadi. Bıçak nerede?
1: Şurada.
0: Bak getir bıçağı bir zahmet. Şimdi oasini koy ben bakayım.
1: Aa şey gibi ya bu terapi gibi.
0: Ama çok yavaşsın. Bak hemen onu 2 saniyede kesmen lazım.
1: Tamam
0: yani.
1: Kestim.
0: O, tamam ilk işin oldu. Şimdi şunun yanlarını kes şuralara doldur.
1: Tamam.
0: Sen solak mısın?
1: Evet.
0: Ben de solağım. Nereden çıktın karşıma? Ben de solağım.
1: Solağım ben ya.
0: Ama tabii bunu şey yaptığın zaman elini yıkaman lazım. Gözüne falan değdiği zaman.
1: Aa.
0: Tabii tabii kör etme olayı vardır Allah korusun.
1: Oo.
0: İlk günden bu da başımıza gelmesin acile de kaldırmayalım seni.
1: Şurada doğru hastane mu var hemen?
0: Daha dur bana daha bugün daha misin? 20 dakika oldu yani ben senin çalışma tarzını hiç beğenmedim ama bakacağız yani daha ilk gün yani bir hafta bizde deneme süresi var. Şimdi ha. O asist tamam.
1: Tamam.
0: Yeni olduğun için olmadı ama ben biraz ona ilave yapayım şöyle.
2: Tuğba'nın çalışma şekli ve temposu Fikret Usta'yı sanki biraz kızdırdı.
0: Şimdi bir aranjman yapacağız. O bizim... Oho daha dur bakalım sen her şeye böyle şey yaparsan. Tabii bu zevk tarzı. Sen değişik bir çalışma da yapabilirsin.
1: Tamam ben yapayım o zaman.
0: Ama yaparsın da bu ilk geldin ya bu müşterini şimdi ya müşteri kaçarsan
1: bence
0: olacak.
1: Beğenir.
0: Hayır sen hemen ben yapayım ben edeyim diyorsun. Yani biz bir önce seyret sonra yaparsın. Bak şimdi bunları da ne yaptın bir tek
1: onu.
0: Ya bak gördün mü?
1: Sen bunları bunu atmadık.
0: İşte sen çöpe atıyordun. Önce mesleğin sırlarını öğreneceksin tamam mı?

0: Tuğba'cığım, sen tabii bu işe meraklısın. Bir de çok sevdiğin için. Bir de bir an önce bu işi öğrenip sabırsızlanıyorsun. Tabii ben de sinirleniyorum.
1: Aman Cey, sakin ol. Suyumuzu içmedik.
0: Ya nasıl içeyim ben şimdi? Sen aracmanı yapacaksın diyorsun.
1: Tamam, yapacağım bakın.
0: Al, yap. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör.
1: Ya ama çok güzel.
0: Bak, bu aracmanı yapamazsan 200 milyonunu keserim. Vurulanmanlar hep pahalı mallar. Hah, ben şimdi bekliyorum. Hadi buyur. Buyur, bıçağını da vereyim. Hadi. Ne yapacaksın şimdi? Bak, şöyle. Burada mor isyantus var. Zevk tarzını tamam. Konuştur, yap.
1: Tamam.
0: Ne yapacaksın?
1: Hadi. Yaparım. Siz İyi. İşiniz varsa gidebilirsiniz biraz.
0: Ben nereye gideyim ya? Önce bir aracmanı yapıp yollamamız lazım. Nereye gideyim ben?
1: Şimdi ararlar bizi ya. Nerede kaldı diye, değil mi?
0: Bak, çiçek vuruş tarzını sevdim. Yani çiçek böyle görünüyor ya.
1: Çok şükür bir şey sevdi.
0: Tamam mı? Ama her şeye de cevap veriyorsun. Sessiz ol, benim söylediğimi yap.
1: Korkumdan elimi keseceğim şimdi. Şöyle
0: bak,
1: gözüksün.
0: Bak şimdi bak. Yanlış yaptım. Şimdi bu niye böyle? Allah bunu niye iki dal yaratmış? Bunun bir tanesini kıracaksın. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şunun yanına vuracaksın bak. Ne yapacaksın? Grup yapacaksın.
2: Biraz estetik düşünmelisin Tuğba.
0: Vallahi zor anlaşacağız gibi görünüyor da. Tavsiye üzerine geldin. Yoksa yani ben şimdiye seni göndermiştim de. Tavsiye üzerine. Sen gül gül. Ben bu aracmanın bir fiyatını keseyim müşteri vermezse. Şimdi bak.
1: Tamam, ben...
0: Burası yeter.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi buna bir anturium daha ilave et. Bak, bunlar tikenlidir. Mesela ben normalde bunu şöyle sıyırdım. Tabii bak, şu anda 7 tane tiken var. Tamam, benim ellerim alıştı. Tabii bunun temizleme alameti vardır. Bayanlar bundan temizler, tiken batmasın
1: diye. Aa, çok zevkli.
0: Tamam, sen bundan temizlersin. Şimdi gülleri veriyorum.
1: Ay, içimde hoş oldu.
0: Tabii. Buyur. Ama
1: şu
0: sen devamlı aynaya bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Yani çiçeğe...
1: Tamam,
0: yoruldum,
1: tamam.
0: Vallahi yoruldum ya. Şimdi bak, ben şimdi 50 tane aracman atmıştım. Bak, bunu da böyle vurdun.
1: İşte ama sen profesyonel.
0: Şimdi buna bir fiyonk atıp bayan eliyle bakayım nasıl atıyorsun. Bak, makas burada.
2: Harika bir fiyonk bekliyoruz.
0: Ama çok yavaşsın.
1: Ya şey, ben kızacaksınız diye bir şey yapamıyorum.
0: Ya ben niye kızayım? Zaten kızsam sana aracman yaptırma. Gerçi olmadı, bak gördün. Bak şimdi bunu bağlamak için ne yapacaksın? Tamam mı? Bak. Bunu eline alacaksın. Şöyle yapacaksın. Tamam, estetik olacak.
1: Ha.
0: Herkes onu mesela, o senin zevk tarzı. Bir yere bağlı. Anlatabiliyor muyum? Buyur.
1: Ha.
0: Hani çiçeğe çok, aracmana çok çiçek vurmayla çiçek güzel olmaz. Dizaynı güzel yapacaksın.
1: Anladım. Bitti mi bu şimdi?
0: Ya,
1: olduğu kadar yani.
0: İşte senin bir yaptığın kadar. Sen şimdi bana bıraksaydın daha güzel. Ben sana dedim hadi zevkini kırma. Mümkündür morali bozulmasın diye öyle şey
1: yaptık.
0: Evet,
1: hiç morali bozulmadı. Bir şekilde kavga, dövüşle olduğu kadar artık yani psikolojik...
0: Ama ömrümün de yarısı gitti yani.
1: Psikolojik baskı altında bu kadar oldu.
0: Daha dur, daha sana şey yaptıracağım, çelenk yaptıracağım. Cenaze çelengi. Düğün sepeti yaptıracağım, fervorje yaptıracağım. Daha dur bakalım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Şu benim kahveyi bir getirir misin? Strese girdim, çok yoruldu, yordun beni.
1: Ama su, şey, kahve tamam.
0: Yapmayı biliyor musun?
1: Biliyorum, nasıl içiyorsun?
0: Benim şekerli olsun.
1: Peki.
0: Bir bu kahveye bakalım yani, yordun iyice bizi. Bari bir kahveyi düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
2: Ustanın şekeri düştü anlaşılan.
0: Abi ne olur aracmanı öğret. Öğret de yani bir çeneni tut da bir ay çalış, iki ay çalış ondan sonra. Efendim kız, ne zaman yaptın bu kahveleri? Bak kahveyi yapıyorsun.
1: Bir hadi. Tanesi de benim ama.
0: Yok. Sen yeni geldin, kahveye alışırsan burada işte. Neyse hadi bugün ilk günün, hadi iş.
1: O zaman buyurun. Siz kahvenizi için, ben buraları temizleyeyim, yanınıza geleyim ben.
0: Yok yok, kahveni iç ondan sonra. Kahveni iç. Bugün yeni günün. Daha yarın zor günler başlıyor.
2: Fikret Usta kıyamadı sana Tuğba.
0: Vallahi mükemmel bir kahve içtim ilk hayatımda. Ben genelde her gün 2-3 tane içerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak havalara girme. Sen bu çiçekçiliği yapma, git kafecilik yap.
1: Ama
0: bak kahve onu... 4-4'lük.
1: Onu da yaparım, onu da yaparım.
0: Hayır bak, kahve güzel. Aa, bak hemen şımarma bak, hemen şımarma. Yok kahve güzel, kahveciliği yapacak. Kahvecilik değil, kafecilik.
1: Tamam,
0: tamam.
1: Onu da yaparım.
0: Ha o zaman tam ama gerçekten var, kahveyi güzel yapan bir bayan çiçekçiliği dört dörtlük yapar. Her şeye affettirdin. Bu arayan kim acaba? Benim buyurun. Yapmayın. Ne oldu Hayrola? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Aa çok üzüldüm. Ben de gelin buketini hazırlamıştım Tuğba'nın. Sağlık olsun. Ben detaylara da girmek istemiyorum. Kısmet buymuş. Yok yok rica ederim. Ne demek önemli değil. Vallahi üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Al. Bir uğursuzluk getirdin. Kadın evlenmekten kocası vazgeçmiş.
1: Aa!
0: Kadın hüngür hüngür ağlıyor.
1: Tüh.
0: Gelin bu kedi de elimizde kaldı. Hadi buyur. Al uğursuz bunu da kendin alev et.
1: Uğursuz
0: ilk günden, ilk günden ne yaptın bizi? Buyur.
1: Benim zaten gözüm kalmıştı hadi. Bu çiçekte. Aa. Benim oğlum.
0: Hayır kadın üzüldüm. Çok iyi bir insandı.
1: Olabilir. Herkes iyi kendine göre bir şekilde.
0: Hayır hayır gelin bu kedi sana yarar. Al bunu eve gör.
1: Tamam.
0: İlk günün zararı.
2: Buketin çok güzel Tuğba.
1: Bugün kolay mı sandın da görevim neydi? Çiçekçi olmak. Ama ne kadar olabildim? Göründüğü kadar kolay değil. Fikret abinin yüzünden de belli oluyor zaten ne kadar olabildiğim.
0: Yok gerçek.

0: gerçekten yeteneğim var. Söylediklerim zaten kalbini kırmak değildi. Gerçekten kahve çok güzeldi. Ama gerçekten bu mesleği seviyorsan çok başarılı olacağına eminim. Yok, bir iki sene zorluk çekersin. Ondan sonra bir numaralı çiçekçi olursun, beni de geçersin. Usta çırağı geçer derlermişler.
1: Estağfurullah.
0: Tamam mı? Onun için yılma.
1: Devam.
0: Zoru başarmaya devam et.
1: Peki abicim. Çok teşekkür ediyorum. Rica kapınızı ederim. Açtığınız için, çok, ekmek kapınızı açtığınız ve bizi misafir ettiğiniz ve beni çektiğiniz için.
0: Yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünkü görevimi tamamladım. İyi ya da kötü. Bir sonraki bölümde beni nerede göreceksiniz? Söylemiyorum. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Çabuk Mehmet'i bulup getirin bana!
1: Eknam, mektepli olmaya heveslenmiş işte, kayınvalidime!
0: Hanımı mülkümü talan ettiresiniz diye mi besliyorum sizi kapımda? Mektepli olmaya özenmek, bunun gibi bir çulsuzun ne haddine?
1: Eknam!
0: Bağlayın çocuğu, alın şu kadını başımdan, alın! Ay şimdi görürsün köpek!

0: Aman ağam, bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun!
1: Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk. Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız.
0: Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız!
1: Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin?
0: Bunda suç mu ararsın? İtin, uğursuzun biri işte!
1: Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın derviş ağana?
2: Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim.
1: Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben! İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş? Çabuk sofra kurulsun! Bu türkücü ağanın da karnı acıkmış olmalı, hadi gel bakalım! Otur şöyle! Soframa oturmak da neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi, misafire hizmet edecek! Hadi koştur bakalım!
0: Emredersin ağam, kusurumuza bakma! Afiyet olsun ağalar, afiyet olsun! Hadi koşturun bakayım, hadi! Çabuk olun, sallanmayın!
1: Al bakalım! Söyle bakalım, ne şarkısıydı söylediğin?
2: Dağ başını duman almış!
1: Dağ başını duman almış ha? Güzel! Askerdeyken biz de söylerdik! Hadi bakalım, hep beraber!

0: desin güzeldir be! Sen de tut bir ucundan bakalım!
1: Bu ağaç

0: Emrettiğin gibi 3 aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam.
1: İyi. Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı?
0: Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, bağ üstüne.
1: Aferin, seni hep böyle görmek isterim.

0: beni de beraber götür ağam.
1: Bizimle gelmek için daha pek küçüksün. Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım.
0: O zaman beni yanına alır mısın ağam?
1: Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin.
0: Gelirim. Sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim.
1: İyi. Nankör bir çocuk olmadığın belli. Hadi bakalım, şimdi ananın yanına. Büyüdüğün zaman düşünürüz.

0: Ha? Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedim mi?
1: Ben de söyledim. Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti.
0: Nereye?
1: Kahveye indi herhal.
0: Gel lan benimle!
2: Al imzala şuraya oğlum.
3: Hemen gönderirler mi beni Alamayı Emin dayı?
2: Senin işin biraz güç oğlum. Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur.
0: Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım?
2: Alamanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazıverirdik.
0: Alamanya kim bu kim? Otursun da haline şükretsin be! Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapımda! Recep! Kahvemi getir!
4: Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gene! Kızmış ki zincir vursan para etmez! Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması! Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı! Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim vallahi! Ya sen canım? Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinden?
5: Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizin?
4: Kurumuna bak şunun! Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet'ciğim. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil. Gano'ya bakmayan sana mı bakar be?

0: Vay Dervişah kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne o, üç çuval buğdayı yanaş bana emanet edemedin mi yoksa?
1: Yok be Müslüm ağa, gel konuşacaklarım var seninle.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinde.
1: Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim?
0: Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
1: Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev barkaç...

0: Bak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da derviş ağaya köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istida verdim.
1: Almanya'ya mı gideceksin?
0: Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karali'nin yanına girmekten başka çare yok.
1: Eşkıyalığı mı kaldı Karali'nin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası şimdi.
0: Olsun. Hiç olmazsa mert adamdır. Derviş ağa gibi kendi adamını ezmeye kalkmaz. Hoşça kal.
2: Karali, buralara yerleşelim, memleketin tadı tuzu kalmadı Müslüman. Birbirimizi arkalamazsak Karali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız. Ancak hısım olursak güç yetiririz eşkıyaya Müslüman. Can o kızı oğlum Dursun'a istiyorum.
3: Ama benim kızım daha küçük.
2: Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen 2000 altın da başlık veririm.
3: Hele panayır gününe kadar bir düşünelim.
2: Hem de iyi düşün Müslüman. Kara Ali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş.
4: Çok ezdin ama neyse ki mayası sağlanmış. Yaman güreşiyor Allah için. Türkü yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman. Bunca yıl gezdim, can okuz gibisini görmedim. Allah sahibine bağışlasın.
3: Eksik olma Kara Ali. Evet Allah sahip olmasını biliriz.
4: Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşırdı evlat. Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın. Al! Yaman güreştin, böyle bir silah hak ettin.
0: Sağ ol ağam.
5: Başpınar köy ağası Derviş Ağa'nın oğlu Dursun, üç köyünde delikanlılarına at yarışında meydan okuyor. Atına güvenen delikanlılar, her meydanına!
3: Yaman at yetiştirmiş senin oğlan Derviş Ağa. Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin.
2: Ortaya 5000 lira koyuyorum. Ne o Kara Ali, yarışacak atın yok mu senin?
4: Atımız var hamdolsun. Ama ne çare ki, üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı.
0: Ağam, izin ver senin ata ben bineyim.
4: Altında dora aygır olursa geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu?
0: Derviş Ağa'nın 5000 lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum.
4: Ben de ortaya dora aygırın kendisini koyuyorum. Kazanan parayı da, silahı da, dora aygırı da alacak. Kabul mü Derviş Ağa?
2: Kabul Kara Ali.
4: Test çekin bakalım dora aygırı Mehmet'in altına.

Hazır mısınız? Karali beni yanına almaz. Derviş de bu köyde yaşatmaz beni.

0: Yaşa evlat! Yüzümü hak ettin benim! Al! Para da, at da, silah da senin!
1: Sayende adama vardı adımız ağam. Kabul et artık kulun olayım.
0: Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın.
1: Sağ ol ağam. Elbet bir gün olur, bana ettiğin bunca iyiliği öderim. Şimdi izin ver de anama müjde vereyim.
0: Var güle güle.
1: Sağ ol ağam.
2: Şuna bakın hele, doğan gibi süzülüyor. Maşallah deyin kızlar, nazar değmesin çocuğa. İzin verirsen, ben eve varayım baba.
3: Peki kızım, hadi git sen.
0: Dur hele canım, eğlen biraz. Karali'ye bir hoş geldin demek yok mu?
2: Gitmem gerek, anam evde yalnız.
3: Bana da müsaade.
4: Köy yerinde olmaz işlere kalkma Karali. O kız senin çocuğun yerinde.
0: Ne demek istiyorsun derviş ağa?
4: Bunları sen de bilirsin ya, bir kere de ben söyleyeyim. Kadın kız işlerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmaz buralarda. Haberin olsun.

0: deli oğlan, Allah duamı kabul etti. Atımız da, paramız da, silahımız da var artık. Hadi şimdi gidip anamın elini öpelim. Sevindirelim kadıncağızı biraz. Ne o deli oğlan?
1: Merhaba Kara Mehmet. Benim deli kızı Sulu'yum dedim de.
0: İyi ettin. Benim deli oğlan da kandı gayrı. Hadi, çek Sulu atını.
1: Seni alkışlamaktan ellerim patladı bugün. Ne o, gidiyor musun?
0: Anama varıp hediyeleri göstereceğim. Oğluyla övünsün biraz.
1: Dur da beraber gidelim.
0: Duramam canım.
1: Neden? Benden korkuyor musun?
0: Ben kimseden korkmam. Ama bir gören olursa söz olur. Müslüman'ın kızı yanaşma Mehmet'le diye tepe koyup çalarlar bizi. Hadi hoşça kal.
1: Gördün mü deli kız? Gönlümüzü bir yiğide verdik. O da mertlik budalası. Vay benim başım! Ağa kızı olmakta suçmuş.
2: Hoş geldin. Otur şöyle
3: misin? Eyvallah!
2: Bak yıllar ne çabuk geldi geçti. Başımızı ipe vermeden eşkıyalık belasından kurtulduk. Çift çubuk sahibi olduk çok şükür. Şimdi soyumuzu sürdürecek, bunca malımıza sahip çıkacak bir evlat gerek bize. Senin anlayacağın, evlenmeye karar verdim.
3: İyi karar vermişsin ağam, buna hepimiz seviniriz.
2: Kimin kızını alsam diye uzun uzun düşündüm. Bize soylu bir ağa kızı gerek Müslüman. Bu yörede de senden soylu ağa. Senin can o kızdan güzel bir kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını istiyorum.
3: Olmaz.
2: Neden olmazmış? Benden iyisini mi bulacaksın?
3: Olmaz Kara Ali ağam, olmaz bir iş çünkü.
2: Çünkü ne Müslüman? Lafı geveleme!
3: Çünkü kızı derviş ağamızın oğlu Dursun'a verdik. Söz kestik, başlığını bile aldık.
2: Ne başlık aldınsa ben iki mislini, üç mislini veririm. 2000 altın, 50 baş sığır, 500 koyun!

0: Yapamam. Sözümden dönemem. Töreyi bozamam. Bir kere söz kesilmiş. Varma bu işin üstüne, kurbanın olam, unut gitsin. Sana daha anlı şanlı bir ağa kızı bulmak, benim boynumun borcu olsun.
1: Demek dervişin Dursun'u bana değişiyorsun, öyle mi?
0: Değişmek ne demek kara Ali ağam? Kısmet onaymış, elden ne gelir? Bana müsaade artık, akşam olmadan köyün yolunu tutmak gerek. Hadi, sağlıcakla kal.
1: Sağlıcakla var Müslüm'a. Ama bugünü de unutma. Hasan!
2: Buyur ağam.
1: Bana tez yanaşma Mehmet'i bulun.
2: Baştın ağam.

0: Derviş Ayet'ten haber salın. Can o kızı oğluna vermeye razı olduğumu söyleyin.
1: Başdıra!
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
0: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana? Ay yaşın iç gecinin teki o Dursun.
0: Ama koskoca bir köy ağasının da oğlu. Daha iyisini mi bulacağım?
2: Ben varmam o serseriye.
0: Sana soran mı var, varır mısın diye? Bunca yıllık töreyi mi bozacaksın? Ben Müslümanaysam kızımı istediğime veririm.
3: Buyur ağam, beni emretmişsin.
4: Gel bakalım evlat.
3: Bir müşkülümüz var oğul.
4: Ancak senin gibi yiğit bir adamın çözebileceği bir müşkül.
3: Sen yeter ki emret ağam. Canım kanım uğruna feda olsun.
4: Eksik olma evlat. Ben de bunu bildiğimden seni çağırdım. Müslüman, can o kızı Dervişan'ın Dursun'a veriyor. Kızı önce biz istedik ama Müslüman Dervişa'yı bize tercih etti. Bereket, can o kız Dursun'a varıcı değil.
3: Varıcı olmasa da ne gelir elinden? Babasının sözünden dışarı çıkabilir mi ki?
4: Can o kızı tanımamışsın sen. Dün akşam haber salmış bana. Kara Ali ağam beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
3: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
4: Bana ya! Kara Ali gibi yiğit biri dururken ben başkasına gelin gitmem diyormuş.
3: Benden eğleniyor musun ağam? Cano kız böyle bir sözü nasıl söyler?
4: Niye söylemesin? Yoksa sen de mi layık görmüyorsun bize Cano kızı?
3: Estağfurullah ağam! Onu demek istemedim.
4: İyi! Şimdi Cano kızı kaçırmak vacip oldu bize. Ama adımız eşkıyaya çıkmış bir kere. Düşündüm, bu işi benim yerime sen yapacaksın.
3: Ben mi?
4: Hı, sen ya! Ancak senin gibi bir yiğit bu işin altından kalkabilir. Haftaya düğünleri olacak. Haftaya kızı sırtlayıp buraya getirirsen ihya ederim seni. Paraya pula boğarım.
3: Bu işi yaparsam para pul için değil, senin hatırın için yaparım ağam. Yalnız anamı da, beni de yaşatmazlar.
4: Sırtını bana verdikten sonra kılınıza bile dokunamazlar. Kaçıracaksın değil mi Cano kızı?
3: Evet. Yalnız şunu bil ki dünyada senden başka hiç kimse bu işe razı edemezdi beni.
5: Çok, çok güzel bir gelin oldun Cano.
2: Maşallah desene kız.
5: Maşallah.
0: Hadi kızlar, elinizi çabuk tutun biraz, gelin alayı gecikiyor.
5: Şimdi Müslüm'em, şimdi geliyoruz.

0: kadar oğlum benim! Çok şükür Allah'a bana bu günleri de gösterdi!
1: Çamayı kaçırdılar ha! Çamayı kaçırdılar!
0: Çamayı mı kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
0: Öteki yastıklar olsun size! Köyümüzün şerefini iki paralık ettiniz! Evime gelin gelen bir kızı yanaşmaya kaptırdınız ha! Yürüyün! Yürüyün!

0: Hide it! Hide it! Hold that! Hide! Hide up! Hide!
1: Burada biraz duracağız. Atların dinlenmesi lazım.
2: Beni kaçıracağın hiç aklıma gelmezdi. Yedi köyün adamı bizi arıyordu şimdi. İzimizi bulurlarsa ne yaparız?
1: Bulamazlar. Zaten onlar bize ulaşmadan biz çoktan Karahali'nin çiftliğine varırız.
2: Yoksa onun yanına mı sığınmaya niyetlisin? Karahali gibi bir eşkıyaya güvenilir mi hiç?
1: Başka ne yapabilirim ki? Beni arkalayacağına söz verdin.
2: Sen de inandın öyle mi? Ah Mehmet'im! Bunalınca babasını bile satar o herif. Vakit geç olmadan kaçalım.
1: Benle oynama Cano. Ben kim oluyorum ki senden kaçmayı düşünebileyim?
2: Düşünmüyordun da o zaman ne demeye kaçırdın beni?
1: Ben seni kendim için değil, Karahali ağam için kaçırdım.
2: Şimdi de götürüp o kara herife teslim edeceksin, öyle mi?
1: Allah'ın izniyle öyle. O kadar adamın içinden nasıl bu...

0: burnumu bile kanatmadan kaçırdıysam, şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp kara alağıma teslim edeceğim.
1: Çoğul! Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım! Ben istemeseydim sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet! Seni sevdiğim için kaçtım!
0: Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim. Hem kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal, hem de benimle oynaşmaya kalk! Hiç utanman yok mu senin?
1: Yaman! Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim! Ama şuncacık yüz vermedin bana!
0: Kara Ali ağam yalan söylemez! Yalan söyleyen sensin!
1: Mehmet! Bak gözlerimin içine! Yalan söyleyen insan gözlerimi bullar! Kıyma bana! İkimize de kıyma! Bir canavardan kurtardım, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben!
0: İnanmıyorum sana! Yürü, kara Ali ağama gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin?
1: Bırak! Bırak beni! Bırak! Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendime!
0: Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem!

0: Dağı taşı taradık, izlerini bulamadık baba!
1: Zorlu birine arka vermemiş olsa, bir yanaşma parçasının senin kızını kaçırmak ne haddine düşmüş, Müslüman!
2: Doğrusun, bu işin içinde kara hali var. Aramız namusumuz elden gitti baba. Varalım bu işin hesabını kara haliden soralım.
1: Eşkıya takımı dağda gezerken korkuludur. Düze indi mi elinden gelmez. Yürüyün!

0: Aslan Mehmet'im benim. Kara Ali sana kurban olsun.
1: Bırak beni! Bırak!
0: Şimdi dile benden ne dilersin?
2: Hiçbir şeycik dilemem ağam. Sağlığın bana yeter. Yalnız gel gör ki, bu kızın söyledikleri yenilir yutulur gibi değil.
0: Sen bakma ona! Ne dediyse cahilliğinden demiştir!
1: Bırak beni pis yalancı! Senin olmaktansa canıma kıyarım daha iyi! Mehmet! Mehmet! Bırakma beni bu canavar herife! Yalvarırım, kurtar beni! İnan bana, senden başka kimsenin olamam ben!
2: Aa.
1: Mehmet!
2: Aa, bu kızın sende gönlü yok!
0: Seninle sonra görüşürüz! Hadi çek git başımdan!
1: Bırak beni!
2: Aa! Sen yalan söyledin bana!
0: Söyledimse söyledim! Dünkü çocuklara hesap mı vereceğim bu yaştan sonra?
2: Bu iş senin şanına yakışmaz! Bırak kızı gitsin ağam!
0: Git dedim Mehmet! Elimden bir kaza çıkmadan git buradan!
2: Kızı almadan bir yere gitmem! Mertlik değil bu yaptığın!
0: Mertlik değil demek ha? Atın şu köpeği aşağı!
3: Dur Karahi! Dur yoksa vururum!
2: Silahını at! Adamına da söyle kızı bıraksın! Cano!
1: Buyur!
2: Silahları topla ata bin! Arkamdan gelirseniz hiçbirinize acımam, vururum!
3: Haydi Cano!

Atları kapatın. Sandıktan yeni silahları da çıkartın. Ben de bunu senin yanına bırakırsam, bana kara hal edemezsinler.

0: nedir? Ne oluyor? Güpegündüz çiftliği basmaya mı niyetlendiniz?
1: Ara Ali! Bu iş eşkıyalık işine benzemez! Kız kaçırmayı bu memlekette adamın yanına koyarlar mı sandın?
0: İftira etmektesin bana! Gelin olmuş bir kızı kaçıracak kadar aklımı yitirmedim de! Ben töreleri bilmez miyim?
2: İzini takip ettik, çiftliğe geldiğini biliyoruz. Tez Mehmet'i de, kızı da teslim et!
0: Doğrusunuz! Kızı sırtlayıp bana geldi. Saklayayım diye yalvardı. Ama ben ona uyar mıyım hiç? Kızı elinden alıp, deli olana da bir güzel cezasını vereyim dedim ama... Ama ne çare ki, silahını çekti, kızı alıp savuştu. Tam peşine düşerken... Aha, siz çıka geldiniz. Bunda benim ne suçum var? İnanmıyorsanız, kapım açık. Buyurun arayın.
1: Ne tarafa gittiler?
0: Şeytan kayalıklarına! Durun, beni bekleyin! Avucumun içi gibi bilirim dağları!

0: biraz. Ah, yoruldum ben. Ne olur biraz dinlenelim.
1: Duramayız Cano. Peşimizde canımızı isteyen çok adam var. Hadi bakalım.

0: Ateş etmeyin! Kızımı vuracaksınız! Dönün!
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Dondurma, dondurma gibi
8: değil, dondurma. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner dürüm.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bir sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak işlem tamam.
9: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Algoritmanı yaz, oyununu kodla,

müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
1: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
2: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
3: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
4: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
3: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
5: Kurtaracaksın elbet.
2: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
0: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
6: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
11: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
3: Botanik.
6: Abaküs.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
2: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda

0: tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
5: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
6: Üst baş berbat olmuş.
7: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
6: Eylül belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun. Mesleki mi?
7: Benim.
8: Nasılsın Nermin?
6: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
5: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
6: Çıkardı mı?
9: Onlar güçlü oğlum.
5: Biz?
9: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
0: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.

0: saat olmuş buradan geçeli. Ama artık nafile. Bu yağmurda başka iz bulamayız.
1: Sen de üstündeki ıslak elbiseleri çıkar da ateşe ver.
2: Üzerimde kurusunlar daha iyi.
1: Üzerinde kurumazlar. Hastalanırsan peşimizdekilerden hiç kurtulamayız.
3: Üşüyor musun? Söylesene kız, üşüyor musun?
2: Üşüyorum ya. Ne olacak?
3: Diyecektim ki...
2: Üşüyorsan yanıma gel mi diyecektim?
3: Öyle diyecektim ya, nereden bildin?
2: Sen niye gelmiyorsun benim yanıma?

0: आना आना आज कापी आज आना ben geldim ben aç kapıyı
1: la ilahe illallah bu bizim oğlanın sesi
0: ana neredesin
1: hoş geldin evine hoş geldin oğul hele girin içeri

0: Oğlum.
1: Oh, anacığım.
0: Evladım.
1: Bak, sana bir gelin getirdim ana.
0: Bana gelin mi getirdin? Allah bu günleri de gösterdi demek. Hele oturun şöyle, ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım.
1: Eksik olma ana, yemeklerine hasretim ne zamandır. Yalnız sana bir tembihim var, bizim buraya geldiğimizi sakın kimseye söyleme, emin.
0: Peki oğul, söylemem, sen merak etme.

0: Bugün pek erkencisin Emine teyze, hayrola?
1: Gece hiç uyumadım da.
0: Neden uyumadın ki?
1: Şey... Derim emme kimseye demeyeceğini de...
0: Der miyim hiç?
1: Kaynana oldum ben, kaynana!
0: Kaynana mı oldun?
1: Dur bak, sana hepsini anlatacağım. Bizim Mehmet, bir kız kaçırmış.
0: Kız mı kaçırmış?
1: Hem de kimin kızı biliyor musun? Güzeller köyünden Müslüman'ın kızı.
0: Sahi mi diyorsun Emine teyze?
1: Sahi ya, kızın adı da Cano. Eve gelince güzelliği evimi aydınlattı. Ay doğdu sandım.
0: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
1: Çomağızlı sen de. Dediğime pişman oldum. Gayrı demem kimseye.

Güzeller köyünden Müslüman'ın kızını kaçırdı.

0: Ne yapayım? Aç kapıyı! Kapısız tarlada terk edilmez! Çık dışarıda hele bir konuşalım! Açmıyorum sana! Ha? Bu da nesi? Bir de muhtara silah çekmek ha? Utanmıyor musun sen?
1: Ne istiyorsunuz benden?
2: Eve karı kapatmışsın.
1: Hey ha, karı kapatmışsın! Sözünüzü bilin, yoksa karışmam!
3: Dur Memo! Ben kendi gönlümle, isteyerek geldim. Memo benim erkeğim! Cano benim evime gelin geldi, gelin! İyice duydun mu cımbıkla?
1: Cımbıklı senin babandır! Adımın Kadir'a olduğunu bilmiyor mu?
3: Her neyse, hadi artık dağılın da bizi rahat bırakın!
1: Bana bak Memo! Memleketin kanunu var, memuru var! Güzellikle kıydırın nikahınızı! Yoksa bu köyde sizi barındırmam!
3: Ne duruyorsun öyleyse, kıy nikahımızı! Sen muhtar değil misin? İşte imam da burada, o da duamızı eder!
4: Hey ya, yaşa be Cano kızım! Ne duruyorsunuz? Alan razı, veren razı!
0: Nüfus kağıtlarınız yanınızda mı?
1: Değil!
0: Nüfus kağıtları olmadan nikah kıyılmaz!
2: Şimdi biz dini nikahımızı kıyalım, kağıtlarını bulsunlar, resmi nikahları da kıyılır!
1: Artık onları bulsak da bir işe yaramaz! Kız elden gitti ağlar!
5: Üzülme sen Müslüm ağam! Kan her pisliği temizler! Memo'dan eninde sonunda bu rezilliğin hesabı sorulacak!
0: Hem öyle bir sorulacak ki! Yedi köye destan olmacasına!
1: Ağam! Öğrendim ağam, dağın ötesindeki köye inmişler!
5: Davranın!

0: Ne oluyor Mehmet?
1: Geldiler, çabuk giyin. Hadi çabuk ol biraz.
0: Sonuna kadar dağdan dağa kaçacak değiliz ya. Varalım jandarma çavuşuna, derdimizi anlatalım. He de bana Mehmet'im! Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
1: Peki Cano, istediğin gibi olsun. Şimdi beni iyi dinleyin ağalar! Ya bu çocukların yakasını bırakırsınız, ya da ben sizi gece vakti silahla haneye tecavüz suçundan mahkemeye sevk ederim. Böyle bir suçun cezasının ne olduğunu Kara Ali iyi bilir.
2: Ama kumandan bey, benim oğluma gelen gelini kaçırdı.
1: Ben her şeyi biliyorum, devletin kanunu Cano ile Mehmet'ten yana. Şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp yıkılın karşımdan! Söylediklerimi de unutmayın sakın!
3: Çavuşun sözüne uyup, bu işin arkasını boşlarsak, köy yerinde hepimize ağalığı haram ederler. Bilmiş olun.
4: Boşlamaktan söz eden kim Kara Ali? Namusumuza sürülen leke, sözle temizlenmez! Bana düşmanımın kanı gerek! Şunu tez sürülen, hadi!
0: Sabah sabah nereye can o kız? Mehmet tarlada, ona azık götürüyorum ana. Dur hele, dur da beraber gidelim. Sen artık otur da dinlen ana, bu işler yeni geline yaraşır. Yavrum!

Dürüş bir adama eşkıyalıkta bile kurşun sıkılmaz. Hadi gidiyoruz.

0: Allah'tan korkmazlar! Kıydınız Mehmet'ime! Siz de Allah'ınızdan bulursunuz inşallah!
1: Yezid'in kızı! Yaptıklarının cezasını çekeceksin!

0: Başın sağ olsun ağa, çok şükür namusumuz temizlendi.
1: Başın sağ olsun Müslüm ağa, başın sağ olsun ağa.

0: Onlara Mehmet'in sana el sürmediğini söyle, gene de seni almaya razıyım. Burada ölüp gitmene gönlüm razı değil. Aklını başına al Cano, sözümü dinle.
1: Ona sen kıydın. Yazıklar olsun. Babası gibi sever sayardı seni. Bu muydu senin mertliğin? Defol git başımdan!

0: Mehmet. Mehmet'im.
1: Canım, bak sana su getirdim. Evet. At o silahı elinden.
0: Mehmet!
1: Çıkar camıyı oradan. Ellerine kas toprağı. Daha çabuk ol! Sen de hayatını seviyorsan daha çabuk!

0: Canın sıkılmış senin. Yoksa kötü bir haber mi?
1: 5 aydır jandarmalar her tarafta bizi arıyorlar Cano. Ötekiler de cabası.
0: Sonumuz ne olacak? Ne yapacağız Memo?
1: Ayağın ağır olmasaydı buralardan uzak yerlere giderdik. Bizi tanı yerlere.
0: Nereye gitsek kanun yakamızı bırakmaz gayrı. Çocuk doğduktan sonra gidip hükümete sığınsak, suçumuz neyse çekelim desek.
1: İki kişiyi vurdum. En az 20 sene verirler bana. Bense hep seni yanımda görmek, gözlerinin içine doya doya bakmak istiyorum.
0: Bak Memo, bak! İstediğin kadar bak! Gözlerime iyi bak ki karnımdaki sana benzesin. Tanrım belki bir kurtuluş yolu gösterir bize.

Taşlar soğuk. Çok olmuş buradan geçeli. Ulan Memo! Eninde sonunda elime geçireceğim seni.

0: Ben iyice ağırlaştım Memo. Çocuğumuzun ziyan olacağından korkuyorum.
1: Tut elimden canım. Yavaş yavaş gidelim. Tepedeki mağaraya varınca bol bol dinleniriz. Orası bizim için en emin yer. Kimsenin aklına gelmez orada olduğumuz.

0: Ah Memo, bittim. Sen olmasan ne yaparım ben? Bir gün bile yaşayamam.
1: Hadi sen biraz dinlen. Ben şu heybeyi boşaltayım.
2: Bu kayalıklarda iş sürmek çok zor.
3: Üç kola ayrılalım. Kim bulursa öbürkülere üçer ateş ederek haber versin.

0: Nemo!
1: Cano!
0: Günüm saatim geldi herhal.
1: Ha, günün saatin mi geldi? Gel şöyle otur bakayım. Gel şuraya uzan. Ha, hiçbir şey yapmayacaksın artık. Her şeye ben bakacağım.
0: Dur, o kadar acele etme. Hemen doğuracak değilim.
1: Yok, hayır olmaz. Uzan bakayım.
0: Dur Memo, çorba yanacak.
1: Uzan dedim sana. Artık yorulmayacaksın. Her şeye ben bakacağım, çorbaya da bakarım.

0: Hep benim yüzümden çektiklerin. Başına bela oldum. Eğer izimizi bulurlarsa...
1: İzimizi bulurlarsa dünyayı dar ederim onlara. Korkma sen, hadi iç çorbanı.

şimdi. Git yanımdan Memo. Senin yanında utanırım. Ay! Yalvarırım git. Senin yanında olmaz.

0: now.
1: Kim dışarı Mehmet, etrafı sarılır. Kurşunun yiyeceği sana kaç gün daha yeter? İkiniz de açlıktan, susuzluktan gebereceksiniz. Ben seni burada bir ay bile utanmadan beklerim.

0: yapacağım? Değiş, doğurmasaydın keşke!
1: Molen Mehmet, yaktım seni bu sefer!

0: Tıpkı sana benziyor Memon. Tıpkı.
1: Teslim ol meme! Teslim ol! Teslim olmazsan Omara'yı başına yıkarım!
2: Korkma Cano! Korkma!

Üstüme varmayacaktın Kara Ali. Beni bu kadar bunaltmayacaktın. Seni ellerimle öldüreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama buna sen mecbur ettin beni.

halim varmıyor bir türlü karali. Zamanında bana ettiğin iyilikleri unutamıyorum. Ama artık ödeştik. Canını bağışladım sana. Git buradan çabuk. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Git derim, duymadın mı? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk!

0: Silah seslerini duyunca koşup geldik. Demek sonunda mağarada kıstırdın ha Memo'yu. Söylesene Kara Ali, biz yetişene kadar ikisini de öldürdün mü yoksa?
1: Ne gezer derviş ağa? Ben de Mehmet mağaradadır deyip bunca cephane harcadım ama boşuna. İçeride kimsecikler yok.
0: Bunda bir iş var Kara Ali. Durup dururken boşuna cephane harcayacak adam değilsin sen.
1: Uzun ettin derviş ağa. İçeride kimse yok dedim sana. Yürü de başka yerleri arayalım.

0: daire daha.
1: Memo.
0: Bir şey ağam.
1: Bir şeyim yok evlat. Küçük bir seyrek o kadar. Üst yandan yola çık. Vakit varken kaçmaya bakın. Ben arkayı kollarım.
0: Seni bu halde bırakamam ağam.
1: Beni düşünme. Karını ve çocuğunu al da uzaklaş buradan.
0: Hiçbir yere gitmem ağam. Boşuna üsteleme.
1: Öyleyse bu köpekleri erkekler nasıl dövüşürmüş gösterelim.

0: Öldüğüme yanmam. Sana düşmanlık ettiğime yanarım Mehmet. Hakkını helal et.
1: Helal olsun ağam. Keşke bütün düşmanlarım senin gibi.

0: Canım, canım.
1: Oğlum. Oğlumuzu da vurdu köpekler.
0: Canım. Canım. Oğlumuz yok artık.
1: Yok Memo, yok.

getirdi. Ölüsünü getirenin avucuna 10.000 lira sayacağım. Durmayın! Yakalayın! Kemer!

0: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver.
1: Üst baş berbat olmuş.
2: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
1: Eylül'ü belirsiz değil o amca. Notaları arabada unutmuşsun, mesleki mi?
2: Benim.
3: Nasılsın Nermin?
1: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
0: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
1: Çıkardı mı?
4: Onlar güçlü oğlum.
5: Biz?
4: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
6: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.

0: Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazan.

0: Kazanma şansını yakala.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
14: Gel.
13: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
3: İzlerim.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videosuyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Amir Zümra Özbek. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Amasyalıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok sabırsızlanıyorum. Yarışmadaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, adım Ömer Ali Sumar. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, yüzmek ve çizgi roman okumaktır. Kameraya oyunculuk eğitimi alıyorum ve ileride oyuncu olmak istiyorum. Süper Kumbara yarışmasına katılacağım için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Deniz Sezer, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hayalim büyüyünce pilot olmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, adım Nesli Şah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. 2 yıldır voleybol oynuyorum. Annemle her akşam yarışmanızı izliyoruz. Yarışmanıza katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Deniz var, ikinci masamızda Amine, üçüncü masamızda Ömer ve dördüncü masamızda Neslişah. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Harikasınız. O zaman Deniz'ciğim seninle başlayalım.
7: Merhaba, benim adım Deniz Sezer. Blok oyunu oynamayı seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Bir de anneanneme yardım etmek istiyorum.
0: Anneannene yardım etmeyi seviyorsun. Ne kadar tatlısın. Anneannene de buradan sevgilerimizi gönderelim.
7: Ülkeden ülkeye gitmek istiyorum.
0: Pilot olmak istiyorsun, evet. Ve ülkeden ülkeye gitmek istiyorsun. Hayallerin gerçek olsun Deniz'ciğim. Amine'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Benim adım Amine Zümra. Soyadım Özbek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Amine'cim. Sana da teşekkür ediyoruz ve Ömer'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Benim adım Ömer Ali Sumar. Kamera yönü oyunculuk eğitimi alıyorum. İleride oyuncu olmak istiyorum.
0: İleride oyuncu olmak istiyorsun. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim. Sana da ve Neslişah'cığım hoş geldin.
10: Merhaba, adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek ve blok oyunu oynamak. 2 yıldır da voleybola gidiyorum. Herkese başarılar.
0: Şahanesin. Sen ne olmak istiyordun?
10: Ben diş doktoru olmak
0: istiyorum. Diş doktoru olmak istiyorsun. Harikasınız arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
6: Evet.
0: Şahanesiniz. Deniz için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Deniz'ciğim?
7: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir spor dalında ya da yarışmada birinci olan kişi veya takımdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken şampiyon. Ömer'den cevap geldi. Doğru mu görelim? Değil. Ömer'cim arkadaşlar hemen alkışladın sizi. Çok tatlısınız arkadaşlar. Amine ile devam ediyoruz.
1: Meyvenin M'si.
0: Meyvenin M'si 50 puan değerinde ve...

0: Haydi ekip çalışması. Bir bacağım var, bir de şapkam.
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Ne olabilir acaba?
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Açacağız ama önce biraz düşünelim ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Mantar!
0: Doğru mu görelim? Bravo Deniz. Deniz'cim bir kutu açabilir miyiz dedim. Biraz düşündüm ve buldun hemen. Mantarın görseli de yanımızda arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve tarımdan gelecek sorumuz. Tarımda ekinleri veya otları orakla, tırpanla ya da makineyle kesmektir. Süremiz başladı.

0: Biçmek.
1: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Nesli Şah'la devam ediyoruz.
0: Nesli Şah'ın neyesi?
1: Nesli Şah'ın neyesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kedi, köpek, kuş ve ağaç gibi varlıklara verilen genel isimdir. Nokta nokta varlıklar. Süremiz başladı.
0: Canlı varlıklar.
1: Eğer cevap doğruysa Nesli Şah kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Nesli Şah. Arkadaşlar ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazın sıcak havalarda serinlemek için kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
2: Klima.
1: Ne olabilir Deniz'ciğim efendim?
2: Klima.
1: Doğru cevabımız klima ise eğer. Deniz kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar sanki birbirimizi kutlamayı unuttuk gibi. Ha? Alkışlıyoruz ama böyle bir çak yapalım mı? Hadi bir herkes birbirine bravo. Harikasınız. Amine ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Amineciğim?
0: Valizin V'si.
1: Valizin V'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Neydi ekip çalışması? Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan. Bir kutu daha açalım.
1: Hayvan.
2: Hayvan.
0: Hayvan. Hayvan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Nesişah?
3: Ay, yanlışlıkla bastım.
0: Yanlışlıkla mı? Olmadı Nesişah'tan da gelmedi cevap. Bir kutu daha açalım. Amine?
4: Yayvan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam edelim.

0: Diyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve halk oyunlarından geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesiyle özdeşleşmiş hareketli bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Trabzonluydun değil mi Ömer? Ömer Trabzonlu. Ne olabilir? Amine.
2: Kol bastı.
0: Ömer katılıyor musun bir Trabzonlu
2: evet.
0: olarak? Ömer Amine'ye katılıyor. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz. Neslişah'la devam ediyoruz.
2: Ege'nin E'si.
0: Ege'nin E'si 50 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Kahvede bulunan kasları ve sinirleri uyarıcı maddedir. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması...
1: Şeker.
0: Derken efendim?
1: Şeker.
0: Şeker. Doğru mu görelim? Olmadı arkadaşlar. Kasları ve sinirleri uyarıcı madde. Bir kutu açalım.
1: Kafein.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, şimdi ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Hemen bir kumbaraya gidelim. Bakalım kaç puanımız var? Kumbarada 360 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2140. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz.
1: Ege'nin G'si.
0: Ege'nin G'si 40 puan değerinde ve seyahatten geliyor sorumuz. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yerdir. Süremiz başladı.

0: Ömer.
1: Bagaj.
2: Bagaj.
0: Ömer'den gelen bagaj cevabı doğruysa eğer 40 puan ekler miyiz kumbaramıza? Arkadaşların önden alkışladılar bile seni. Amine için geliyor tablomuz.
3: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 60 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Değişik boyutlardaki havuzların ve kaydırakların bulunduğu eğlence yeridir. Süremiz başladı.
3: Su parkı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Amine kumbaramıza 60 puanı ekledi. Harikasınız ve geldik ısınma turumuzun son iki sorusuna ve son iki harfine. Ömer için geliyor.
2: Uludağ'ın U'su.
0: Uludağ'ın U'su 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Çiçek demeti anlamına gelen isimdir. Süremiz başladı.

0: görelim. Bravo. Ve son harfimiz Neslişah için geliyor.
1: Karenin K'si.
0: Karenin K'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastalık, stres gibi etkenlerle genellikle dudakta oluşan kabarcıktır. Süremiz başladı.
1: Uçuk.
0: Son anda gelen cevap doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, bitti sorularımız. Ne diyorsunuz? Nasıldı Deniz'ciğim?
2: İlk etap biraz beni heyecanlandırdı. Ama sonraki etap daha biraz heyecanlandırmayacak.
0: Dört sorudan sonra rahatladım diyorsun.
2: Evet, Amineciğim. Rahatladım.
1: Yani çok eğlenceliydi ilk turdan. Diğer turların da güzel geçeceğine inanıyorum.
0: Harikasın Ömerciğim.
3: İlk tur çok eğlenceliydi. Diğer turlarda inşallah güzel geçecek.
0: Neslişah'cığım.
1: Bence çok iyiydi bu tur bizim için. Diğer turlarında öyle olmuş.
0: Harikasınız. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 530 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1970. Harikasınız. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
1: İkinci tura.
0: İkinci tura. İkinci tura mı gidiyoruz? O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve arkadaşlarım ikinci tur için çok hazır değil mi?
4: Evet.
0: Harikasınız. Deniz için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş'ın renkleridir. Süremiz başladı.
3: Siyah beyaz.
0: Bu cevapla Deniz kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Burada hemen görselimizde de görüyoruz arkadaşlar ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Şemsiye'nin Ş'si.
0: Şemsiye'nin Ş'si 120 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Her söze genellikle nefret ediyorum diyerek karşılık veren çizgi film karakteridir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Çizgi filmlerle aranız nasıl? Çizgi film, animasyon. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Nefret ediyorum diyormuş. Her şeye yani. Genelde diyormuş ki ben nefret ediyorum bundan. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ne olabilir? Kim olabilir bu? Hadi bir kutu daha açalım derken. Amine?
1: Somurtan simit.
0: Somurtan simit mi doğru cevabımız ama o şey gibi sanki. Görelim.
1: Ya. Somurtkan şirin.
0: Doğru mu görelim?
1: Somurt her şey. Herkes somurtuyor.
0: Arkadaşlar bak şöyle duruyordunuz. Her gün izliyorsun evet. Nesişen. Evet. Ama böyle şey somurtan, somurtkan ve huysuz da diyorlardı ona değil
1: huysuz
0: mi?
1: Huysuz şirin daha
0: huysuzdu
1: doğrusu.
0: Değil mi?
1: Huysuz şirin. Huysuz ve somurtkan.
0: Huysuz ve somurtkan. Biz huysuz ve somurtkan olmayalım arkadaşlar değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: O zaman Ömer'le devam ediyoruz.
2: Turşunun teyze.
0: Duyamıyorum.
2: Turşunun T'si.
0: Turşunun T'si 130 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması YHT olan ulaşım aracının açılımıdır. Süremiz başladı. En sevdiğim kısım geldi şimdi. Bir ekip çalışması. Bu tatlı ekip güzel bir ekip çalışması yapsın. Hadi bakalım ben de izleyeyim sizi. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım önce. Çok uzun. Bir kutu daha açalım.

0: bir kutu daha açalım. Ulaşım araçları. Düşünelim neler var ulaşım araçları. Bir kutu daha açalım. Derken Amine'den cevap gelir mi?
1: Yüksek hızlı tren.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi? 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudun bazı yerlerine dokunulduğunda ürpermek veya gülerek kaçınmayla beliren bir tepkidir. Süremiz başladı.
1: Gıdıklanmak.
0: Doğru mu görelim? 90 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 860 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1640. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
2: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si. 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Seviyor muydun deyimleri Deniz'ciğim? Hadi bakalım. Sevdiği kimsenin yokluğu nedeniyle bir yiyeceği yalnız başına yemekten üzüntü duymaktır. Süremiz başladı.

0: Kip boğazından geçmemek.
1: Nasıl derken Neslişah'tan, Neslişah kuliste söylemiştin, seviyorum demiştin. Görelim mi doğru cevap? Arkadaşlar kuliste korkuyordunuz ama ekip olarak atasözleri ve deyimleri biz çok rahat yapacağız dediniz. Ve yaptınız da sizi tebrik ediyorum. Amine ile devam ediyoruz.
0: Okulun olsun.
1: Okulun olsun 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Basamak ve sayı sistemini öğrenmeye yardımcı ders materyalidir. Onluk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İyice düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Herkes düşünüyor şu an. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Ömer?
1: Taban blokları.
0: Efendim?
1: Taban blokları.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görseli görünce aklınıza daha da iyi geldi değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir araya gelmelerini sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Buluşmak.
0: Buluşmak mı doğru cevabımız? Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir araya gelmelerini sağlamak.
1: Buluşarak.
0: Buluşarak mı doğru cevabımız? Arkadaşlar yaklaştılar ama ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Amine.
1: Buluşturmak.
0: Doğru mu görelim? Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları atmaya devam ediyoruz ve Neslişah'la devam ediyoruz. Hangisi olsun?
1: Balın B'si.
0: Balın B'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Uslanmıyor bu, ara, felaket adlı şarkıları söyleyen müzisyendir. Süremiz başladı.

0: Amine?
1: Zeynep Bastık.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 100 puanı kumbaramıza ekledik. Görselimiz de geldi. Zeynep Bastık'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta fayda etmez. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bu ekip dedi ki biz atasözleri deyimlerden biraz korkuyoruz ama ekip düşünür yapar bunu dedi. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir arkadaşlar? Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur. İş işten geçince ne olur? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Amine.
1: Son pişmanlık fayda etmez.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 40 puanı kumbaramıza attık ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Amacını kesin ve kararlı bir şekilde belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Nesişa?
1: Ne yapacağını bilmek.
0: Ne yapacağını bilmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Haydi bir kutu daha. Son 55 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Neyse. Ne istediğini bilmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Kaldı kaç sorumuz? Kaç soru kaldı bu tur için?
2: İki.
0: İki soru kaldı. Ömer için geliyor harf tablomuz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Kişinin ne kadar uzadığını görmek için kullandığı bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: Amine.
1: Boy cetveli.
0: Doğru mu görelim?
2: Harikasınız arkadaşlar. Boy cetveli bazen de böyle değil mi? Annelerimiz, babalarımız duvara işaretliyorlardı ne kadar uzadığımızı görelim diye. Evet. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Üzümün üsü.
2: Üzümün üsü 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Soğuk yiyeceklerde ve salata yapımında sıkça kullanılan kremsi ve yoğun süt ürünüdür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bu yoğun süt ürünü. Bir kutu açalım. Amine?
1: Süzme yoğurt.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti, inanabiliyor musunuz? Çok hızlı değil miydik? Evet. Şahanesiniz. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum ama hızlıca tahminleri alalım. Deniz?
1: 250.
0: 250. Amine?
1: 1200.
0: 1200. Ömer?
2: 1150.
0: 1150. Nesişah?
3: 1500.
0: 1500. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1530 puanımız var ve hedefimize sadece 970 puan kalmış. Harikasınız. Yani 970 puan, bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soruya ihtiyacımız var finalde?
1: 5.
0: 5 kim dedi? Amine 5 dedi. Evet, 5 soruya ihtiyacımız var. O zaman hızlıca gidelim mi artık finale? Ne dersin?
1: Evet, evet.
0: Gidelim mi? Herkes finale gitmek istiyor. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza ve final turuna hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet!
0: Şahanesiniz. O zaman Deniz için geliyor kategorilerimiz. Tarih, deniz canlıları, mutfak, genel kültür. Hangisi olsun?
1: Deniz canlıları Edirne'nin E'si.
0: Deniz canlıları Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim.

Genellikle denizlerin kayalık yerlerinde kümeler halinde yaşayan çift kabuklu bir canlıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, ekip çalışması. Neslişah'tan gelen bu cevap. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Deniz ve Neslişah'ın ortak çalışmasıyla arkadaşlar bu turda da 200 puanımızı kumbaraya ekledik ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Mutfak kalemin K'si.
0: Mutfak kalemin K'si. Sorumuzu görelim. Mutfak tezgahı üzerine konulan elde yıkanmış gereçlerin dizildiği eşyadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Bulaşıklık.
0: Bir daha söyle Deniz'cim.
1: Bulaşıklık.
0: Bulaşıklık.
1: Evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Hadi bir ekip birbirini bir kutlasın. Amine seni kutlamak istiyor Deniz'cim. Neslişah'la da Ömer birbirini kutluyor. Harikasınız. Teşekkürler. Ve Ömer'le devam ediyoruz. Hangisi olsun Ömer'cim?
1: Mutfak S.
0: Mutfak S. Sorumuzu görelim. Meyve, sebze, et gibi besinleri parçalara ayırmadan önce üzerine konulduğu gereçtir. Süremiz başladı.
1: Bıçak tahtası.
0: Bıçak tahtası dedin ama geçti süren. Hadi arkadaşlar.
1: Bıçak tahtası.
0: Arkadaşlar, Deniz Ömer'den duydu ama...
1: Aklıma da o gelmişti.
0: Onun da aklına o gelmişti. Bıçak tahtası mı görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Olsun. Benim en sevdiğim kısım arkadaşlar, biliyorsunuz bu kısım.
1: Kesme tahtası.
0: Beylerden bir tahtası geldi. Neslişah da arkadaşlarına kesmeyi ekleyerek yardım etti. Peki Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Şahanesiniz.
1: Ama çok yaklaşmıştım.
0: Evet, çok yaklaştınız arkadaşlar. Şimdi ben merak ediyorum, bakalım ödüle ne kadar yaklaştık? Kumbaramızda kaç puanımız var görelim?
1: Ben de çok merak ettim.
0: Kumbaramızda 2130 puanımız var ve hedefimize ulaşmak için 370 puana ihtiyacımız var. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Tarih masanın M'si.
0: Tarih masanın M'si. Sorumuzu görelim. Ay'a adım atan ilk insan olarak anılan astronottur. Neil nokta nokta. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Gelmedi cevap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha.

0: Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bu cevap bir kutu daha. Son 10 saniye. Var mı fikriniz?
1: Armstrong.
0: Ömerciğim bir daha yüksek.
1: Armstrong.
0: Hangi harf? Boşluk hangi harf?
1: Ne?
0: Ne mi boşluk? Armstrong mu diyorsun?
1: Evet.
0: Görelim.
2: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
3: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
4: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
2: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
5: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
6: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
3: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
7: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
3: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
8: Kurtaracaksın elbet.
6: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
9: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
10: İnsan Avcısı bugün 16.15'te TV4'te.

0: aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
1: ucuz, hep ucuz. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalı?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni?
21: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Gerçekten onlara gülerdim.
23: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
24: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
24: Atlarla çalışıyorum.
25: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
26: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
27: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
28: Nasıl mı?
29: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
27: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le

0: değişir her şey.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nagarı.

0: Badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.

0: Ne?
1: Ne mi boşluk? Armstrong mu diyorsun?
0: Evet.
1: Görelim. Bravo! Arkadaşlarınız birbirinizi kutluyorsunuz. Deniz de seni kutluyordu Ömer'cim. Teşekkür ediyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
0: Deniz canlılarının Ç olsun.
1: Deniz canlıları Ç. Sorumuzu görelim. Kıskaçları olan suda yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı.
0: Yengeç. Yengeç. Yengeç. Yengeç.
1: Duydum. Ama süremiz var şu anda. Bitsin hemen kutuyu açıyorum. Açalım yengeç. Bütün kutuları. Yengeç, yengeç mi?
0: Bravo.
1: Ödül bizim arkadaşlar. Ödül bizim. Harikasınız.
2: Aa!
1: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Deniz. Bravo Deniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Amine. Bravo Amine. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Neslişah. Bravo Neslişah. Arkadaşlar nasıldı burada olmak? Hadi bakalım.
3: Çok iyiydi.
1: Deniz böyle yengeç, yengeç, yengeç dedim. Ve takım arkadaşlarınla birlikte artık finale geldin ve ödülü de aldınız arkadaşlar değil mi? Güzel miydi Deniz?
0: Güzeldi.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Amineciğim.
0: Çok eğlenceliydi. Burada olmak ayrı bir duygu. Yani soruları arkadaşlarımla birlikte güzel bir şekilde cevapladık ve kazandık.
1: Harikasınız Ömerciğim.
4: Çok eğlenceliydi.
1: İyi güzel ki geldin. Teşekkür ediyoruz anılarında bize de yer verdiğin için Neslişah'cığım.
5: Bence bugün çok güzel geçti bu yarışma. Geleceğe dair bir anım oldu.
1: Harika anılar bıraktınız. Ben de anılarınızda yer alıyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Şimdi Ödül abla nerede bekliyor? Herkes benden önce görüyor. Ben yine göremedim çünkü arkamı dönmem gerekiyor değil mi? Evet. Çıktı yine karanlıkların içinden Ödül abla. Duygucuğum teşekkür ediyoruz tabletleriyle. Bakın Ödül ablanız tabletler elde bekliyor bizi karanlıkların içinde. Herkes benden önce görüyor arkadaşlar. Hep ben geç görüyorum. Neslişah'cığım iyi ki geldin. Ömer'cim iyi ki geldin. Amineciğim iyi ki geldin ve Deniz'ciğim iyi ki geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok tatlısınız, çok heyecanlısınız arkadaşlar. Hepler hadi beraber.

Merhaba, tatlı tuzlu ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki tarifim var. Ne güzel birlikteyiz, denk gelmişiz. Ben sizin evlerinize konuğum, siz de bana konuksunuz. Hadi bir çay koyun, hadi bir kahve koyun. Ben evdeyken öyle yapıyorum. Böyle seyretmek istediğim bir program oldu mu? Şöyle zaten program 15 dakika. 15 dakikalık bir mola verin. Beraber güzel iki tane tarif çıkartalım. Ben zaten siz olmazsanız

Kime tarif yapacağım? Tabii ki birlikte yapacağız. Çok güzel iki tarifle geldim. Bir tanesi revani. Bildiğiniz revani ama iki renkli. O yüzden ben revani tatlısını da çok severim. Bu da çok lezzetli bir tarif. Yapan herkes teşekkürle geldi. O yüzden burada zaten şu anda. Bir de çok değişik bir sosis yapacağız. Bu tamamıyla benim daha önce düşünüp acaba şöyle yapsam nasıl olur dediğim bir tarif. Pankek hamuru var ya, o hamuru ben biraz daha koyulaştırıyorum. Yani yaptım oldu derler ya, vallahi yaptım oldu ve çok lezzetli oldu. Pankek hamurunu böyle güzelce yoğuruyorum. Böyle onu, evet pankek hani daha böyle suludur ya, tavada yaparız. Onu daha katılaştırıyorum. Sonra da sosise doluyorum ve kızartıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bu tarife bayılacaksınız. Önce revanimizi yapalım güzel güzel. Sonra onu fırına atalım. Ondan sonra da sosislerimizi kızartalım. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce şerbetimizi yapıyoruz. Şekerimi koydum şerbet için. Bir de dökmeseydim çok iyiydi tezgahıma ama. Hemen bir de suyumu koyuyorum. Evet, şimdi bunu şerbet yaparken kendi içinde de erir ama. Önce biz şöyle bir karıştıralım. Şekeri biraz eritelim. Öyle koyalım. Çünkü eğer eritmeden full koyarsak böyle şeker bazen dibe çöküyor ve zor eriyor. O yüzden biraz eridiğine emin olalım. Ondan sonra da ocağımıza koyalım. Kaynasın. Zaten revani fırından çıkana kadar o da soğuyacak ve hazır olacak. Güzelce karıştırdım. Onu bıraktım. Revani için malzemelerimi sayıyorum. Süslemek için Antep fıstığım var. O iki renkli revaniye gerçekten çok yakışıyor. Limonum var. Şimdi birazdan şerbetine ekleyeceğim. Kabartma tozum var. Vanilyam var. 4 tane yumurtam var. Sütüm var. Sıvı yağım var. Unum var. Şekerim var. Kakaom var. İrmiğim var. Ve yoğurdum var. Çok malzemem var. Çok lezzetli olacak. Hadi başlayalım. Önce tabii ki 4 yumurtayı kıracağız. Ama daha önce ben birkaç damla limonu da şerbetine ekleyeceğim. O da şöyle birazcık ekşilik versin. Tadını güzelleştirsin. Revani deyince hani hep eskiler gelir ya akla. Benim de aklıma kim geliyor biliyor musunuz? Dedem geliyor. Yani annemin babası. Çünkü o evde revani yapmayı çok severdi. Bu onun tarifi zaten. Şimdi ve dedemi görünce, dedem deyince hep aklıma, o denizciydi. Yıllarca hep bütün yurt dışını gezmiş. Denizcilerin böyle seferleri vardır ya. İşte mesela kızının doğumuna yetişememiş. 15 günlükken görmüş kızını. Biraz ayrı kalırlar. Bazı meslekler böyledir ya, görev meslekleridir onlar. Böyle fedakarlıklar gerektirir. O da öyle bir insanmış ve dedem 7 yaşındayken babasını kaybetmiş, hiç hatırlamıyor. Hep böyle anlatırken de böyle flu, çok flu hatırladığını söylüyor ama 7 yaşın babasını hatırlaması çok zordur. Ve dedem anneannemle, evet dedem vefat etti. Onlar 65 yıllık evlilerdi ve ondan sonra Alzheimer oldu ve vefat etti. Onu buradan çok rahmetle anıyorum öncelikle. Ve hep onları gördüğüm zaman aklıma gelen beraber eşli mutfağa girerlerdi. Yani hep bir fasıl açıktı. Bir kere bir radyoları vardı. O radyo hep orada açık duruyordu. Ve dedem oturuyor. Dedemin önüne önce soğan. Soğan bitiyor, sonra fasulye. Fasulye bitiyor, arkadan ne geliyorsa. Beraber yemek yaparlardı ve çok keyif alırlardı. Aslında hani bilmiyorum, benim eşim mesela hamburger yapıyor. O yaptığı zaman biz de mutfakta oluyoruz, çok keyif alıyoruz. Ya da bazen salata yapıyor bize. Yani aslında birlikte yapmak her şeyi çok güzel değil mi? Paylaşmak. Acaba siz erkek, mesela öbür taraftan dedemse, onlar Sivaslılar. Ne demek mutfağa girmek, su almaz? Bakın söylüyorum, o da vefat etti. Ona da buradan nurlar içinde yatsın diyorum. Onu da çok severdim. Ben çok şanslı bir çocuktum. Hala anneannem yaşıyor. Ama babaannemi, dedemi, iki dedemi kaybettim. Ama onlarla çok uzun seneler yaşadım. Torunlarını gördüler, torun çocuklarını gördüler. Ama öbür dedem de su almaz, babaannem getirir. İki farklı erkek tipi vardı aslında.
İşte öyle. Dedemi de hep böyle anneanneme yardımcı, öyle hatırlarım. Ve rebanisiyle hatırlarım. Demek ki buradan bana anmak düştü. Evet, devam ediyorum. Yoğurdumu koydum. İrmiği koyacağım şimdi. İrmik de durum buğdayından yapılıyor ve çok besleyici. Bir de biliyor musunuz, kan şekeri seviyesini yavaş düşürdüğü için tokluk açısından vücudumuza iyi gelen bir besin. Aslında bebek mamalarında falan hep böyle kullanılır ya, oradan daha çok biliriz irmiği ve tatlılardan biliriz. Normalde irmik doyurucu, o yüzden de bebek mamalarında var zaten. Doyurucu özelliği, çok kuvvetli bir besin. Evet, şöyle güzel karıştırdık. Kıvam çok güzel oldu. Dede tarifi tabii ki güzel olacak. Şöyle. Ve bayram tatlısıydı bu. Yani öyle her gün revani olmazdı evde. Ama bayram sabahına hazırlanırdı bu tatlı. O yüzden de özeldir benim için. Ne güzel, sizle paylaşıyorum. Siz de bana yazın. Hangi tatlı size böyle eskiye götürüyor, maziye götürüyor? Şimdi bakın, yarısını koyacağım. Öbür yarısını saklayıp eve götüreceğim dermişim. Hayır, tabii ki. Şimdi öbür yarısını da içine kakao koyup... Önce şöyle bakalım, yayalım. Ne yapacağım biliyor musunuz öbür yarısına? Biraz süt ekleyeceğim. Biraz daha süt ekleyeceğim. Ve 3 yemek kaşığı kakao koyacağım. Of, o kadar güzel olacak ki. Şimdi kakaoyu tozutmadan yavaş yavaş karışımıma revanime ekliyorum. Niye iki renkli revani? İşte bu yüzden. Of, çok güzel oldu. Şimdi onu da bir kaşık yardımıyla yapalım. Bu karıştırıcı artık daha fazla bana yardım edemeyecek anladığım kadarıyla. Şimdi güzelce iyice karıştığına emin olduğumuz karışımı yavaş yavaş dökelim. İrmik ben buradayım diyor biliyor musunuz karıştırırken? Böyle pütür pütür bir görüntüsü var. İşte lezzetini de katacak şimdi. Çok güzel olacak. İkinci bayrama bunu tam bir bayram tatlısı olarak yapabiliriz. Şimdi biraz da şekil vereceğim ona. Çok güzel oldu. Hiç kalmadı. Ancak bana birazcık sıyırmalık kaldı tabii ki. Şöyle birazcık da karıştıralım azıcık. Çok da karışsın istemiyorum. Doğal şekliyle kalsın. Hazırız. Fırına gidelim mi? Hadi gidelim. Ne yapıyoruz? 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, 30-35 dakika bekletiyoruz. İrmik var içinde. Biraz daha geç pişecektir. Çok keyifli bir tarif yapmaya ne dersiniz? Ben bu tarifi yaparken çok eğleniyorum. Çünkü bir yandan sosisleri böyle nasıl diyeyim size yarmak gerekiyor. Bıçakla içine açmak gerekiyor. Dikkatli yapılması gereken bir tarif ama çok eğlenceli. Yemesi çok keyifli. Evet, hadi başlayalım hemen. Ya normal pankek hamuru gibi bir hamur yapıyoruz. Süper. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat pankek hamuru ne yapıyoruz? Daha da koyulaştırıyoruz. Nereden düşündüm bunu? Dedim ki pankek hamuru normalde böyle yaptığınızda puf puf çok güzel olmuyor mu? O hamur size böyle alt üst yaptığınızda çok lezzet vermiyor mu? Böyle bir taneli duramıyorsunuz falan. Bunu böyle sosise sarsak, biraz hamur haline getirsek, kızartsak ne kadar güzel olur diye düşündüm. Hakikaten de çok güzel oldu. Evet, şöyle şekeri de koydum. Kabartma tozunu koydum. Vanilyayı koydum. Şimdi önce şunu şöyle bir elimle karıştırayım. Evet, bütün malzemeleri şöyle yumurtayı da patlattım içinde. Güzelce karıştırdım.
yavaş yavaş ununu ekliyorum. Şimdi bu biraz açıkçası yaparken elinize bulaşabilen bir hamur. O yüzden un seviyesini ayarlamak önemli. Ben bunu baştan bildiğim için aldığı kadar un yazdım. Çünkü bazen tabii yumurtanın büyüklüğüne göre bile miktar değişiyor. Biraz bulamaç bir hamur. Okey, tamam. Ama sonra topluyor kendini. Hiç merak etmeyin. Evet, şöyle güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Hala yapışıyor. Şu anda bakarsanız ellerim yapışmış. Ama un koydukça bu kıvam değişiyor ve güzelleşiyor. Evet, şöyle. Şimdi iki elimi buluyorum bu hamura ve başlıyorum yoğurmaya. Hamurumuz çok güzel oldu. Evet, güzel oldu diyorum çünkü ele yapışmıyor artık. Birazcık yapışan bir hamur, haberiniz olsun. Hazırlıklı olun. Bu niye yapışıyor diye düşünmeyin. Eğer istikrarla yoğurmaya devam ederseniz, ununu verirseniz hiçbir sıkıntı olmayacak. Ne yapıyoruz? Hemen geçiyorum size sosisi ne yaptığımı anlatmaya. Şimdi, burası birazcık önemli. Şimdi yavaş yavaş sosise şöyle döndüre döndüre bir kesik atıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Çünkü içine hamur sıkıştıracağım. Öyle düşünün. Tabii bu durumda sosisin kopmaması ve sizi yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Sosisinizle aranızı iyi tutun. Size böyle bir şey yanlış yapmasın. Evet, bu çok güzel oldu mesela. Bir tane daha yapalım. Şuradan güzelce açalım. Tamam, güzel. Üç tane sosisimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hamuru aldım. Elimle böyle aça aça hamuru sosisin boyuna göre uzatıyorum. Oldu mu? Evet, oldu. Gayet güzel oldu. Hatta biraz daha ince yapacağım. Şöyle sosisin boyuna geldiğinde de şöyle yapıyorum. Sosisin içine hamuru yavaş yavaş böyle doluyorum. Biliyor musunuz, sarı sarı deyince aklıma geldi. Babaannemin bir lafı vardır. Çala çala bir havaya döner diye. Hiç bir anlamını anlamamıştım ben ne demek istediğini. Çala çala bir havaya döner. Bu herhalde Sivas'ta kullanılan bir deyimdi. O da şey demek yani, hani işler bir şekilde düzelir. En sonunda bir havaya döner, bir şekilde düzelir. Hani ortalığın karışmasına çok da aldırmayın. Karışır karışır, sonra da düzelir demek oluyormuş meğerse. Çala çala bir havaya döner. Evet, şimdi koyuyorum sosislerime.

Evet, ne yapıyoruz? Sosislerimiz kızardı. Müthiş revanimiz çıktı. Şerbetimiz mis gibi soğudu. Evet, şöyle. Sıcak revaniye, soğuk şerbeti böyle döküyoruz. Biraz bol gelebilir gözünüze. Hiç sıkıntı yok. Dökün çünkü iyice çekecek. Ve bu şerbetten hiç kalmayacak, biliyor musunuz? O şimdi yavaş yavaş çekecek bunu. Evet, bugün ne yaptık? Dedemden bana yadigar kalan bir tarif revani yaptık. Ve pankek hamuruyla süper de sosisler yaptık. İkisini de deneyin, çok beğeneceksiniz. Hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Tatlı tuzu hayatınızda olsun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa Yakası'nda Sarıyer ilçesinde Yeniköy'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Gezmek Olsun TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Köybaşı Caddesi'nin hemen yan tarafında bulunan Eczacı Sokağı'na girdik. Size burada bulunan tarihi evleri göstereceğiz. Bu arada şunu belirteyim size. Hemen karşı tarafta sahil kesimine bakan yalıların arka tarafını da görüyorsunuz. Ön tarafını görüyorsunuz daha doğrusu, pardon. Yalılar boğaza bakıyor. Ön tarafı burası çünkü girişleri burası. Birazdan o sokağa da götüreceğim sizi. Hemen şöyle baktığınız zaman burası Sarı Asma Sokağı. Burada birbirinden güzel tarihi evler var. Şöyle hemen Mithat'ın sağ tarafında. Çok güzel köşkler diyeyim var. Yukarıda Akbaş Sokağı var. Yine böyle devam edince Eczacı Sokağı'nı, ki şöyle bence devam edelim. Burada çok güzel bir kafe var. Abi de tesbihini sallıyor, sabır çekiyor, değil mi? Ya sabır. Ya sabır. Dileyin. Afiyet olsun, ne içiyorsanız, ne yiyorsanız. Burada sağ tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada. Şöyle. Bu kafede de eğer dilerseniz oturup şöyle Köybaşı Caddesi'nden geleni geçeni izleyebilirsiniz.

Şimdi burası Eczacı Sokağı. Hemen aşağı taraf Köybaşı Caddesi. Şu anda girdiğimiz sokakta Kasap Remzi Sokağı. En değerli toplu sokak burası. Orada çok böyle klima üniteleri var. Yani sokaklarda size güzel görüntü vermek istiyoruz çünkü. Ve arabalar çok park etmiş durumda. Akbaş Sokağı'nda da aynı şekilde. En değerli toplu ve güzel sokak burası. Burada da tarihi köşkler diyeyim. Birbirinden çok tarihi köşkler ve evler var. Her zaman söylüyorum, bu evlerde oturmak bence bir ayrıcalık. Ay, kapıyı niye kapattınız? Şöyle baktılar ne yapıyorlar diye, sonra kapıyı kapattılar. Buradan şöyle baktığınızda da gerçekten çok güzel görünüyor karşı taraf. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterir sizlere. Ben gerçekten bu sokağın düzenine hayran kaldım açıkçası sevgili seyirciler. Belki birçoğunuz bu arada Yeniköy'e gelmişsinizdir ama Yeniköy'e hiç bu açıdan bakmamışsınızdır. Onu söyleyeyim. Şimdi biz sizi buradaki evlerle biraz daha baş başa bırakalım. Sonrasında beraber dolaşalım.

Biz geçtiğimiz bölümlerde Yeniköy'e nereden gelmiştik? Beykoz'dan gelmiştik. Yeniköy'de bulunup, arabanızı park edip Beykoz'a geçebilirsiniz vapurla. Çok cüzi bir rakamla ya da cebinizdeki kartla. Saatleri var. Saatlerini kontrol edersiniz. Hafta içi, hafta sonu Beykoz'a bir kahve içmeye geçebilirsiniz. Ya da Beykoz'da oturuyorsanız ya da Beykoz'a gezmeye gittiyseniz aslında İstanbul'un iki mahallesini gezebilirsiniz. Bir günde çok keyifli bir şekilde hem de trafiğe girmeden onu belirtmek istiyorum.

İstanbul'un fethi sırasında harap bir semtken Yeniköy 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yeniden imar edilmiş. Fetihten sonra da buraya ilk gelenler Rumlar olmuş. O yüzden Yeniköy'de fazlasıyla Rum kilisesinin olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen arkamda olduğu gibi Salkım Küpe Sokağı'nda. Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi de bulunuyor Yeniköy'de. Ama şu an kameraman arkadaşımız Mithat'ın gösterdiği Panayia Rum Kilisesi. Ayrıca fetihten sonra buraya ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şu anda bulunduğumuz sokağa Salkım Küpe Sokağı olduğunu da belirtip hemen aşağı doğru yürüyüp diğer sokakları da sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında da yine bir şeyler yiyip içeceğiz tabii ki.

Simitçi Salih Sokağı'nın hemen yanına girdiğiniz zaman, yani sokaktan girdiğinizde tarihi evler o kadar güzel görünüyor ki sevgili seyirciler, sıra sıra. Değil mi Mithat? Muhteşem görünüyor. Hemen sağ tarafımda da biraz önce çıktığımız Salkım Küpe Sokağı var. Şimdi biz Simitçi Salih Sokağı'ndan böyle devam edeceğiz. Hemen ileride Güzel Köşkler Sokağı var. Orası da gerçekten çok güzel bir sokak. Bu arada hafta içi geldiğiniz zaman Yeniköy'de keyifle gezebilirsiniz. Ama hafta sonu geldiğiniz zaman sokak aralarında bu arabaların kaç katı olduğunu söyleyemeyeceğim ama 30 katı falan, abartmıyorum. Araç parkı oluyor. Sokak aralarına bile girmek mümkün olmuyor hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri. Hele ki yaz akşamları yine hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yeniköy'de Sait Halim Paşa Yalısı bulunuyor sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman Sait Halim Paşa Yalısı'nı da imkanlarınız doğrultusunda ziyaret edebilirsiniz. Farklı bir Yeniköy gezimizde yalıyı da yine ziyaret edip sizlere göstermek isteriz açıkçası. Yeniköy, Tarabya ve İstinye arasında bulunan Sarıyer'e bağlı bir mahalle.

Böyle semtlerde ya da ilçelerde gezerken özellikle eski İstanbul'u anımsıyorum. Şimdi burası da caddeye iniyor. Hemen Mithat'ın olduğu yer de caddeye iniyor ki Sait Halim Paşa Caddesi böyle devam ediyor. Burada da yine çok güzel evler var. Şöyle buradan baktığım zaman görebiliyorum sevgili seyirciler. Gerçekten birbirinden güzel evler var. Define Sokağı'ndan da inebiliriz. Hangi sokaktan ineceğime karar veremedim açıkçası. Ne oldu Mithat? Hangisi güzel? Ben de karar veremedim. O kadar güzel ki bu Yeniköy'ün üst tarafındaki sokaklar. Yani gerçekten hangi sokaktan ineceğime karar veremedim sen? Sen de mi karar veremedin? Soldan mı inelim? Siz nasıl isterseniz dedi Mithat Bey. O zaman sol taraftan inelim. Bakın burası da iniyor. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağı burası da. Bu sokak çok güzel. Anadolu Hisarı'nın arka tarafındaki sokaklara benziyor burası. Şöyle Sait Halim Paşa Caddesi'nin devamı. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağı da çok güzel. Bence Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağından inelim. Mithat sen orayı izleyicilerimize istersen bir göster. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağında buluşalım sevgili seyirciler.

Sait Halim Paşa Caddesi'nden Kürkçü Faik Sokağı'na girdik yukarıdan. Sevgili seyirciler, Kürkçü Faik Sokağı'ndan aşağı doğru devam ettiğimiz zaman edecektik ki edemedik. Neden? Çünkü burada çok güzel bir kahve gördük. Görüyorlar değil mi şu an? Manzarası da muhteşem sevgili seyirciler. Boğazı görüyorsunuz. Böyle Boğaz'ın hemen karşı tarafında değil mi? Sessiz, sakin, asma yapraklarının altında oturabileceğiniz Yeniköy'de böyle bir yer olduğunu bilin. Burası Kürkçü Faik Sokağı'nda. Aslında şurada, şurası sokak. Buradan böyle Köybaşı Caddesi'ne iniyorsunuz Yeniköy'de. Şimdi burası 1999 yılından bu yana hizmet veren bir yermiş. Kapalı yeri de var ama şu an havalar tabii ki güzel olduğu için buraya gelip asma yapraklarının altında dışarıda oturabilirsiniz. Hafta içi sakin oluyor ama yaz akşamlarında ya da hafta sonları buraya geldiğiniz zaman özellikle hava güzelse dışarıda oturacak yer bulamayacağınızı söylemek istiyorum. 1999 yılından günümüze kadar hizmet veren bu yerde her şeyi mutfaklarında kendileri yapıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka muhlama yemeniz gerekiyormuş ki birazdan yiyeceğiz. Buraya özel Yeniköy özel tabağı varmış. Ben hiçbir yerde duymadım böyle bir tabak. Biraz önce içeride anlattılar. Birazdan o tabağı da hemen masamıza isteyeceğiz. Dediğim gibi tatlılar her şey mutfakta kendi yaptıkları. Dışarıdan hiçbir şekilde bir şey almıyorlar. Hafta içi özellikle gündüz saatlerinde geldiğiniz zaman böyle sakin oluyor. Ama hafta sonu burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hemen kameraman arkadaşımız Mithat şöyle gelsin. Bakın kalabalık bir şekilde sevdiklerinizle kahvaltı yapmak istiyorsanız, bir şeyler yiyip içmek istiyorsanız böyle masada da oturabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hemen içeride de yerlerin ne olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Siz birazcık hem buraya göz atın hem de buranın manzarasına göz atın. Sonrasında masadaki siparişlerimizle sizleri karşılayalım. Şimdi taze meyve suyu sıktıkları için ben açıkçası taze meyve suyu istedim. Biraz da hasta olduğum için. Sonrasında da dediğim gibi şöyle güzel atıştırmalıklardan masayı donatacağız ve sizi en güzel şekilde karşılayacağız.

Buraya gelince muhlama yemeden gitmemek gerekiyormuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu uzatamadım. Bunun bir uzayış şekli var. Kaşığı şöyle yandan tutacak mısınız? Ben şöyle kaşığı kaldırıyorum direkt. Değil mi? O zaman uzatır mısın gelip? Evet. Gelin biriniz şu muhlamayı uzatın lütfen. Bak böyle. Kimse gelmedi ama ben uzattım. Görüyorsunuz değil mi? Bu da Yeniköy özel tabağı. Şimdi muhlama olmazsa olmaz. Burada muhlama söyledik. Çayımızı söyledik. Şöyle karışık meyve suyu söyledim. Ben hastayım çünkü. Yeniköy özel tabağında ne var? Salatalık, domates, biber, kırmızı biber, havuç, zeytin.

maydanoz karışık, şöyle görmüş olduğunuz gibi tulum peyniri var, eski kaşar var ve hemen beyaz peynir var. Yani iki kişi bu tabağı söyleyip, benim gibi bir muhlama söyleyip buradan kalkabilirsiniz, değil mi Mithat? Ben önce muhlamayla başlayacağım soğumadan. Şöyle. Şöyle. Hafif. Normalde muhlama ağır olur ya Mithat. Bu gayet hafif. Şöyle elimle doladım. Şöyle elimle kopartıyorum vallahi sevgili seyirciler. Başka türlü kopmuyor çünkü. Gerçekten muhlama çok lezzetli ve çok hafif. Normalde biraz önce de dediğim gibi muhlama ağır olur. Ama burada gayet hafif. Şimdi şöyle Yeniköy özel tabağına bakacağım. Tulum peynirle başlayacağım. Üstündeki kekikler Toroslardan gelmiş. Zeytinyağı da Datça'dan. Zeytinler de kendi bahçelerindenmiş.

Çok açsanız öyle büyük kahvaltı tabakları yerine sadece bunu bir muhlama ya da kendi damak zevkinize göre bir şeyler söyleyip gidebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin yanı sıra farklı içecek çeşitlerinin de olduğunu söylemek istiyorum. Bitki çaylarının hem de demleme bir şekilde. Böyle taze sıkılmış meyve suları ve çayın da olduğunu belirtmek istiyorum. Burada çay ayrı bir güzel. Çünkü buranın sahibi Karadenizli. Zamanında Karadeniz'den de birçok insan Yeniköy'e gelmiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yeniköy'e hem deniz yoluyla hem de karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Vapurla Çubuklu'ya geçebilirsiniz ya da Beykoz'dan buraya gelebilirsiniz. Belediye otobüslerinin de hemen Yeniköy'deki Köybaşı Caddesi'nden geçtiğini söylemek istiyorum size sevgili seyirciler. Burası Yeniköy Kahvesi diye geçiyor. 99 yılından beri hizmet verdiğini söylemiştim. Kapalı yeri de var. Kışın geldiğiniz zaman kapalı yerinde keyifli oturabilirsiniz. Ben şimdi bu tabaklarımı yiyeceğim. Sonrasında burada yapılan tatlılarla sizleri karşılayacağım.

Girit kurabiyesi, brownie ve mozaik pasta. Bunların hepsi burada kendi yaptıkları. Onu belirtmek istiyorum. Buradaki tatlılar. Bundan farklı tatlılar var mı burada? Yok. Sadece bu üçü var. Tatlı severler için bunu da mutlaka göstermek istedim. Sosunu da bu arada, brownie'nin sosunu da burada kendileri yapıyorlar. Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. Şimdi ben yer değiştirdim. Orada biraz böyle bir şeyler atıştırdım. Burada biraz tatlı bir sohbet gerçekleştirmek istedim sizinle. Şimdi tatlıların da tadına bakacağım ben. Önce brownie'den başlayayım değil mi Mithat? Önümde o olduğu için. Sucucuk. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Muhteşem. Yeniköy diye burada fiyatların kesinlikle yüksek olduğunu düşünmeyin. Fiyatları inceledim. Gerçekten gayet makul fiyatlar. Özellikle tatlı fiyatları.

çünkü mozaik pasta. Tam bir ev yapımı.

Şimdi ben bunları yiyeyim. Ondan sonra sizleri tekrar karşılayayım Yeniköy'de, Köybaşı Caddesi'nde. Siz de Yeniköy'e geldiğiniz zaman böyle bir yerin olduğunu ve buraya hem hafta içi hem hafta sonu sevdiklerinizle gelebileceğinizi unutmayın.

Yeniköy'e gelip de buraya uğramadan gitmek kesinlikle olmazmış. Hele ki Kürkçü Faik Sokağı'nın yukarısındaki o dar alan o kadar güzel ki, o Sait Halim Paşa Caddesi ile birleşen kısmı, muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Ben programa biraz böyle keyifsiz başladım çünkü hastaydım biraz, ama buradaki taze taze ürünleri yiyince, taze meyve sularını içince açıkçası enerjim yerine geldi. Haftanın 7 günü sabah 8'den gece 12'ye kadar gelebileceğiniz gerçekten çok keyifli bir yer. Bazı ünlülerin de tercih ettiği bir yer. Korkmayın sakın, Yeniköy'de evet bazı yerlerin fiyatları yüksek olabilir ama buranın gerçekten fiyatları çok normal. Diğer yerlerin de fiyatlarını bildiğim için söylüyorum. Fazlasıyla normal. Yani burada iki kişi 380 liraya bir şeyler yiyebilirsiniz ortak. Onu söyleyebilirim. Tatlılar 100 lira 150 lira arasında. Bence fiyatlar gayet normal. Kahve fiyatları da aynı şekilde. Şimdi bu merdivenlerden Köybaşı Caddesi'ne iniyoruz. Hemen Yalı'nın karşı tarafı dediğim gibi. Çok güzel değil mi? Bak şurada asmaların altında oturuyorsunuz. Kendinizi dinliyorsunuz. Yeniköy aslında çok büyük bir mahalle gerçekten de. Geldiğiniz zaman içinden çıkamayacağınız kadar renkli ve büyük bir mahalle. Önemli olan İstanbul'da gittiğiniz semtleri ya da ilçeleri keşfetmek. Buradan bile karşı taraf çok güzel görünüyor değil mi? Boğaz manzarasını izlemek gerçekten paha biçilemez. Ben deniz kızıyım. Deniz görünce her neye canım sıkkınsa rahatlıyorum. Siz de bence öyleyseniz mutlaka böyle yerlere gelmenizi tavsiye ediyorum. Diyorum ve aşağı iniyorum.

Şimdi Yeniköy'de Köybaşı Caddesi'nde yürüyoruz. Sağ tarafımda hep böyle yalılar var. Tabii ki restoran olan yerler de var. Sahil tarafına doğru yürüyoruz. Vapur iskelesinin oradan aradan yalıların olduğu sokaklara da götüreceğim sizleri. Hafta içi gelip genelde biz çekim yaptığımız için şöyle bakıyorum. Hafta içi genelde sakin buralar. Hafta sonu böyle.

Kahvede yediklerimin, içtiklerimin gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum tadı damağımda kaldı. Yemelere, içmelere doyamıyoruz Yeniköy'e gelmişken özellikle. Şimdi burada gidebileceğiniz farklı yerler de var ama ben size bugün yine farklı yerleri göstermeyi tercih ediyorum açıkçası. Sevgili seyirciler, Köybaşı Caddesi'nde böyle bir dondurmacının olduğunu bilin. 2 seneden fazladır hizmet veriyor bu dondurmacı. Haftanın 7 günü açık, 11-11.30 gibi açılıyor ve gece 1-1.30 gibi kapanıyor. Tabii ki yazın kapanma saati biraz daha geç oluyor, kışın daha erken olabiliyor. Ama yaz kış açık bir dondurmacı bu dondurmacı. Peki bu dondurmanın özelliği ne diye soracak olursanız, herhangi bir katkı maddesi yok. Mevsimindeyse o meyve, o dondurmayı yiyebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi fıstıklı, tahin, karamel, beyaz çikolata, ceviz, yoğurt, çilek, limon, incir, böğürtlen, erik, yaban mersini, karpuz, birçok çeşitten dondurma var. Onu belirtmek istiyorum. Dondurmanın top fiyatı Yeniköy'e göre uygun. Onu da belirtmek istiyorum. Kilo fiyatı da yine bence Yeniköy'e göre ve Yeniköy'de bulunan diğer dondurma satan yerlere göre uygun. Onu da belirtmek istiyorum. Ve şimdi bu dondurmacıdan dondurma deneyelim diyorum. Bu arada burada sadece dondurma yok. Buraya geldiğiniz zaman sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Hemen dondurmacının yan tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi masalar var. İsterseniz dondurmanızı yersiniz, isterseniz soğuk kahvelerinizi ya da sıcak içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Ben şimdi beyefendinin yanına geçeceğim. İsim? Semih Bey'in yanına geçeceğim ve dondurmaların asıl özelliklerini kendisinden dinleyeceğim.

0: Şimdi Semih Bey, kaç çeşit dondurma var şu anda?
1: Genelde 20-21 civarında dondurmamız oluyor yaz aylarında. Daha çok meyve ağırlıklı oluyor.
0: Kışın?
1: Kışın daha çok sütlü ağırlıkları. Meyvelilerde hani portakallar tarzında oluyor. Kışın
0: ya ben oluyor. Hayatımda hiç portakallı böyle dondurma satan yerlerde dondurma yememiştim. Son zamanlarda portakallı dondurmanın revaçta olduğunu görüyorum açıkçası. Limonlu dondurmayı mesela ben çok severim.
1: Evet, portakallı bu yıllar daha çok revaçta oluyor.
0: Onun dışında kış meyvelerinden aynen dondurmalar öyle, evet. Var değil mi? Burada hep dondurma var.
1: Evet.
0: Dolu hepsi. Açıyorum.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki dedi, açtım. Şimdi sorbe olunca ne oluyor?
1: Sorbe meyvenin kendisi su ve şekerden yapılmaktadır. Buz değildir, hani dondurma kıvamındadır yine.
0: Ama hani buz değil, dondurma evet, kıvamında.
1: Dışarıda hani sorbe buz olarak tanıtılmıştır ama gerçek sorbe meyvenin kendisi su ve şekerden yapılıyor. Yani direkt meyvenin kendi özünden yapılıyor.
0: Çok şekerli değil ama değil mi? %3
1: oranında şeker kullanıyor.
0: %3 iyi bir oran değil mi Mithat? Evet. Süper diyor Mithat. Evet. Peki hangilerini denememizi tavsiye edersin? Karpuzlu dondurma ömrümde ilk kez gördüm bu arada.
1: Karpuz biraz değişik oluyor.
2: Geçen ben de düşündüm biliyor musun? Karpuzlu dondurma niye yapmıyorlar?
0: Mithat da diyor ki geçen ben de düşündüm biliyor musun? Karpuzlu dondurma niye hiç yapmıyorlar? Ben ömrümde şu an ilk kez karpuzlu dondurma. Böyle tadabilir miyiz bir kabın içinde böyle az az? Karpuzluyu ilk kez gördüm. Diğerleri bebe bisküvilisi var. Aa, normal mi? Mithat normal dedi, ben ilk kez gördüm. Bir de incirli dondurma var. Şu karpuzlu mu şimdi?
1: Evet.
0: Bunun tadına bakacağız. Başka ne bakalım? Erik. Erik bence. Erik ve incir koyalım. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bir de yoğurt, yoğurdu da merak et. Bu erik mi?
1: Evet.
0: Bu erik, kırmızı o büyük eriklerden, mürdüm eriği. Evet. Doğru söyledim değil mi? O ne nazar oldu bak bugün. Bu incirli, yeşil incirli. Bir de yoğurdu merak ettim ben. Değişik olsun ki sevgili seyirciler, diğerlerini her yerde yiyebiliyoruz. Bu arada içerinin dekoruna ben bayıldım. Bu da yoğurtlu. Bu arada ben içerinin dekoruna bayıldım gerçekten sevgili seyirciler. Çok tatlı bir yer açıkçası. Şu arka tarafında Mithat'ın, birazdan Mithat gösterir. Böyle büyük bir dondurma külahı var, üstünde meyveler var. Yine içeride de oturma yeri var. Tam böyle hem fotoğraf çekmelik, sosyal medyada paylaşmalık, hem de böyle oturup arkadaşlarınızla keyif yapabileceğiniz çok güzel bir yer. Mithat'ın arka tarafında aynı.

0: var. Orası da tam böyle boydan selfie çekmelik. Pardon, öz çekim çekmelik. Şimdi yoğurtlu dondurmanın tadına bakacağım. Herhangi bir katkı maddesi yok. %3 şeker.
1: Ama çok güzelmiş.

Köybaşı Caddesi'nde yürürken hemen sağ tarafımda bulunan yere de eğer Yeniköy'e yolunuz düşerse mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. 1965 yılından bu yana hizmet veriyor. Birçok diziye ve sinema filmine ev sahipliği yapmış bir yer. Bu arada pazartesi günleri kapalı olduğunu da belirtmek istiyorum buranın. Yani pazartesi hizmet vermiyor. Hemen bu kafenin yan tarafından şöyle geçtiğiniz zaman da yine Boğaz'ı izleyebiliyorsunuz. Türk ekranlarının klasikleşmiş dizisi Aşk-ı Memnu'nun birkaç sahnesinin de burada ön tarafta sahil kısmında çekildiğini de belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yanından da girdiğiniz zaman Daire Sokağı'na Boğaz'ı da görebiliyorsunuz. Hatta yan taraftan girelim, bence Daire Sokağı'nı takip edelim. Sonrasında da Yeniköy sahilde bence güzel bir yürüyüş yapalım. Yeniköy genel olarak fazlasıyla zaten Türk dizisine ve sinema filmlerine de ev sahipliği yapıyor. Onu da söylemek istiyorum. Halen mevcutta bulunan bazı diziler de burada çekiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Daire Sokağı'na girdik şimdi. Biraz önce bahsettiğim kafe de hemen sağ tarafımdaki yer. Geçmiş zaman programlarımızda oraya gelmiştik bu arada. Şöyle buraya gelip Boğaz'ı izleyebilirsiniz. Kafenin açık bölümünde oturduğunuzda da zaten direkt olarak Boğaz'ı izlemiş oluyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Hemen şehir hatları vapur iskelesi Yeniköy. Oradan direkt olarak seferleri takip ettiğiniz zaman Beykoz'a geçiyorsunuz. Boğaz'ın suyunun berraklığı da beni benden aldı açıkçası şu anda. Ve Boğaz'ı süsleyen şöyle yalılar görmüş olduğunuz gibi. Bazı yalıların hemen vapur iskelesinin yanındaki yalıda olduğu gibi restoran olarak hizmet verdiğini de söylemiştim sizlere.

0: sadece dururlardı.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: Tam Güçijen.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Şu anda Daire Sokağı'ndayız sevgili seyirciler. Burada yalıları ön taraftan görmüş oluyorsunuz. Diğer kısımları da Boğaz'a bakıyor zaten. Daire Sokak kısa bir sokak. Onu belirtmek istiyorum. Biraz önceki kafenin 1965 yılından bu yana hizmet veren kafenin yan tarafından girdiğiniz zaman Daire Sokağı'na girmiş oluyorsunuz. Köybaşı Caddesi'nden de yine Daire Sokağı'na girebilirsiniz. Yalıların ön kısımları gerçekten çok güzel görünüyor. Şu ortadaki yeşil olan yalıya bayıldım açıkçası. Değil mi Mithat?
9: Çok güzel, değil mi?
8: Çok güzel ve çok keyifli duruyor. Yine Daire Sokağı'ndan Köybaşı Caddesi'ne çıkıyoruz. Ve burada da farklı yalıların ön kısımlarını görüyoruz. Bu yalılarda da ben kimlerin oturduğunu ve içlerini merak ediyorum. Gerçi Boğaz Kuru yaparken bazı yalıların iç kısımları görünüyor. Onlar da balkonlarına, çarşaflarına atıyorlar sevgili seyirciler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu gözler onu gördü. Bu gözler yalıların balkonuna böyle mandalla çamaşır astıklarını da gördü. Arnavutköy'deki bazı yalılarda kimlerin oturduğunu biliyorum. Arkadaşlarım oturuyor. Ama burada böyle yalılarda kimler oturuyor gerçekten çok merak ediyorum. İçleri nasıl? Yani biri de çıkıp demiyor ki, gel merakını giderelim Yıldız. Değil mi Mithat? Şunların bir tanesinin içi de görünüyordu biraz önce şurada. Böyle büyük bir avize vardı ve ortada masa vardı. Biraz önce de dediğim gibi Allah herkese sağlıkla kendi evinde oturmayı nasip etsin. Kendi arabasını almayı nasip etsin. Ama sağlıkla bence. En önemli şey çünkü bu hayatta. Sağlık.

Fetih'ten sonra Yeniköy'e ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler ve şöyle söyleyebiliriz ki daha sonra da Rumlar olmuş sevgili seyirciler. Bu sebeple Yeniköy denen bu yer 1. Süleyman'ın buyruğuyla Yeniköy adını almış. Rum halkı köye Yeniköy anlamında Neo Horion'da diyormuş. Sonrasında Doğu Karadeniz'den denizci ve tüccar büyük bir kalabalık geldiğini de söyleyebilirim sizlere. Yeniköy'de çok çilek yetiştiği için Bizans döneminde adı Komarodes'miş. Kanuni döneminde yeniden kurulduğu için de Yeniköy adını almış. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman Yeniköy sahile gitmiş oluyoruz. Biraz daha ileriye devam edersek sahilden Tarabya'ya gitmiş oluyoruz. Hemen Mithat'ın arka tarafında da İstinye'nin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Tarabya'dan ilerisi de Sarıyer tarafına doğru gidiyor. Belediye otobüsleriyle buradaki duraklarda inebilirsiniz. Şehir Hatları vapurunu zaten size göstermiştik. Diyelim.

Ve Köybaşı Caddesi'nde yalıların bulunduğu, hemen yalıların önündeki kaldırımdan yürüyerek sahil kesimine doğru gidelim. Değil mi tatlım? Buradan eski evler gerçekten çok güzel görünüyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi beyefendi karşıdan karşıya geçiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Genellikle karşıdan karşıya lütfen sizler ricam yaya geçitlerinden geçin. Olur mu? Ne olur ne olmaz. Naçizane tavsiyem. Ya da ışık olan yerlerden geçelim. Ben bir sürücü olarak yaya geçitlerinde duruyorum. Arkamdaki araba kornaya bassa da duruyorum bu arada. Çünkü durmam gerektiğini biliyorum. Siz değerli izleyicilerim de sizlerden rica ediyorum. Yaya geçitlerinde durup yayalara yol verelim. Kaldırımlarda motorla geçmeyelim. Yayalar kaldırımdan yürüsün ve kurallara uysun. Sürücüler de tabii ki aynı şekilde birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde kolaylık sağlayalım bence. O zaman hayat daha keyifli olur.

Boğazın suyu o kadar akıntılı ki bütün düşüncelerimi boğazın suyuna bıraktım. Ne yalan söyleyeyim sevgili seyirciler. Ah Yıldız'cığım, senin ne düşüncen olabilir ki diyebilirsiniz. Hayatta her şey göründüğü gibi değil. Bir kere onu söyleyeyim sizlere. Sadece herkes imkanları doğrultusunda hayattan keyif almayı bilmeli. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü diğer türlü zevk alamazsınız hayattan. Yaşlanır gidersiniz. Böyle suratınız beş karış karışıp gidersiniz. Hiç gerek yok. Dediğim gibi imkanlarımız doğrultusunda bence hayatımızı en güzel şekilde yaşamalıyız. Yeniköy, İstanbul'da mutlaka gelinmesi gereken bence mahallelerden biri. Mutlaka Köybaşı Caddesi'nde bulunan 1965 yılından bu yana hizmet veren kafeye gitmenizi tavsiye ederim. Biz bugün gitmedik. Mutlaka Köybaşı Caddesi'nde bulunan pastaneye, bir pastane var zaten, gitmenizi tavsiye ederim. Muhteşem tatlıları var. Biz bugün yine gidemedik. Vaktimiz yetmedi. Yalının karşısındaki kahve ve sorbe dondurmaların olduğu yer muhteşemdi. Yeniköy, İstanbul'un eski mahallelerinden biri. Bizi en güzel haliyle ağırlıyor. Bir hatamız olduysa affola efendim. Biz bugün programımızın sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda umarım Yeniköy'e farklı bir bakış açısıyla bakmak için tekrar geleceğiz. Çünkü İstanbul'un bir semti ya da bir ilçesi bizim programımıza sığacak kadar küçük değil. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi efendim. Ve boğaz havasını evlerinize, bizi her nerede izliyorsanız oraya getiriyorumdur umarım diyerekten. Hoşça kalın.

0: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
1: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
2: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
0: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma,
3: Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
4: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
5: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
1: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
6: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
1: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet.
5: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi!
7: Boşuna yorma kendini Kozmaz! Kaçamazsın!
8: İnsan Avcısı birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Karşınızdayım, bayağı karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten yapmaya çalışıyorum çünkü bazen yapamıyorum, rezil oluyorum. Ama işim bu, öyle değil mi?
1: Öyle elbette. Çok zaman yapamıyorsun.
0: Öyle, yani sana rezil olmam önemli değil. Önemli olan bizi izleyen sevgili seyircilerimizin takdiri. Yani senlik bir şey yok.
1: Beni yok sayma Tuğba.
0: Tamam tamam, hadi lafı fazla uzatmayalım. Ben şimdi Beşiktaş Fulya'da bir çiçekçideyim. Bugün bana neler yaptıracaklar bir bilseniz. Ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Fikret Usta ben ne yapıyor bu diye bakıyor. Nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Teşekkürler. Yeni işim bu efendim. Çiçekçiyim ben bugün.
1: Çok yakışır Tuğba.
0: Evet, o iş de bana yakışır. Her şey bana yakışır. Senlik bir durum yine yok yani. Her şey rengarenk, çok evet, güzel kokuyor evet. Ve ben bir an önce işime başlamak istiyorum evet, artık. Evet.
2: Bir an önce bizi de bugün bir yoğunluk var.
0: Sen de farkındayım.
2: Sen de işe yeni başladın. Bu işi eğer öğrenmek istiyorsan önce bir yerleri tertemiz bir süpürmen lazım.
0: Bu kadar nasıl battı buralar ya?
2: Ondan sonra bir gelin buketi var. Onların püf noktalarını öğreteceğim sana.
0: Tamam.
2: Önce şuraları bir sür, ben de o ara bir gelin buketin altyapısını yapmaya çalışayım.
0: Tamam, ben bir taraftan süpüreyim o zaman. Arkadaş, benim derdim nedir? Her gittiğim yerde bana yer süpürttürüyorlar ya.
2: Ya bu mesleğin sırları böyle. Kolay değil.
1: Çırak olmak kolay mı Tuğba?
2: Ama böyle yavaş yavaş süpürürsen müşteri geldi mi dükkanın içi çok kirli olur. Müşteri der ki bu dükkan niye böyle? Anlatabiliyor muyum?
0: Ama biz çiçekçiyiz deriz biz de.
2: Ama olmaz. Her temiz olduğu zaman...
0: Biz böyle çalışıyoruz deriz.
2: Oo, sen baştan bak konuşmaya başladın. Eğer böyle konuşacaksan ilk baştan senden zor anlaşacağız biz böyle.
0: Anlaşırız ya, ben dünyanın en kolay anlaşılabilecek insanıyım.
2: Ben ustamdan her gün sopa yerdim. Cevap vermezdim ben ustama. Sen konuşmaya başladın. Bilmiyorum da bu akşam bu işleri bitirdikten sonra eğer böyle cevap vereceksen bu iş yani yürümez böyle.
0: Oldu mu şimdi? Ama yine batacak biraz sonra. Ama zaten.
2: Çok yavaşsın. Biraz hareketli mesela şu. Mesela bunu almıyor değil mi süpürge? Böyle alacaksın. Hemen böyle alacaksın.
0: O zaman bitti herhalde bu.
2: Tamam. Şimdi bak müşteri geldi. Dedi ki beyaz dedi bir gelin buket istiyorum dedi. Tarzları sunuyorsun mesela. Beyaz gülden mi, isyan tuzlar mı, orkiden mi? Genelde moda bu sene böyle. Anlatabiliyor muyum?
0: Ben de, benimki de orkideydi ama benimkisi yapmaydı.
2: Öyle mi? Ama şimdi şöyle bir şey tabii, o müşterinin isteğine bağlı. Bak şimdi şöyle. Müşteri gelir der ki acildir 15 dakikada buket istiyorum der.
0: Hemen... Acil buket nasıl isteyebilir gelin buketi ya?
2: Ya işte şöyle...
0: Hemen neden son dakikaya bırakılıyor bu işler?
2: Tabii böyle. Bu işler böyle. Bak hemen fiyon katıyorsun. Şöyle nasıl bağlandığını gördün değil mi?
0: Ha, gördüm.
2: Biraz sonra aracımın nasıl yapıldığını göstereceğim. İşe kendini ver. Yoksa böyle başarısız olursun.
0: Tamam, ben de yapacağım çünkü biraz sonra.
2: Yok daha var. Altay nasıl yapıldığını göreceksin. Beğendin mi buketi?
0: Güzel oldu evet. Çok güzel oldu.
2: Hemen böyle kesiyorsun. Müşteri ister ki mesela burasında seten kurtayla kapadındır. O şeye aittir. Al bakayım eline şimdi. İkinci elbirlik yapacaksın. Tut şöyle. Bak bak bak şöyle.
0: Gelin. Tutamadım.
2: Müşteri de geldi mi böyle tutacaksın. Bak böyle.
0: Ha şöyle.
2: Ha tamam mı? Bu gelin buketi. İstersen buraya saten kurdele de bağlayabilirsin, yaprak alabilirsin. O müşterinin tarzına bak. Kaç dakikada oldu? 7 dakikada. Sen bunu artık 10 dakikada yapacaksın 6 ay sonra. Bu bir.
0: Bunu... 6 ayda mı geçecek? Ama oradan aldık, bundan aldık, bağladık
2: tabii,
0: iple
2: tabii.
0: Birbirine.
2: İşte o kolay değil işte. Şimdi bak, bir aranjman yapacağız, göreceksin. Ama tamam. Sen çok konuşuyorsun. Sen bana bir su getir bakayım. Hemen.
1: Ustaya çay su getirmek esastır Tuğba.
2: Bu mesleğe zor önerir abi. Bu çok cevap veriyor müşteriye, şeye, ustaya. Neyse o bardak olmaz ama hadi bu sefer yeni geldiğin için.
0: Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Safsarı güller de mis gibi koktu Tuğba.
0: Şimdi sıra bende.
2: Şimdi bak Tuğba ablacığım, bu işte bire ciddiyet ister. Tamam, sen eğer böyle ciddi çalışacaksan biz ne buradan bir araştırma çıkarabiliriz.
0: Ne müşteriye
2: ne
0: gider.
2: Ne de buket çıkarabiliriz.
0: Tamam.
2: Sen dedim ben bu işi seviyorum. Bu işi bana öğretin. Ben bu mesleği yapacağım. Ama sen gelmeden 20 dakikada ben yoruldum yani. Ben 50 tane arayışman yapıyorum, bu kadar yorulmadım.
0: Bak, tamam, bak gülüyorsun bir de
2: şimdi, gülüyorsun ya.
0: Eğlenceli
2: şimdi bir bak, bu arayışmanımız bir saate kadar gitmesi lazım.
0: Oo, hemen uzak başlayayım bir o zaman.
2: Bak şimdi bunun oasini kor musun? Ben yapacağım dedin, hadi buyur.
0: Ama şey, bunu kesmem lazım benim.
2: İşte kes hadi. Bıçak nerede?
0: Şurada.
2: Bak getir bıçağı bir zahmet. Şimdi oasini koy, ben bakayım.
0: Aa, şey gibi ya, bu terapi gibi.
2: Ama çok yavaşsın. Bak hemen onu 2 saniyede kesmen lazım.
0: Tamam
2: yani.
0: Kestim. O,
2: tamam, ilk işin oldu. Şimdi şunun yanlarını kes, şuralara doldur.
0: Tamam.
2: Sen solak mısın?
0: Evet.
2: Ben de solağım. Nereden çıktın karşıma? Ben de solağım.
0: Solağım ben ya.
2: Ama tabii bunu şey yaptığın zaman elini yıkaman lazım. Gözüne falan değdiği zaman.
0: Aa.
2: Tabii tabii, kör etme olayı vardır, Allah korusun.
0: Oo.
2: İlk günden burada başımıza gelmesin, acile de kaldırmayalım seni.
0: Şurada doğru hastane mu var hemen?
2: Daha dur, bana daha bugün daha 20 dakika oldu. Yani ben senin çalışma tarzını hiç beğenmedim ama bakacağız yani. Daha ilk gün yani, bir hafta bizde deneme süresi var. Şimdi ha, o asist tamam.
0: Tamam.
2: Yeni olduğun için olmadı ama ben biraz ona ilave yapayım şöyle.
1: Tuğba'nın çalışma şekli ve temposu Fikret Usta'yı sanki biraz kızdırdı.
2: Şimdi bir aranjman yapacağız. O bizim... Oho, daha dur bakalım sen. Her şeye böyle şey yaparsan. Tabii bu zevk tarzı. Sen değişik bir çalışma da yapabilirsin.
0: Tamam,
2: anladın,
0: ben yapayım o zaman.
2: Ama yaparsın da bu ilk geldin ya, bu müşterini şimdi ya müşteri kaçarsan...
0: Bence
2: olacak.
0: Beğenir.
2: Hayır, sen hemen ben yapayım, ben edeyim diyorsun. Yani biz bir önce seyret, sonra yaparsın. Bak şimdi bunları da ne yaptın? Bir tek
0: aa,
2: ya bak gördün mü?
0: Sen bunları bunu atmadık.
2: İşte sen çöpe atıyordun. Önce mesleğin sırlarını öğreneceksin, tamam mı?

0: Tuğba'cığım, sen tabii bu işe meraklısın. Bir de çok sevdiğin için. Bir de bir an önce bu işi öğrenip sabırsızlanıyorsun. Tabii ben de sinirleniyorum.
1: Ama Cey, sakin ol. Suyumuzu içmedik.
0: Ya nasıl içeyim ben şimdi? Sen aracmanı yapacaksın diyorsun.
1: Tamam, ben yapacağım bakın.
0: Al, yap. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör.
1: Ya ama çok güzel.
0: Bak, bu aracmanı yapamazsan 200 milyonunu keserim. Vurulanmanları pahalı malla. Hah, ben şimdi bekliyorum. Hadi buyur. Buyur, bıçağını da vereyim. Hadi, ne yapacaksın şimdi? Bak, burada mor isyantus var. Zevk tarzını konuştur, yap.
1: Tamam.
0: Ne yapacaksın?
1: Hadi. Yaparım. Siz işiniz varsa gidebilirsiniz biraz.
0: Ben nereye gideyim ya? Önce bir aracmanı yapıp yollamamız lazım. Nereye gideyim ben?
1: Şimdi ararlar bizi ya. Nerede kaldı diye, değil mi?
0: Bak, çiçek vuruş tarzını sevdim. Yani çiçek böyle görünüyor ya.
1: Çok şükür bir şey sevdi ya.
0: Tamam mı? Ama her şeye de cevap veriyorsun. Sessiz ol, benim söylediğimi yap.
1: Korkumdan elimi keseceğim şimdi. Şöyle
0: bak,
1: gözüksün.
0: Şimdi bak, yanlış yaptım. Şimdi bu niye böyle? Allah bunu niye iki

0: Dal yaratmış. Bunun bir tanesini kıracaksın. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şunun yanına vuracaksın bak. Ne yapacaksın? Grup yapacaksın.
2: Biraz estetik düşünmelisin Tuğba.
0: Vallahi zor anlaşacağız gibi görünüyor da. Tavsiye üzerine geldin. Yoksa yani ben şimdiye seni göndermiştim de. Tavsiye üzerine. Sen yürü gör. Ben bu aracımanın fiyatını keseyim müşteri vermezse. Şimdi bak.
1: Tamam, ben...
0: Burası yeter. Tamam. Şimdi buna bir anturium daha ilave et. Bak bunlar tikenlidir. Mesela ben normalde bunu şöyle sıyırdım. Tabii bak şu anda 7 tane tiken var. Tamam benim ellerim alıştı. Tabii bunun temizleme alameti vardır. Bayanlar bundan temizler tiken batmasın diye.
1: Aa, çok zevkli.
0: Tamam sen bundan temizlersin. Şimdi gülleri veriyorum.
1: Ay içimde hoş oldu.
0: Tabii. Buyur. Ama sen devamlı aynaya bakıyorsun, kendine bakıyorsun yani çiçeğe.
1: Tamam,
0: yoruldum,
1: tamam.
0: Vallahi yoruldum ya. Şimdi bak, ben şimdi 50 tane aracıman atmıştım. Bak, bunu da böyle vurdun.
1: İşte ama sen profesyonelsin.
0: Şimdi buna bir fiyon katıp bayan eliyle bakayım nasıl atıyorsun. Bak, makas burada.
2: Harika bir fiyon bekliyoruz.
0: Ama çok yavaşsın.
1: Ya şey, ben kızacaksınız diye bir şey yapamıyorum.
0: Ya ben niye kızayım? Zaten kızsam sana aracıman yaptırmam. Gerçi olmadı bak gördün. Bak şimdi bunu bağlamak için ne yapacaksın? Tamam mı? Bak bunu eline alacaksın. Şöyle yapacaksın. Tamam, estetik olacak. Ha. Herkes onu mesela, o senin zevk tarzı. Bir yere bağlı. Bana da biliyor musun? Buyur. Hmm. Hani çiçeğe çok, aracımana çok çiçek vurmayla çiçek güzel olmaz. Dizaynı güzel yapacağım.
1: Anladım. Bitti mi bu şimdi?
0: Ya...
1: Olduğu kadar yani.
0: İşte senin bir yaptığın kadar. Sen şimdi bana bıraksaydın daha güzel. Ben sana dedim hadi zevkini kırma. Mümkündür morali bozulmasın diye öyle şey
1: yaptık. Evet, hiç morali bozulmadı. Bir şekilde kavga, dövüşle evet. Olduğu kadar artık yani psikolojik...
0: Ama ömrümün de yarısı gitti yani.
1: Psikolojik baskı altında bu kadar oldu.
0: Daha dur daha sana şey yaptıracağım, çelenk yaptıracağım. Cenaze çelengi. Düğün sepeti yaptıracağım, fervorcu yaptıracağım. Daha dur bakalım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Şu benim kahveyi bir getirir misin? Strese girdim, çok yoruldu, yordun beni.
1: Ama su, şey, kahve tamam.
0: Yapmayı biliyor musun?
1: Biliyorum, nasıl içiyorsunuz?
0: Benim şekerli olsun.
1: Peki.
0: Bir bu kahveye bakalım yani, yordun iyice bizi. Bari bir kahveyi düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
2: Ustanın şekeri düştü anlaşılan.
0: Abi ne olur aracımanı öğret. Öğret de yani bir çeneni tut da bir ay çalış, iki ay çalış ondan sonra. Efendim kız ne zaman yaptın bu kahveleri? Bak kahveyi yapıyorsun.
1: Bir hadi. Tanesi de benim ama.
0: Yok. Sen yeni geldin kahveye alışırsan burada işte. Neyse hadi bugün ilk günün hadi.
1: O zaman buyurun. Siz kahvenizi için ben buraları temizleyeyim yanınıza
0: yok,
1: geleyim
0: yok.
1: Ben.
0: Yok yok kahveni iç ondan sonra. Kahveni iç. Bugün yeni günün. Daha yarın zor günler başlıyor.
2: Fikret Usta kıyamadı sana Tuğba.
0: Vallahi mükemmel bir kahve içtim ilk hayatımda. Ben genelde her gün 2-3 tane içerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak havalara girme. Sen bu çiçekçiliği yapma git kafecilik yap. Ama bak kahve onu... 4-4'lük.
1: Onu da yaparım, onu da yaparım.
0: Hayır bak kahve güzel. Bak hemen şımarma bak. Hemen şımarma. Yok kahve güzel. Kahveciliği yapacak. Kahvecilik değil, kafecilik.
1: Tamam, tamam. Onu da yaparım.
0: Ha o zaman tamam ama gerçekten
1: var,
0: kahveyi güzel yapan bir bayan çiçekçiliği 4-4'lük yapar. Her şeye affettirdin. Bu arayan kim acaba? Benim buyurun. Yapmayın. Ne oldu hayrola? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Aa çok üzüldüm. Ben de gelin buketini hazırlamıştım Tuğba'nın. Sağlık olsun. Ben detaylara da girmek istemiyorum. Kısmet buymuş. Yok yok rica ederim. Ne demek önemli değil. Vallahi üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Al. Bir uğursuzluk getirdin. Kadın evlenmekten kocası vazgeçmiş.
1: Aa!
0: Kadın hüngür hüngür ağlıyor.
1: Tüh.
0: Gelin bu kedi de elimizde kaldı. Hadi buyur. Al uğursuz bunu da kendin alev et.
1: Uğursuz
0: ilk günden İlk günden ne yaptın bizi? Buyur.
1: Benim zaten gözüm kalmıştı hadi. Bu çiçekte. Aa. Benim oğlum.
0: Hayır kadın üzüldüm. Çok iyi bir insandı.
1: Olabilir. Herkes iyi kendine göre bir şekilde.
0: Hayır gelin bu kedi sana yarar. Al bunu eve götür.
1: Tamam.
0: İlk günün zararı.

0: Etin çok güzel Tuğba.
1: Bugün kolay mı sandın da görevim neydi? Çiçekçi olmak. Ama ne kadar olabildim? Göründüğü kadar kolay değil. Fikret abinin yüzünden de belli oluyor zaten ne kadar olabildiğim.
2: Yok, gerçekten yeteneğim var. Söylediklerim zaten kalbini kırmak değildi. Gerçekten kahve çok güzeldi. Ama gerçekten bu mesleği seviyorsan çok başarılı olacağına yani eminim. Yok, bir iki sene zorluk çekersin. Ondan sonra bir numaralı çiçekçi olursun, beni de geçersin. Usta çırağı geçer derlermişler.
1: Estağfurullah.
2: Tamam mı? Onun için yılma.
1: Devam.
2: Zoru başarmaya devam.
1: Peki abicim. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Rica kapınızı ederim. Açtığınız çok için, ekmek kapınızı açtığınız ve bizi misafir ettiğiniz ve beni çektiğiniz için.
2: Yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünkü görevimi tamamladım, iyi ya da kötü. Bir sonraki bölümde beni nerede göreceksiniz? Söylemiyorum, sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Türkiye'ye karşı silah ambargosu kalktı. Yunan asıllı sayın Amerikan Kongre üyelerine soruyorum. Büyük Yunanistan davasına hizmet etmek yemini bu mudur?
1: Elimizden geleni yaptık. Haşhaş ekimiyle ilgili maddeyi bile karar metnine sokmak bizim için çok zor oldu.
2: Bir önerim var. Türklerin haşhaş ekimini kontrol edemediklerini ispatlayabilirsek yeni bir ambargo kararı alabiliriz.
0: Elimizdeki raporlarda Türkiye'de ekimin son derece sıkı kontrol edildiği belirtiliyor. Bu gerçek değil mi?
2: Gerçekler beni ilgilendirmez Sayın Başkan. Dünya ve Amerikan kamuoyunu aldatmak her zamanki gibi gene bizim elimizde.
0: Nasıl?
2: Sahte kaçakçılık olayları yaratarak. Bu amaçla yeterli miktarda Türkiye'ye sokmuş bulunuyorum. Şimdi izin verirseniz planımın ayrıntılarını açıklayayım. Bill McLaren, Yunan asıllı CIA ajanlarından biri. Ve yardımcısı Thomas Forbas. İkisinin de İstanbul Narkotik Bürosu'na uzman olarak atanmalarını sağladım. Görevleri, Türkiye'ye sokmuş bulunduğumuz kaçakçılık olayları yaratmak ve basın aracılığıyla dünya kamuoyuna teşhir etmek. Kristina Livanos, İstanbul'da doğmuş Rum asıllı dansöz. Müşteri bulmak ve ajanlar arası bağlantıları sağlamakla görevli. Harekete geçmek için sayın örgüt üyelerinin kararlarını bekliyorum.
0: Oya koyuyorum. Mr. Kozmas'ın planını kabul edenler ellerini kaldırsın.
2: Sağ olun. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Her şey büyük Yunanistan için.

0: Baylar,
1: size yeni şube başkanınız Mr. Bill McLaurin'i ve yardımcısı, yakın dövüş ve karate uzmanı Toma Formas'ı tanıtıyorum. Bill McLaurin ve Toma Formas, Türk-Amerikan işbirliği sonucu ülkemizde bulunuyorlar. Şimdi sizleri daha iyi tanışabilmeniz için baş başa bırakıyorum.
2: Oturun rica ederim. Türkçeyi bu kadar iyi konuştuğuma şaşmayın. Yardımcım da ben de uzun yıllar Ankara'da Amerikan askeri yardım heyetinde çalıştık. Önce yakın tabanca atışlarıyla çalışmalara başlayabiliriz.

0: Fena değil. Hiç de fena değil. Çalışmalarımızın sonunda daha da iyi olacak elbette. Sizi bekliyoruz.
1: Bu gösteriye benim de katılmam şart mı?
0: Evet. Lütfen acele edin biraz.

0: Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım bayi.
1: Metin.
0: Metin Bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. 5 saniyede 4 hedef. Ne dersiniz? Yoksa sizin için çok mu süratli olur?
1: Yok canım. Bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda.
0: Toma, kronometreyi sen tut.
1: Hedefi hazırlayın.
2: Tamam. Beş saniye 4 hedef.
1: Çok süratli. Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar.
0: Başkanın muhafızları 5 hedefi 4 saniyede vurmak zorundadırlar Metin Bey.
1: Vay canına, müthiş bir şey bu. Hazırım.
2: Üç saniye, 5 hedef. Olmaz böyle şey.
3: Ama oldu. Başkanın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin. Aşk olsun.
0: Büyük başarı, kutlarım. Silaha da, size de diyecek yok.
1: Yok canım, denk geldi işte. Bizim sizle boy ölçüşmek ne haddimize?
4: Ha? Seni gibi. Hop, gel bakalım şimdi. Aferin.
3: Pam pam pam pam pam pam! Şimşek misin yoksa yıldırım mısın be mübarek? Salak heriflerin ooo ağzı bir karış açık kaldı. Bilmezler ki Ringo bile yarıştıramaz bizimkiyle.
5: Metin amca ne olursun tabancanı bir kere gösterir misin bana?
6: 1000 kere gördüğün silah oğlum, rahat bırak Metin amcanı.
5: Ne olursun Metin amca bir kere göreyim onu ne olur.
7: Amca, bu tabancayla canın isterse bütün kovboyları öldürürsün, değil mi?
1: Elbette, sen bile öldürürsün istersen.
3: Çek bakalım arkadaşım, kutlayalım bunu.
1: Aslında hiç tadım yok. Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor. Zorla değil ya.
3: Koskoca Amerikanya'nın başkanı bizim raporlarımıza güvenip de kongreye hesap verecek değil ya. Elbette başımıza bir adamını yollayacak. Başka ne bekliyordun?
1: Beklenecek çok şey var arkadaşım.
6: Yemek hazır beyler, hadi buyurun.
1: Hadi gel bakalım aslan parçası. Kurul bakalım baş köşeye şöyle.

0: Bu çorbayı kimse senin gibi pişiremez yengeciğim. Ellerine sağlık.
1: Daha iyi yemek pişiren bir kız arkadaşım var benim.
2: Gene başlama anne! Kaç defa Metin amcam evlenmek istemediğini söyledi sana!
3: Buyurun efendim. Yabancı iş ortağını sizinle görüşmek istiyor.
4: Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurmaz mısınız? Lütfen şöyle oturun.
5: Ben buraya iş konuşmaya geldim.
4: Çekinmenize gerek yok efendim. Kemal yabancı değil.
5: Size gönderdiğim malı ne yaptınız?
4: Kararlaştırdığımız gibi her şey hazır. Büyük bir kısmı ampullerin içine dolduruldu efendim. Buyurun.
5: Güzel.
4: Güzel ya! Bunun gibi tam 6000 ampul daha var depoda. Gerisini Kristina vasıtasıyla piyasaya sürdük. Şimdi Sansar Hasan'la Uzun Kenan, ellerine geçen bu malı satmak için müşteri bekliyor.

0: ülkenizdeki uyuşturucu madde kaçakçılığının kökünü kurutacağım Metin Bey. Bunun şerefine şimdiden içebiliriz.
1: İçelim ama Türkiye'de böyle bir kaçakçılık yok zaten.
0: Var kardeşim. Bak görürsün, sana bunu çok yakında ispat edeceğim. Bizimle beraber çalışırsan büyük paralar kazanabilirsin.
1: Nasıl yani?
0: Amerika'da Türkiye gibi komünizme karşı savaşıyor. Aynı müşterek düşmana karşı çalışmış olacaksın.
1: Amerika'nın kime karşı olduğunu bilmem ama ben Türk olmayan her şeye karşıyım Mr. Bill.
0: Peki, kızma.

0: Atın silahlarınızı!
1: Dostça bir toplantıya geldiğimizi sanıyorduk biz.
0: Silahsız dostlarımı daha çok severim ben.
2: Tamam patron.
0: Elinizde ne kadar mal varsa hepsini istiyorum. Para peşin, Amerikan doları.
3: Kimsin sen?
0: Parası bol bir alıcı.
1: Nasıl güveneceğiz sana?
0: Parayı ver. Yarısı şimdi, yarısı mal tesliminde. Tamam mı?
1: Değil. Tanımadığım adamla iş yapmam ben. Polis olmadığın ne malum?
0: Yaklaş da polis olmadığımı ispat edeyim sana. Ötekiler sırtını dönsün.
2: Dönün sırtınızı!
0: Tamam mı?
2: Kimse kıpırdamasın!
0: İçinizde hala polis olmadığıma inanmayan var mı? Malı teslim etmezseniz... kolum her yere yetişir... ve de affetmem.
2: Bir de sen denemek ister misin?
1: Yok arkadaş, sen bu işte ustasın belli.
2: Korkma, bir yerini kırmam.
1: Ben korkarım abiciğim.
4: Dur dur! Dur!
0: Yeter! Oyun bitti. Marsilya'daki ajanımızdan...

0: Bu akşam büyük parti... ...Haliç'te bir gemide teslim edileceğini haber aldım. Baskına hazırlanın.
1: Doğru mu benim? Vietnam'da bir esirin ağzından söktüm bu dişi.

0: Amerikalı alıcı rolünü sen oynayacaksın Tom'a. Parola... Deniz ekiplerine, gemiyi sarmaya hazır olun, tamam.
1: Durun bakalım, parola! Gelin benimle.
2: Alıcılar geldi, malı çıkarın.

0: Para hazır. Şimdi malı görelim.
1: Mal birinci sınıf. Al bak.
0: İyi. Polis! Kapıdanın insanı! Şimdi uzat bakalım kuzu gibi ellerini.
2: Ateşi kes, silahı yok adamın!
3: Neredesin? Çık meydana! Boşuna saklanma, kurtulamazsın!

0: pis Amerikan uşakları. Oyuna getirdiniz beni. Ama canlı yakalayamayacaksınız.
1: Sensin Amerikan uşağı olan. Malı bana satmak için mi getirdin buraya?
0: Hayır, mafyanın adamına.
1: Dur! Bildiklerini anlatırsan o adamı yakalarız belki.
0: Sen kim, onları yakalamak kim? Senin gücün ancak bizim gibileri yakalamaya yeter.
1: Kalk! Bildiklerini bir bir anlatacaksın savcıya. Bu memleket hamdolsun toptan satılmış değil.
2: Köpek! Tanıdım seni!
1: Hiçbir hakkınız yoktu onu öldürmeye.
3: Böyle insanların ölüsü dirisinden faydalıdır Metin Bey. Merhametin yeri yok bizim işimizde.
1: Merhametten değil, haktan bahsediyorum.
3: Burada durup sizinle tartışacak değilim ben. İşim var benim.

0: Böyle bir raporu kabul edemem. Mr. Bean'i boğmak istediğini herkes görmüş. Basit bir nefsi müdafaadır bu.
1: Adamın elleri kelepçeliydi efendim. Mr. Bean isteseydi eğer...
0: İsteseydi elbette öldürmekten başka bir çare bulabilirdi. Ama bir an paniğe kapılmış olamaz mı?
1: Ta Amerika'dan uzman diye yollanmış birinin... ...paniğe kapılması bence inandırıcı değil.
0: Bence pekala inandırıcı. Amerikalıyla uğraşmaktan men ederim sizi. İkinizi de cinayet masasına atıyorum. Bundan sonra siz de rahat edersiniz, ben de. Alo?
2: Haliç'te yakalanan göre sizce Türkiye'de hala gizli haşhaş ekimi yapılıyor mu?
3: Bir ülkede kaçakçılık varsa mutlaka ekim de vardır. Türkiye ulaşım imkanları gelişmemiş bir ülke. Kesin bir kontrol sistemi kurmak maalesef imkansız.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
4: Ne diyorsun sen bu işe?
1: Ne diyeyim? Sanırsın herif Amerikan Kongresi'ni üstümüze sıçratmak için konuşuyor.
5: Gazetelere bakılırsa Kozmaz Türkiye'deki işi sandığımdan da iyi yürütüyor. Kongrede hava nasıl senatör?
6: Kaynıyor. Türkiye'deki haşhaş ekim bölgelerinin bombalanmasını bile düşünenler var.
7: Yeni bir ambargo kararı istemek için ne bekliyoruz öyleyse? Son sevk edilen fantomlardan sonra silah dengesi yeniden Yunanistan'ın aleyhine dönmek üzere.
5: Zamanımız var henüz. Kozmas'ın işi sonuna kadar götürüp son darbeyi vurmasını bekleyebiliriz.
8: Altyazı M.K.

0: Hoş geldiniz Monsieur Cosmas.
1: Fabrikada işçilerin grev ilan ettikleri doğru mu?
0: Maalesef doğru. Hissedarların hiçbiri toplu sözleşmeye yanaşmıyor. Ama merak etmeyin siz. Bir hal çaresi düşüneceğiz.
1: Çok kısa zamanda düşünün Arif Bey. Beklemekten hoşlanmam. Malı zamanında isterim.
0: Adamları bul. Ele başlarını tepeleyip grevi kırmanın yolunu arayalım. Başka türlü malı çıkaramayacağız fabrikadan.
2: Ben Rasim, buyur. Anladım. Güneş gözlüğünü takınca. Tamam. Tereyağından kıl çeker gibi evvelallah. Hamza, Hasan'la Hakkı'yı al. Gidiyoruz.
3: Olur.
4: Son defa uyarıyorum sizi arkadaşlar. Ampullerin teslim edilmesi gerek. Sonu kötü olur bu işin.
5: Toplu sözleşme imzalanmadan ne bir tek ampul bu fabrikaya girer, ne de bir tek ampul çıkar.
6: Bize kanunun tanıdığı bir hak bu.
7: Git patronla böylece söyle.
8: Bizden bu kadar.
9: He. Pekala, ben elimden geleni yaptım.
7: Hadi.

0: Kim yaptı bunu? Bu kadar adam hiçbiriniz görmediniz mi?
1: Onlar görülmez. Görülse de yakalanmaz. Yakalansa da mahkum edecek delil bulunmaz.
0: Ukalalığı bırak da kim olduklarını söyle.
2: Bizi azarlamaktan vazgeçin polis bey. Kim oldukları apaçık ortada. Ama ne Arif Bey'i ne de adamlarını suçlamak işinize gelmez sizin.
0: Ben sana soruyorum delikanlı. Ateş edenleri gördün mü?
1: Dördü de maskeliydi. Ama arabayı tanıdım. Fabrikanın arabasıydı.
0: Arif Bey içeride mi?
2: Randevunuz var mı?
0: Gerekmez.
3: Burası Dingo'nun ahırı değil.
4: Daha da beter lan!
5: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Polis. Grevci işçilere ateş açılan arabanın size ait olduğu tespit edildi.
5: O arabanın daha önce çalındığını polise bildirmiştik biz.
0: Bildirmeyi unuttuğun başka bir şey yok mu?
5: Ne gibi?
0: Arabayı kendi adamlarına çaldırdığın gibi, kanuni haklarını kullanmaktan başka hiçbir suçu olmayan masum insanları kurşunlattığın gibi.
5: Bana bak delikanlı, elinde hiçbir delil yokken beni bu şekilde suçlayamazsın. Pişman ederim seni.

0: Evet, sonunda birimiz pişman olacağız. Ama hangimiz?
1: Şunu iyice beynine sok. Çevirdiğin bütün irili ufaklı dolapları eninde sonunda o iblis kafana geçireceğim.
2: Al şu çantayı. İçinde 30.000 lira var. Çocuklara dağıt. Bir süre ortalıklarda görünmesinler. Hadi çabuk ol.
3: Oldu patron.

0: Polise ne söyleyeceklerini öğrettiniz mi bunlara?
1: Tamamdır abi.
0: Al şu parayı pay edin.
2: Bu da benim.
3: Kalkın, tutukluyorum hepinizi.
0: Hey, dur bakalım. Cinayetle suçlayamazsın bizi. Şahitlerimiz var. Söylesene kız.
4: Hiç ayrılmadılar yanımızdan. Cinayetle ilgileri yoktur.
3: Cinayetten bahseden kim? Kaçak Amerikan sigarası bulundurmaktan tutukluyorum sizi.
0: Alay mı ediyorsun bizimle? Sokak başlarında çoluk çocuk satıyor bu sigarayı.
3: Müdüriyette anlatırsınız bunları.
0: Gelmiyoruz!
3: Şimdi düşün bakalım önüme. Sofayı yiyince başka çocukça kabahatiniz var mı yok mu anlarız. Hadi! Hadi yürüyün! Yürüyün!
5: Abiciğim dur!
3: Evet,
0: pişman olacaksın polis efendi. Avukatımız neredeyse gelir.
5: Söyle, ne istediniz o zavallı işçilerden? Söyle, söyle!
6: Ne yapıyorsun Metin? Kendine gel, odamda bekliyorum seni.
3: Buyurun efendim.
6: O adamları neyle suçladığını bilmek istiyorum.
3: Elimde kesin delil yok ama işçilere onların ateş ettiklerine eminim.
7: Emin olmak yetmez Metin Bey. Kanun karşısında geçerli delil lazım.
3: İki saat müsaade edin bana, hepsini bülbül gibi konuşturayım.
6: Böyle kanunsuz sertliklerden hoşlanmadığımı defalarca ihtar ettim sana. Derhal serbest bırakmanı istiyorum o adamları.
3: Bu bir emir mi efendim?
6: Evet.

0: polissin sen değil mi? Kandilleri yakalayacaktın. Ama elleri kolları serbest dolaşıyor hepsi. Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette? Kimse yok mu? Yok mu?
1: Gel anne. Boşuna nefesini tüketme. Güçlü olan, dayısı olan kazanır bu memlekette. Bilmiyor musun?
2: Gemi geldi Arif Bey. Malı nasıl teslim edeceğinizi merak ediyorum.
3: Düşünüyorum ki, acaba sizden rica etsem... sendika merkezine biraz yerleştirsek?
2: Evet.
3: O Allah'ın belası...

0: Fransız işçi liderlerinden toptan kurtulmuş olurduk.
1: Olabilir. Ben hallederim bu işi.
2: Nereden buldunuz bunları?
3: Dost sendika işçilerinin yardımları. Yarın fabrikada herkese dağıtılacak.
2: İyi.
4: Bunlar çocuklara birkaç gün yeter Fahri baba. Çak. Eksik olmasınlar, gene bizi düşünenler var.
2: Tabii.

Hey! Kim var orada? Kim var orada dedim?

0: Profasulye, konserve, makarna. Ya bakkal dükkanı mı sendik ama anlayamadım. Tuz mu bu?
1: Üzerinde yazıyor, okusana.
0: Garip bir tuza benziyor bu. Bir de siz bakar mısınız Metin Bey? Galiba.

0: Evet, haklısın. Hem de iyi bir mal.
1: Tutuklayın şunları. Ben sorguya çekeceğim hepsini.
2: Ne alakamız var bizim? Önce katilleri yakalayın siz!
1: Tutuklayın diyorum!
3: Hakkınız yok bizi tutuklamaya! Bırakın bizi!
0: Rahat dur bakayım!
3: Bırakın!
0: Benim müdüriyette anlatırsın!
4: Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver!
5: Üst baş berbat olmuş!
6: Evet, oysa bir yere gitmem lazım.
5: Eylül belirsiz değil o amca! Notaları arabada unutmuşsun, mesleki mi?
6: Benim!
7: Nasılsın Nermin?
5: Ne diyeyim? İyi desem olur mu?
4: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
5: Çıkardı mı?
6: Onlar güçlü oğlum.
4: Biz?
6: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez.
8: Bir teselli ver. Bugün 18'de TV4'te.

0: Taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum 6'lı mini dondurma 269 lira.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Obsesor.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi.

0: Bitti güzel.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Chatman, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Chatman mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu yol müdüriyetin yolu değil.
1: Nereye götürüyorsun bizi?
0: Suçumuz varsa ancak kanun yargılayabilir bizi. Nereye götürüldüğümüzü bilmek en tabii hakkımız.
2: Birazdan anlarsın.
1: Söyle Arif Bey'den kaç para aldın bizi yok etmek için?
2: Yeter artık, kesin sesinizi! Çıkın dışarı! Çıkın dedim, duymadınız mı?
3: Ne yapıyorsun, kendine gel Metin!
2: Hadi çıkın!

Toz olun buradan, çabuk! Hadi sen de! Ne duruyorsunuz hala? Kaybolun! Gerçek ortaya çıkıncaya kadar da kimseye görünmeyin!

0: Delirdin mi sen? Ne cevap vereceğiz şimdi Hamit Bey'e?
1: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Kafanı çalıştır biraz. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri... ...memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
0: Gerçeği Hamit Bey'e anlatmak lazım.
1: Deli misin? Gene Bil her şeyi örtbas mı etsin istiyorsun? İsterlerse mahkemeye versinler beni. Bu işi kendim halledeceğim.
2: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum.
3: İkisini de öldüreceğim.
4: Sendika işini yüzüne gözüne bulaştırdın yeter! Arif Bey'in adamlarına vereceğim artık bu işi ben!

0: Alo?
1: Alo yenge. Bir şeyiniz yok ya sizin.
2: Alo! Alo yenge! Cevap ver! Yenge cevap ver! Alo! Alo!
0: Alo! Alo! Duyuyor musun beni?
2: Kim?
0: Metin. Ama hatlar kesildi birden.
2: Alo! Alo Metin!
3: Allah Allah!
4: Önemliyse bir daha arar. Hadi sen bana bir kahve yap.

0: Hoş geldin Metin. Buyur şöyle otur.
1: Ayakta durayım, daha iyi efendim.
0: Hepimiz çok üzüldük. Ama senin en yakın arkadaşındı.
1: Öyle.
0: Canilerin yakasına kanunun er geç yapışacağından şüphe etme sakın.
1: Bundan eminim efendim.
0: Düşündüm ki bu olaydan sonra kendine gelebilmek için bir parça dinlenip istirahat etmek istersin. Bugünden itibaren bir ay izin veriyorum sana.
1: Teşekkür ederim efendim. Bu bir aylık süre istifa için gerekli zamanı dolduruyor sanırım.
0: Kabul etmiyorum bu dilekçeyi ben.
1: Bu hüviyetim. Bu arabanın anahtarları. Bu da beylik silahım.
0: Metin, bir çılgınlık etmeye kalkma.
1: Bu benim bileceğim bir şey artık.

0: İyi bir çifte istiyor.
1: Hay hay beyefendi, verelim. Buyurun, 12 kalibre Fursok güzel bir silah.
0: Biraz da dumdum kurşunu istiyorum, yabani domuzlara karşı kullanılan cinsten.
1: Buyurun beyefendi. En iri domuz bile bu kurşunu yerse bir daha kımıldayamaz. Ama nerede o eski avlar bayım? Şimdi mumla arasan bir tek domuz bile bulamazsın.
0: Merak etmeyin, etrafta kol gezen birkaç tane biliyorum ben. Bu namlunun ucundan biraz kesebilir misin?
2: Hey! Çocuklar iki piliç yakalamışlar ki aklın durur.
3: Patron sana ortalıkta dolaşma demedi mi? Ne işin var burada?
2: Boş ver, biraz eğlenmek bizim de hakkımız.
3: Ne istiyorsa ver de defolsun gitsin buradan.

0: Söyle neredeler? Söyle! Söyle neredeler?
1: Bilmiyorum.
0: Ne söyle! Düşüp kuzu kuzu götürecek misin, yoksa bunu da kırayım mı?
1: Bırak, ne isterse yaparım, bırak!
0: Düş önüme!

0: Yeter! Çıkın artık! Şimdi söyleyin bakalım, Mehmet'i hanginiz öldürdünüz? Söyleyin! Söyleyin, çabuk!
1: Günahımızı alıyorsun abi, hiç suçumuz yok bizim!
0: Yalan! Kim vurdu Mehmet'i? Söyle!
1: O vurdu abi, gözlerimle gördüm!
0: Ya sen?
1: Ben vallahi bir şey yapmadım abi!
0: Hiçbir şey yapmadın demek!
1: Yemin ediyorum, vallahi yapmadım!
0: Çocuk da senin payına düşmüş anlaşılan!
1: Mecbur ettiler, yapmasaydık yaşatmazdı bizi!
0: Kim? Kim?
1: Arif Bey!
0: Nerede bulurum onu?
1: Zeyrek'teki hamamı kapatmışlar bugün.
2: Oh be, dünya varmış! Halis nasıl da belli oluyor. Mr. Kozmos'u da çağırmalıydın patron. Böyle alimi bir daha nerede bulacak?
3: İşi var heriflerin. 3 numaralı ambardaki malı boşaltacaklar bugün. Allah vere de bir aksilik çıkmasa.

Vaktin doldu Arif Bey.

0: malın mülkümü vermeye hazırım sana! Merhamet et bana!
1: Şeytanın seni! Merhamet ha! Kimin için? İliğini kemiğini sömürdün! Bekliyormuş gibi! Acımadan kurşunlattın işçiler için mi ha? Kimin için? Arkadaşım için mi? Karısı için mi? Yoksa oğlu için mi? Üç kuruşa sattığın şu koca memleket için mi? Daha bitmedi. Anlat bakalım, bilin ne hatlar karıştırdığını.
0: Ne bili? Kozmas'tan başkasını tanımıyorum ben.
1: Kim bu Kozmas? Konuş, tek tek say hepsini! Konuş lan, konuş! Yoksa gebertirim seni, konuş!
0: Dur, vurma! Hepsini anlatacağım sana!
1: Çabuk! Çabuk ol!
0: Kozmas hepsinin patronu!
1: Devam et!
0: Ampul satıyorum onlara!
1: Oğlan, çocuk mu kandırıyorsun? Ne yapsınlar senin çürük ampulünü?
0: Öyle bildiğin ampul değil, onlar içi mal dolu!
1: Söyle!
0: Yurt dışına gizlice çıkarabilmek için düşündük bunu!
1: Nerede bu ampuller şimdi?
0: Fabrikada! En son ambarda!
1: En son ambarda demek!
0: Her şeyi söyledim, bağışla beni! Cezam neyse, kanun karşısında çekmeye hazırım!
1: Kanunların karşısından kaçmanın yolunu nasıl olsa bulursun Arif Bey! Ben sana özel bir ceza hazırladım!
0: Ne yapacaksın?
1: Görürsün!
0: Dur, yolmasın! Yapma! Yapma, yalvarırım! Dostum! Çıkar beni buradan! Ayaklarım olsun!

0: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
1: Arka yoldaki kapıda sadece iki gözcü var. Kristina, adamların ilgisini çekerken Stavro ile Costa yaklaşıp yolu açacaklar. Siz yol açılır açılmaz hemen kamyoneti sondaki ambarın önüne çekip yükleyeceksiniz. Ambarın anahtarları burada. Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler. Bill ile Tom'a yol kavşağında sizi bekleyecek. Malı hemen yükleyin. Ben de Amerikan karasularına girer girmez gemiyi basmaları için sahil korumaya ihbar edeceğim. O polis her an başımıza bela açabilir. Hadi çabuk olun. Hadi. Hadi. Alo. Alo. Alo. Akrep Kobra'yı arıyor. Akrep Kobra'yı arıyor.
2: Delil gerek bana. O ambardaki maldan bir kutu ele geçirsek yeter.
3: İstersen bütün ambarı boşaltırız senin için Metin abi. Gözcülerin hepsi bizim arkadaş.
2: Sağ ol. Adamlar uyanmadan bitirmeliyiz bu işi.
3: Tabii.
4: Geceyi bekleseydiniz. Ya bir gören olursa?
2: Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hadi çocuklar.
3: Hadi Osman.
5: Lastiğim patladı. Yardım edebilir misiniz bana acaba? Kriko bagajda.
3: Peki.

0: Metin abi, bizden evvel davranmış o satılmış köpekler, hiçbirini sağ koyma onların, hiçbirini! Hepimiz için!
1: Zafer! Zafer!

0: Basit bir polis memuru ile başa çıkamadınız demek. Yazıklar olsun size be! Amerikan basını kurulu yay gibi yüklü geminin baskın haberini bekliyor. Oysa biz gemiye yükleyeceğimiz malı kaçırdık elimizden. Bu Metin denen adamı mutlaka bulmalısın bana. Elindeki mala karşılık ne isterse veririm ona. Bizden evvel polisin eline geçmemesi için elinden geleni yapmalısın bir.
1: Merak etmeyin siz.
2: Görün.
1: Bakın ne yazıyor gazeteler. Aralarında hesaplaşan kaçakçılarla işbirliği yaptığı sanılan katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
2: Ben de okudum. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala en küçük bir iz bile bulamadık.
1: Bana yetki vermeyi kabul etseydiniz, belki de başka türlü olurdu. Askeri birliklerce de takviye edilmiş ekiplerle şehri karış karış tarar, mutlaka ele geçirirdim onu.
2: Alo? Emin misiniz? Başka biriyle karıştırmayın sakın.
3: Eminim, gazetedeki resimlerinden tanıdım.
2: Adresi verin lütfen. Alo? Alo?

0: Alo. Metin'i ihbar ettiler. Rami'deki kereste fabrikasında gizleniyormuş. Hemen bir baskın düzenleyelim.
1: Buyurun efendim.
0: Derhal ekiplere alan verin. Bütün arabalar Rami'de toplansın.
2: Bir dakika Hamit Bey. Bence böyle büyük bir baskın düzenlemek pek doğru değil. Metin kuşkulanırsa elimizden kaçabilir.
0: Başka bir öneriniz mi var yoksa?
2: Evet. Toma ile ben iki memurla bu işi rahatça halledebiliriz.
0: Peki. Sorumluluk size ait.
3: Ya size bir şey yaparlarsa? Ya yakalanırsanız?
4: Merak etme. Malı ele geçirmeden kılıma bile dokunamazlar. Bill ne yapıp yapıp polislere atlatacak, beni yalnız başına bulmaya çalışacaktır. Hem Kozmas'ın izini başka türlü ele geçiremem. Yardımların için sağ ol. Bu şehirde senden başka güvenecek kimsem olmadığını biliyordum.

0: Buyurun, ne aranıyorsun? Ben telefon ettirdim polise.
1: Tahmin etmeliydim. Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet. Başka çaren var mı?
1: Söyle, ne kadar istiyorsun?
0: Önce dışarıdaki polisleri sal, sonra efendine söyle o gelsin. Senin gibi bir köpekle pazarlık etmem. Sakın ha! Hiç tavsiye etmem. Bana bir şey olursa patronun kulaklarını keser senin. Kafan kalın ama bakıyorum yavaş yavaş anlıyorsun. Hadi sallanma, git getir büyük patronu.
1: Thomas, sen burada kal. Ben dönünceye kadar bir yere kıpırdamasın sakın. Kimse yok içeride. İhbar eden yanılmış olacak. Siz merkeze dönüp durumu bildirin.
2: Başüstüne efendim.
0: Tamam, şu sigaramı yakar mısın? Doymadın mı? Yaksana şunu.

0: Toma? Görüşmeyeli kaç canı kıydın bakalım? Sana sordum. Vietnamlı ölü müydü, canlı mıydı bu dişi söktüğün zaman?
1: Canlıydı.
0: Yani tıpkı senin gibi. Cevap ver!
1: Evet.
0: Neyle söktün?
1: Odunla.
0: Buna benziyor muydu? Dur bakalım, canlı ağızdan diş nasıl sökülüyormuş anlayalım! Kaç diş söküldü?

0: Şu sizin büyük patron kim ve nerede bulunur, söyle bakalım.
1: Budala Türk, beni konuşturur, cini mi sanıyorsun?
0: Yok canım, emin değilim. Şöyle bir deneyeceğim.

0: yalvarırım.
1: Amerika Yunanistan'a 12 fantom daha hediye etti.
0: Durdur, ne olur durdur! Durdur diyorum, durdur!
1: Duymuyorum, biraz daha bağır! Bağırsana!
0: Durdur!
1: Bağır!
0: Durdur!
1: Ve konuşmaya karar verdin. Hadi bakalım.
2: Adı Kosmas. Amerika'daki gizli Yunan örgütünün şeflerinden biri.
1: Nerede bulurum onu?
2: Topkapı'da bir kiliseyi merkez yapmışlar. Bütün Yunan istihbarat teşkilatı onun emrinde.
1: Ya Bill?
2: Bill Amerikalı, CIA ajanı. Kosmas'a yardımcı olarak yollandı buraya.
1: Peki sen?
2: Beni adamdan sayma. Kim parayı daha çok verirse ona çalışırım. İstersen senin için de çalışmaya hazırım.
1: Ben de sana verecek para ne gezer? Madein USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler? Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
0: Yalvarırım yapma! Parasız da çalışırım! Yapma!

0: Bakın Metin Bey, her şeyin herkesin bir fiyatı olduğuna inanırım ben. Çok şükür sizi de satın alabilecek kadar param var.
1: Sen o parayı...

0: Kosmaz.
1: Durun!
2: Ölmesini istemiyoruz sanırım.
3: Haklısın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak benim. Sen devam et şurada.

0: Kamyonet nerede?
1: Suya düştü.
0: Nerede bu su?
1: İnek işte. İneği kurt yedi. Kurt da daha kaçtı. Ömrümde seni kadar salağını görmedim.
0: Ben sana şimdi gösteririm.
2: Hem de yüksek dozda. İradesini sıfıra indirir. Belki söyletiriz o zaman.
3: Harikasın Kristina. Hemen hazırla.

sakinleşeceksin. Kuzu gibi olacaksın. Yaralarının acısını bile duymayacaksın artık. Saf bu. Çok daha iyisin şimdi, değil mi? Ne diye uğraşıyorsun sonucu olmayan şeyler için? Bu dünyayı düzeltecek bir sen mi kaldın?

0: Hadi gayret! Sadece sakladığın yeri bilmek istiyorum.
1: Şehrin dışında.
0: Nerede?
1: Tarif etmek zor.
0: Bizi oraya götürür müsün?

0: Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Futboldan sıcak gelişmeler.

0: gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
13: İşte Çetmen, işte hayat.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Çetmen yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hesap!
14: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Kozmas, malı bulduk. Uçak alanının arkasında bir oto mezarlığında. Sizi bekliyoruz, tamam.
1: Christina!
2: Cevap ver, neredesin?

0: Şeytan! Delini yüzeceğim senin!
1: Kızılderili mi sandın beni? Sana ne Osmanlı oyunları hazırladım bir bilsen! Hadi şimdi erkeksen gel!
2: Korkuyor musun yoksa?
1: Hani neredesin? Niye gelmiyorsun? Çabuk gelmezsen ben senin derini yüzeceğim! Hadi ahbap! Hadi aslanım!
2: Seni bekliyorum!

Osmanlı tuzağı nasılmış, beğendin mi? Ben şimdi sana işkence nasıl yapılırmış göstereceğim. Ali!

Yeah!

Kesin yolunu! Durdurun!

Gördün işte Kosmaz! Sonun geldi artık! Yanıldın delikanlı! Sonu gelen sensin! Buna Türk oyunu derler! Daha ne oyunlar göreceksin benden! Söylemiştim sana Kosmaz! 40

satır mı, 40 satır mı demiştim. Al işte.

0: Vay aşık! Gel bakalım!
1: Selamün aleyküm!
0: Aleyküm selam yeğen! Otur hele!
1: Kalıcı değilim Kadir usta! Senin çekiç seslerini duydum da geldim!
0: Öyledir yeğen! Bizim çekiç seslerini değme aşık çıkaramaz!
2: Orhan abi! Gidiyorsan götüreyim!
1: İyi olur! Eyvallah!
2: Kadir usta be! Şunun dört ayağının allasan sevabına ne olur!
0: Orası kolay! Sen arpasını eksik etme! Rahvanından eksik kalmasın!
2: Arpa hepimize gerek usta! Öğlen kuzu başına bir buldun mu, akşama kadar tırıs gidiyorum vallahi. Buyur Orhan abi! Bu Kadir ustayla fazla uzatmak hayır getirmez! Hadi eyvallah!
3: Yeah.

0: Bekle. Hayır efendim, gelmeyecekler.
1: Günaydın. Babam nerede?
0: Vedat Bey'le şimdi çıktılar.
1: Ne yapacağım ben şimdi?
2: Şevket Bey burada mı?
0: Şimdi çıktı.
1: Rasim Usta, bana bir çare. Araba kaldı.
2: Nerede?
1: Kilyos yolunda. Çalıştıramadım.
2: Benzin?
1: Dolu.
2: Sen misin? Yazıhanenin önüne kadar gel. Buyurun.
0: Hayır efendim, gelmeyecekler.
2: Marş basmıyor mu?
1: Vallahi hiç anlamam. Kontağı açıyorum, hiç ses çıkmıyor. Yol kavşağına kadar yürüdüm, Allah'tan bir taksi geçiyordu.
3: Buyur Rasim abi.
2: Nermin Hanım'ı tanıyorsun. Şevket Bey'in kızı. Sen benden izin istemiştin, Nermin Hanım'ın arabası kalmış. Bir bakıver, oradan da gidersin gideceğin yere.
3: Sağ ol Rasim abi, üstümü değişim hemen gelirim.
2: İyi ustadır, arabadan da anlar. Bana müsaade.

0: Niye gönderdiniz arabayı?
1: Siz varsınız ya.
0: Ya tamir edilmeyecek bir şeyse?
1: Bilmem, Rasim Usta sizin için iyi bir ustadır dedi. Yoksa...
0: Bilmem, bakacağım.

0: Marş dinamosu sıkışmış.
1: Yani kaldık mı şimdi?
0: Bakalım. Bir örtü falan var mı?
1: Hiçbir şey yok.
0: He. Siz bunun altında vurmuşsunuz bir yere.
1: Evet, çukurdan geçerken bir taşa çarptım. Nereden anladınız?
0: Yağ damlıyor. Orada bir tel var. Çeker misiniz onu? Ha? Çekin, çekin.
1: Olacak mı?
0: Galiba. Ama bu alt fena.
1: Yani kaldık mı şimdi?
0: Yo, sonra yaptırmak lazım. Bırakın teli. Tamam. Çalıştırın şimdi arabayı.

0: berbat olmuş.
1: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
0: Bize gider temizleniriz, he?
1: Yok, ben eve giderim artık.
0: Olmaz öyle şey. Hadi atla!

0: Nermin ne oluyor? Kim bu adam?
1: Bir şey değil amca.
0: Senin bu halin ne?
1: Arabam bozuldu da.
0: Peki bu adam neci oluyor?
1: Aman amca, çok sordun.
0: Ne demek? Ben senin amcanım, yakışır mı sana? Nedir senin bu halin? Sen hafif kollarını kızı olasın da ne idüğü belirsiz bir naşerifle...
1: Ne idüğü belirsiz değil o amca. Bizim fabrikanın... Yıkandınız mı? Kusura bakmayın, size çok zahmet verdim.
2: Vazifemiz, bana müsaade.
1: Tekrar teşekkür ederim.
3: Yarın aldırırım arabayı, bir gözden geçiririz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: naber aşık? Düşünceli görünüyorsun.
1: Yok bir şey Kadir usta.
0: Olmadı, daha iyi. Bizim sazı dinle öyleyse. Gönlün ferahlasın.

0: Nereden buldun bu parçayı?
1: Beğenmedin mi?
0: Yok canım, bir de nişanlına sor bakalım.
2: Ben müzikten anlamam. Benim işim...
1: Malum, para kazanmak. Siz baba beğenmediniz.
3: Ben mi? Bilmem, vallahi dinlemedim.
1: Dinliyordunuz ya?
3: Yok canım, düşünüyordum. Gümrükten çekilecek malları, siparişleri. Biz de iş mi ararsın? Peki, sen ne yaptın gümrükçiyle?
2: O iş biraz güç olacak. Tarifiye uygunluğunu bulamadılar.
3: Nasıl bulamamışlar? Tespiti yaptırmıştık ya.
2: Bilmiyorum. Yarın başmüdürle görüşeceğiz.
0: Bu hafta enteresan koşullar var. Altılı ganyanı bir tutturabilsem, dile benden ne dilersen.
1: Attan anlamazsın, at yarışına para yatırırsın Cemal
0: abi. Kısmet işi bu kızım. Ama bir tutarsa...
1: Bir tutarsa bundan daha iyi bir hayat mı yaşayacaksın?
0: Paranın fazlası göz çıkarmaz ki.
4: Çıkarır, çıkarır. Hem de fena çıkarır. Kötü nasihatlarınla şu ipek gibi kızı kendine benzeteceksin.
1: Dayıcığım, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ne kötülükler aşılıyor gene bu habis?
1: Para da para diyor dayıcığım. Bunların da başka bir şey konuştuğu yok.
4: Bunlar su yerine para içinde yüzmeye karar vermişler kızım. Senin Vedat'ın da onlardan aşağı kalır yeri yok. Elini uzat da boğulmaktan kurtarıver.
0: Kızın aklını karıştırıyorsun.
4: Senin öğrettiklerini siliyorum.
0: Ben onun amcasıyım.
4: Ben de dayısıyım.

0: İyi çalmış mıyım?
1: Biraz mütereddit ama fena değil.
0: Notaları arabada unutmuşsun. Beste kimi?
1: Benim.
0: Sahi mi? İnanmam.
1: Haklısınız. Beste yapacak adama benzemiyorum, değil mi?
0: Yo, onu demek istemedim. Kızmayın ne olur. Yani demek istedim ki, beklemiyordum tabii.
1: Kızmadım. Notayı yazdığıma da pişman oldum zaten. Dün bir plak şirketine götürecektim.
0: Benim yüzümden götüremediniz.
1: Bir bakıma iyi oldu. Bestelerimi kendime saklamaya karar verdim. Araba hazır sanırım. Bir deneme yapar teslim ederim.
0: Ben de gelirim.
1: Gelmeseniz iyi olur. Belki kalırız yolda.
0: Kalmayız. Kalsak da zarar etmez.

0: kızın bu kadar güzel olduğunu...
1: Tahmin edemezdiniz değil mi? Hakkınız var. Kaba saba bir atölye işçisiyim.
0: Onu demek istemedim. Bu kabiliyetle neden fabrikadasınız?
1: Ellerimle çalışmak hoşuma gidiyor.

Bir şarkı gibi. Bıkıp usanmadan söyler bu şarkıyı. Bazen bir çığlık, bazen bir ninni. Aşk şarkısı da söylenmiş bazen. Ama ben hiç duymadım. Susuyorsunuz.

0: bir şarkı dinliyor.
1: Nasıl bir şarkı? Bir ninni mi? Böyle bunun gibi.
0: Geç kalmayalım.
1: Evet. Hapishane bekler. Oysa ben kendimi bu kadar hür hissettiğimi hatırlamıyorum.
0: Hapishane mi?
1: Bir cehennem daha doğrusu. Gidelim.

0: Nermin, nerede vurdun bu aslanı?
1: Evet evet, nerede vurdun? Söyle bakalım hadi.
2: Oğlum çocuklar, rahat bırakın
1: canım,
2: bizi.
1: Amma uzattın be Nermin, ne oldu, ne iş yaptığını niye söylemiyorsun bize?
2: Müzisyen.
0: Adı ne, adı?
1: Evet, adı ne?
2: Adı da Orhan.
1: Kesin gürültüyü çocuklar, kesin! Şunu da susturun. Çocuklar, aramızda bir müzisyen var, adı da Orhan.
2: Şöyle sıkışın şansını da dinleyelim. Hadi Orhan.
3: Bu sazdan anlamam. Benim müziğim başka.
2: Ben çalarım, siz söyleyin.
3: Bunlara mı?
2: Söyletmeden bırakmazlar.
4: Ah, ne oluyor canım? Bak, yine getirmiş o adamı.

0: Çocuklar bir plak koyun dinleyelim ya. Çekilin.
1: Hani şarkı söyleyecektin?
2: Gene getirmişsin o adamı.
0: Bunlar eve doluyor, bir şey demiyorsun da kendi halinde bir insandan ne istiyorsun?
2: Ama canım, bunlar mazbut aile çocukları.
0: Ben bilmiyorum, ben bir gerçeği bir hacılar
3: derim. Ben burada... Gerçeğe bitirmedim, yaşmasını sileceğim, gizli!
4: Geciktin bu akşam.
5: Mesai olacak, bizim oğlan da gelmedi.
4: Mesai değil, patronun kızının arabası bozulmuş, ona gittik. Bu suratın ne peki? Yok bir şey. Öyle olsun, otur bakalım.
5: Bereketli olsun.
4: Eyvallah, yaklaş ve çök.
5: Yengeye zahmet olmasın.
6: Hadi uzatma da geç otur şöyle.
5: Bir yıkanalım önce, sonra icabına bakarız.
7: Arpadan baş çeviren beygir gördün mü sen hiç?
5: Yahu sen de beni bitirmeye ahdetmişsin be Veysel emmi.
4: Al bakalım. Yarasın aslanım. Ne o? Ne güldün aşık?
2: Bir yerde daha aslan dediler bugün.
4: Sen de bir şeyler var ya... Patronun evinde şarkı söylemeye kalktık.
2: Bir alay zıpır, anla işte.
5: Demek efkarlıyız bu akşam ha? Hadi bakalım, yarasın öyleyse.

0: Bugün çok üzüldüm.
1: Biliyorum kızım.
0: Şimdi nasıl af dilemeliyim bilmem.
1: Fabrikaya gidersin.
0: Bunlar sade ama iyi, duygulu insanlar. Çok kırılmıştır muhakkak. Ne yapmalı bilmem.
1: Bu serserileri toplama evine sende.
0: Vedat ısrar etti. Ben de uydum ona işte.
1: Onun her dediğine uyarsan...
0: Dayı biliyor musun? İçimde bir sıkıntı var. Nasıl anlatsam? Bu ev, fabrika, davetler...
2: Gene ne kaynatıyorsunuz bakalım?
0: Hiç. Dertleşiyoruz işte.
2: Ne derdin olabilirmiş ki? Gene bunun kışkırtmaları olacak.
3: Sana ne canım? Biz baş başa konuşuyoruz.
2: Ben onun amcasıyım.
3: Ben de dayısıyım. İşte
0: başlamayın
3: o kadar.
0: Başlamayın gene kuzum. Ben yatacağım artık.
2: Buyur çık.
3: Sen çık önce.

0: Evet. Ne var? Vahim mi? Peki neredesin? Oralarda ne işin var kızım? Peki peki. Şimdi bağlarım. Dış hattı Rasim Usta'ya bağlayın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızın başını bağlayacaksan bağla, yoksa...
1: Ne oldu gene?
0: Karışmam işte.

0: Arabada bir şey yok. Özür dilemek için uydurdum. Fabrikaya da gelemezdim.
1: Niye özür dileyeceksin?
0: Dün olanlar için. Cehennemi göstermek istemedim ama istemeden sana da bulaştım.
1: Ağrıma gitti, doğru. Ama sonra düşündüm ki bu sürünün yaptığına bakılmaz.
2: Sürü, evet. Ben de o sürüdenim.
1: O sürüdensiniz ama onlardan değilsiniz. Bir ayrıcalık var. Bir çoban bunu hemen fark eder.
2: Sen nasıl fark ettin?
1: Çocukken çobanlık yaptım biraz. Siz özür dilemek istediniz. Ben de teşekkür etmek isterdim.
2: Teşekkür niye?
1: Dün denizin şarkısı demiştiniz.
2: Evet, deniz.
1: Bir şarkı söylüyordu. Şimdiki gibi. Hasret şarkısı. Dün onu besteledim.
2: Bir hasret şarkısı mı? Neye hasret?
1: Erişilmeze. Bu duygu herkeste vardır.
2: Doğru. Hayatımızın her devresinde bir şeye erişmek isteriz.

0: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
2: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
4: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
0: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
4: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
4: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para.
6: Sen mi öldürdün?
4: Evet.
7: İtham ediyorum. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
13: Hesap
12: kurdum. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdum.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bakın. Tam da leslik.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ferhunde abla, misafirimiz var.
1: Davranın komşular, misafirimiz
2: hoş
1: var.
2: Hoş gelmişler.
1: Sen ateşi yak bakalım,
2: peki
1: hadi.
0: Burada emin ellerdesin.
2: Size zahmet vermek istemem.
1: Ne zahmeti kızım? Başımız üstünde misafirimizsin, buyurun.
2: Safa geldin kızım.
3: Safa buldum, teşekkür ederim.
1: Safa geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Falı da benden.
1: Misafirimiz var, Vesile emmi.
4: Seni büyük bir kapıya bağlamışlar kızım. Öyle zincirle. Ama başında bir taç var. İçinde bir karanlık, bir aydınlık. Ard arda yanıp sönüyor. Ardından bir güneş doğuyor. Bir el bu güneşi örtmek istiyor. Üç zaman içinde bu güneş üstüne düşüp seni aydınlatacak. Üç gün mü desem, üç ay.
5: Olmadı bu bacı. Önceden haberimiz olacaktı ki.

0: Sana Çorum işi bir tandır yapayım ellerimle böyle.
1: Ben de Adana işi bir çiğ köfte.
2: Benim Şam işi baklavanın üstüne yoktur.
3: Ayol, biz kadınlar dururken size ne oluyor?
0: Hadi bakalım aşık. Aşağı.

0: Bu vakte kadar neredeydin? Yemeğe geç kaldın.
1: Yemek yedim.
2: Neredeydin peki?
1: Misafirlikte.
0: Ne misafirliği bu?
1: Benim de kendime göre dostlarım var.
2: Yani sen bu kızın halini beğeniyor musun?
0: Bana soracağını nişanlısına sor.

0: sana susun.
1: Bu şarkılara merak sarmışsın bakıyorum.
2: Suç mu?
1: Niye suç olsun? Ama bundan önce dinlemezdim böyle şeyleri.
2: Şimdi dinliyorum.
1: Nereden bu şarkılar? Nermin, değişen bir şey mi var?
2: Maalesef yok. Sen mesela şu fabrikayla nişanlansaydın daha iyi etmez miydin diye düşünüyorum.
3: Bak oğlum, şu fabrikayı ele aldın alalı batmaktan kurtardın. Şimdi habire kazanıyor.
1: Daha da kazanacak.
3: İyi, iyi. Tebrik ederim. Ama Nermin fabrika değil.
1: Ne demek istiyorsunuz?
3: Sen şimdi bunu anlamadınsan ben ne yapayım? Hele zahmet et de 5 dakika düşünüver.
0: Gözümde uyku var, bu ne yiyor

0: Niye sustun?
1: Affedersiniz, coşmuşum bir ara.
0: Bu şarkının adı ne?
1: Hasret.
0: Kimin?
1: Kimsenin değil.
0: Nasıl, yani pilav falan yok mu?
1: Yok, benden başka bilen de yok. Benim şarkı.
0: Senden başka bilen duyan yok, öyle mi?
1: Nereden olsun? Daha dün besteledim.
0: Pekala, kurdunu evinde dök. Burada diğer işçilere mani oluyorsun. Sana bunun için para vermiyoruz.
2: Dayıcım, besbelli istidatlı bir çocuk. Böyle bir kabiliyeti desteklemek istemez misin?
3: İsterim elbet kızım. Ama o dostumla görüşmeyeli yıllar oluyor. Şimdi birdenbire çıkıp da, yahu İsmail, şu delikanlıyı dinle, beğenirsen bestesini, sesini plağa al, nasıl derim?
2: Beğeneceği muhakkak! Mahallede onu nasıl dinlediklerini bir görsen! Sen bir ara onu!
4: Gene o ne idüğü belirsiz adam mı?
2: Amca, sen karışma!
4: Ne demek sen karışma? Ben senin amcanım!
3: Ben de dayısıyım, ne olacak?
4: Sen bizim aile şerefimiz...
3: Ben sizin aileden değilim şükür! Ablam öldü, ortaklık bozuldu. Şu kız olmasa, buraya adımımı atmam.
4: Çok da iyi edersin!
3: Yürü kızım! İnat olsun diye, olmazsa kendi paramla bu çocuğun sesini de, bestesini de plağa aldıracağım, hadi yürü!
5: Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana, vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misali. Garip bir çoban dağa bakmış, gözleri kararmış. Varıp erişmek istemiş. Ama dağ yüksek, sarp hem de. Garip çoban başlamış tırmanmaya, erişti erişecek. Dağ padişahı bu çobana kız mı verir? Ayağının ucuyla itivermiş kayaları. Dağdır, koyvermiş kendini. Garip çoban ev boyu kayaların altında kalıvermiş.
1: Yanılmaktasın Kadir Usta. Şimdilerde öyle olmuyor. Garip dediğin çoban silki veriyor sırtından kayaları. Kıza varıp elinden tutup muradına eriyor. Yeter ki padişah kızı eline uzatsın geldi.

0: Sen Hafik oğulları ne demektir bilir misin? Sultan Mahmut'tan bu yana bu ailenin şerefine halel gelmemiştir.
1: Benim kızım akıllıdır, söz dinler. Dinlemez misin?
2: Dinlerim bey baba.
1: İyi öyleyse. Bundan böyle aklına yeseni yapmaktan vazgeçersin. Nikah muamelesine de başlarız.
2: Ama babacığım ben...
0: Aması da neymiş azanım?
3: Aması şu ki bu kızı da ablam gibi perişan edeceksiniz. Bana kalırsa kıza istemediği bir hayat hazırlıyorsunuz.
0: Onun ne istediğini ne biliyorsun?
3: Ne istediğini değil, ne istemediğini biliyorum.
1: Sen karışma Yakup. Vedat pekala mazbut, bilgili. Gereği gibi bir koca olabilir.
0: Sonra Nermin prensesler gibi yaşayacak.
3: Öyle, altın bir kafeste. Paradan, aldım sattımdan başka laf yok mu bu evde? Bu kız genç, hayat dolu bir çiçek. Koparıp altın vazoya koyacaksınız. Şimdi nesi eksik?
1: Şimdi istikbali düşünmek lazım.
0: Biz yarın öleceğiz.
3: Yarın öleceksen mesele yok, boşuna konuşuyoruz.
1: Sen odana git, haberim olmadan bir yere çıkmana rızam yoktur benim.
4: Nasılsın Nermin?
2: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
4: Seni hep iyi görmek isterim.
2: Tabii, ama görmeye pek vaktin olmuyor.
4: Biliyorsun işler...
2: Bilmez olur muyum, işlenince akan sular durur. Hadi geç, seni bekliyorlar.
5: Yaklaş bakalım delikanlı.

0: 5000 fazlasıyla 25000 ton. İyi ki geldin, ben de seni görmek istiyordum. Dün gece alınan karardan haberin vardır herhalde.
1: Evet, var.
0: Bir diyeceğin yok mu?
1: Ne diyeyim, nişanlımsın.
0: Ben seni mutlu edebilirim derdim.
1: Fabrikayı büyüterek mi?
0: Onun da payı olacak tabii. Parasız hiçbir şey olmaz.
1: Pekala, görürüz. Şimdilik aile kararlarına boynum kıldan ince. Ya ben seni adam edeceğim, ya sen beni. Şimdi ben başka bir şey için geldim. Sizde çalışan bir Orhan var, atölyede. Dayım onun için bir kart gönderdi. Plak şirketinden onu bekliyorlar, sesini dinleyecekler, çağırtıver.
0: O bugün izinli.

0: Kartı bana versen, gelince veririm.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Akşama yemeğe çıkar mıyız?
1: İş konuşmayacaksan çıkarız.
2: Şarkı söyleyip ötekileri vazifelerinden alıkoyuyorum diye işime son verdiler.
3: Başka?
2: Bir aylık, bir de 15 günlük tazminat. Hepsi bu.
3: İtiraz filan etmedin mi?
2: Kime ne anlatacaksın?
4: Sen bunun nereden geldiğini anlamadın mı? Bunlara bulaşmak hayır getirmez oğlum. İşte kayalar yıkılıverdi başına. Tut bakalım şu çekici. Biz kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim, davran.

0: Ailenin yüksek menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Biz seni bugün için yetiştiririz.
1: Hiçbir itiraz dinlemem. Senin küçük aklın bu işlere ermez.
0: Nişanlın senin için her fedakarlığı yapacak bir adam.
1: Derhal nikah hazırlıklarına başlayacaksın, o kadar.

0: Günaydın hanımefendi.
1: Rasim usta. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Siz de Orhan usta olacaktınız.
0: Evet.
1: Ona bir kart bırakmıştık, bir yere gidecekti, gitmemiş.
0: Onu Vedat bey işten çıkardı Nermin hanım.
1: Çıkardı mı? Ne vakit?
0: Bir ay kadar oluyor.
1: Ne hakla suçu olmayan bir insanın ekmeğiyle oynuyorsun? Ne suçu varmış söyle.
2: Fabrikayı ben idare ediyorum. Bildiğim gibi davranmak hakkım. İşe yaramaz bir adam da attım.
1: Yalan, sebep o değil.
3: Canım, sen ondan iyi mi bileceksin? Benim de gözüm tutmadıydı zaten.
4: Senin gözünün tuttuğu atlar yarışlarda hep kaybediyor.
5: Sen bu işlere karışmasan iyi edersin Yakup.
1: Ben gidip ondan af
5: dileyeceğim. Ne münasebet?
3: Bir yere gidemezsin.
1: Giderim elbet. Kimse de mani olamaz. Hafikoğullarının şerefi işten adam çıkarmakla korunmaz.
4: Bak gördün mü? Aile şerefini senden iyi düşünüyor.
5: Sana bu işlere karışma demiştim Yakup.

Bir başkası nasıl bana kızgınlığından sana vurduysa, sen de hırsını demirden alıyorsun. Demek kanun bu. O halde bana kızmaya ne hakkın var? Demir'in suçu ne? Vuracaksan bana vur. Benim kabahatim yok. Dün Rasim Usta'dan öğrendim işten çıkarıldığını. Senden bir başkası adına af dilemeye geldim. Dayım bir plak şirketiyle senin için buluşma sağlamıştı. Onu da vermemişler. Sana bir iyilik yapmak istedim. Buna ihtiyacın yok biliyorum ama anla beni. Yalvarırım bir şey söyle Orhan. Haklı oluşunu kötüye kullanıyorsun. Bir şey söyle rica ederim. Kov razıyım. Kabahatim yok ama razıyım. Hakaret et ona da razıyım. Bütün diyeceğim bu öyle.

0: dökeyim de yüzünü yıkarsın.
1: Sağ ol Ferhunde abla.
0: Ayol, ayıp değil mi sana, kızı kovmuşsun? Yalvarmış, yakarmış, bir şey dememişsin.
1: Ne diyebilirdim?
0: İçinden ne geliyorsa onu.
1: İçimden geleni söyleyemezdim.
0: İnsan sevdiğini söyleyemez mi yani?
1: Karşısındakinden emin olmadıktan sonra niye söylesin?

0: arabayı özledim bu sıcaklığı.
1: Ne olur, kal, gitme.
0: Nasıl olur, onlar güçlü, dünyayı ayağa kaldırırlar.
1: Kaldırsınlar, ben varım.
2: Hadi gelin! Gelin yavrum!
3: Emniyete bildirdik şüphesiz. Benim istediğim senin kendi araştırman. Mahalleye git, fabrikadan adresi çıkar. Hayır hayır, emin olmadan işi resmiyete dökemem.
4: Evet, teşekkür ederim. Derhal bildirin. Başına bir iş gelmiş olmasın?
5: Hastanelerde yok.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Nalbant'ın çırağını buldum. Öyle kız filan gelmemiş.
5: Peki, sen adamlarınla araştırmaya devam et.
4: Canım, ne sırıtıp duruyorsun sen öyle?
7: Telaşınıza.
4: Yani telaşlanmayalım mı? Ya başına bir şey gelmişse?
7: Benim kızım akıllıdır. Ne yaptığını bilir.
3: Ne demek istiyorsun? Yani biz bilmiyor muyuz?
7: Hem de pek iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz tek şey başkalarının da bir şey bildiği.
4: Ne demek istiyorsun?
7: Anlatayım. Fabrikanın yarısı Veda'da ipotek. Öyle değil mi?
3: Nereden biliyorsun sen?
7: Dinle, dinle, dinle. Şimdi sen kızını bu adama veriyorsun. İpoteği kurtarırım diye. Tabii o da kızı alacak. Fabrikanın öte yarısına konarım diye. Yani sizinkisi kız alışverişi değil, mal alışverişi, mal. Telaşınız da onda. Kız giderse birbirinizin boğazına sarılacaksınız. Can kaygısı. Hadi geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirinizi ısırmayın ha!
8: Ben tutayım ha!
9: Eyvallah!
0: Bir şey oldun ah!
8: Hadi gidelim!

0: Birini mi aradım bey?
1: Öyle sayılır.
0: Biz burada hep oturanları tanırız. Adını söyle gösterelim.
1: Buralarda oturmaz da nasıl diyeyim yani?
0: Yani senin aradığın bir misafir mi?
1: Öyle gibi.
2: Dayıcığım!
3: Çok merak ettiler seni.
2: Sen?
3: Etmedim doğrusu. Ne yaptığını bilen bir kızsın sen.
2: Gel.
3: Demek buraya yerleşmeye kararlısın.
2: Ferhunde ablanın misafiriyim şimdilik. Bu da Orhan.
3: Sağ ol. Sağ ol.
2: Nestor.
3: Hayrola, nedir bu?
2: Burada adet böyledir. Misafiri doyurmadan bırakmazlar. Buyurun.
4: Beyefendi, bir heyet geldi.
5: Fabrikadan olacak. Zam istemeye gelmişlerdir. Kov gitsin, kov!
6: Doğru bakalım. Bu işler öyle olmaz. Söyle gelsinler.
7: Selamın aleyküm.
5: Ne istediniz?
7: Allah'ın selamını verdik.
5: Aleyküm selam, aleyküm selam.
6: Nedir isteğiniz?
2: Ayol, bir nefes alalım böyle ayaküstü.
6: Buyurun, şöyle buyurun.

0: Haşa, niye derdimiz olacakmış? İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz ya.
1: Bunu sormaya mı geldiniz?
0: Adettir efendim, hatır sorulur. Ya.
2: Efendim, maruzatımızı arz edelim.
0: Haşa, huzurdan hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler.
3: Konuşun öyleyse.
2: Mesele şu, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kerimeniz Nermin Hanım'ı...
1: Ne olmuş Nermin'e?
0: Bir şey olmuştur, yok acanım, dinle hele.
2: Kerimeniz Nermin Hanım'ı hepimizin oğlu sayılan Orhan Bey'e istemeye geldik.
3: Ne? Nasıl yani?
1: Nermin nerede?
0: Dur ayol, ne telaşlanıyorsun? Misafirim benim, biz kızı istemeye geldik.
1: Defolun, defolun diyorum size!
4: Bir haber var mı?
3: Var.
1: Bunlar alakoymuşlar, utanmadan bir de kız istemeye gelmişler.
4: Söyle! Nermin nerede? Hepinizi süründüreceğim!
5: Dur bakalım! Yoksa biz dağ başına mı geldik?
6: Çabuk nerede olduğunu söyleyin, yoksa perişan edersiniz.
1: Siz kim oluyorsunuz, halinize bakmadan kız istemeye geliyorsunuz?
0: Ne varmış halimizde? Biz istedik Allah'ın izniyle, adettir. Kız tarafı vermezlenince düşünelim denir. Sonra da kısmet değil denir, olur biter. Paranız var ama kibarlıktan nasibiniz yok. Yürüyün çocuklar!
4: Nerede olduğunu söylemeden bırakmayın!
3: Ya vur şunun aynasına bir tane, dünyayı çatlak görsün! Veysel emni, geç hele sen! Berhude abla, sen de yürü!
1: Git be! Ne olacak şimdi?
4: Telaşlanmayın! Ben nerede olduğunu anladım, onlara gösteririm!
3: Kızın başına bir şey geldi muhakkak!
4: Ne gelmiş olursa olsun, onlara bırakacak değilim! Kamil! Adamlarını al, çabuk buraya gel! Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu...
7: Baş üstüne!
8: Gitmeseydiler iyiydi ya! Oldu bir kere! Şimdi nerede olduğunu bir öğrenirlerse...
7: Ne olur öğrenirlerse?
8: Çok şeyler olur oğlum! Bir kere Nermin daha 18'ine basmadı. Şurada az bir zaman vardı. Sabredip saklansaydınız kimse bir şey diyemezdi. Sonra başka şeyler de var. Onlar güçlü oğlum!
7: Biz?
8: Evet! Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez. Gün ola hayır ola.
0: Öyle bakmayın, kibarca olmaz dediler.
3: Kovdular be! Ah Kadir Usta, bırakacaktı ki!
7: Bu kim?
0: Dayım! Yoksa sen de buradan mı kovmaya geldin?
8: Haşa! Eğer kovulmazsam, ben de şuracıkta bir yurt edinmek isterdim.
3: Emret abi! Akşam başladık mı, gün ağarmadan evin hazırdır evelallah!
0: Benim bahçem büyük!
9: Duvarı ben örerim!
3: İlk ekiye haber verelim!
7: Durun bakalım! Bunlar da kim?
8: İşte! Ben de bundan korkuyordum!
7: Hiç telaşa vermeyin.
9: Berhunde abla, sen takımını açıver.

0: Ben Şevket Bey'in avukatıyım efendim. Mesele çıkarmadan size şunu açıklamak isterim. Zorla alakoyduğunuz ve reşit olmayan kızını derhal serbest bırakın. Aksi halde hepinizi hapse attırırım.
1: Duydun ya Nermin, derhal eve dön.
2: Beni kimse zorla alıkoymadı.
3: Dayın olacak alçak mı sana bu dersleri veriyor?
0: İstemesen de kanun zoruyla alacağız senin kızım.
1: Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Let's go.

0: Beni dinleyin. Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden üzüldünüz. Oysa baştan beri her şey yanlış başladı. Benim yerim babamın yanı. Bir cahillik ettim. Burada yaşayamayacağımı dün anladım. Sevdim sandım. Bir hevesmiş demek. Yanılmışım. Beni bağışlayın. Kalbinizi kırdım. Boş yere ümit verdim.
1: Yalan!
0: Yalan değil. Değişik bir duyguyu sevgi sandım. Bir merakmış o kadar. Beni bağışlayın.

Garip görsem, hor görme kim bilir, ne derdi vardı, nerede boynu bükük. Bir garip görsem, hor görme kim bilir, ne derdi vardı.

haksın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül

0: insan, hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ıma ümidim. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

I'll see you in the jungle.

0: Dalma lazım.
1: İyi bildin.
0: Kaç numara?
1: Bana değil. Evde iki tane var, onlara lazım.

0: Ismarlama yapmıyoruz. Getir de boylarının ölçüsünü alalım.
1: Ben de onu danışmaya geldim.
0: Otur bakalım.
1: Şimdi karar günüdür. Ben söyleyeyim, siz karar verin.
2: Yani dayısı mı söyledi şimdi bu sözleri?
0: Avukat o gün Nermin'e, Vedat adam tuttu Orhan'ı vurdurmaya. Kimse elini kana bulamadan, aklınızı başınıza toplasanız iyi olur demiş.
3: Nermin de çıkıp o lafları mı etmiş? Akıllı kızmış.
2: Orhan'ı seviyormuş demek.
0: Dahası var. Kız 18'ine basmış. Yarın saat 2'de de nikahı var.
4: Zorla mı?
0: Hı. Zorla, nasıl bir baskı yapmışlarsa.
2: Peki, ne olacak şimdi?
0: Dayı, karar sizin dedi, ya.
3: Bu iş yaş, eninde sonunda çocuğu vururlar. Bunların gözü kara. Siz ne dersiniz?
5: Orhan'ın hali ne olacak?
0: Sizin yapacağınız Orhan'ın halini düşünmemiz lazım. Tabii, bizim için
3: ya, biz tutup bakıyoruz sanki.
6: Ama en iyisi ona bir şey söylememek.
5: Evet. Ne diyorsun, anlamadım, bastır onu.
3: Çocuğu yakarsınız, vururlar.
7: Babanın yurdundan toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için sana bunu aldım.
8: Kaşıkla nehire kaşıkla!
9: Çok güzel, çok güzel.
10: Aklınız ne olsun?
7: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
8: Sağ ol Murat Bey, eline ayağına sağlık.
10: Siz de sağ olun.
7: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
10: Zehra nerede kaldı hanım?
11: Hazırlanıyordu, neredeyse gelir.
7: Beraber bir dünya kuralım.
10: Yeter artık!
12: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
7: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben.
13: Bunlar şampiyonların resimleri mi?
12: Evet.
13: Ya bu resim?
12: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum. Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
14: Zehra, yarın 18'de TV4'te.
15: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
16: Otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
15: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bak.

0: firmaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Sadece
5: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu Perşembe A101'de aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz, hep ucuz.
0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor.
8: Malı teslim etmezseniz oğlum her yere yetişir.
9: Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette?
7: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Toma
10: değil, Arif Bey, hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
11: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
12: Stavro ile Costa ön kapıdakilerin değişini bitirdikten sonra yardıma gelecekler.
13: Katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
14: Başından beri sen haklıydın evlat. Ben yanıldım. Bilmem beni affedebilecek misin?
13: Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
15: Kurtaracaksın elbet.
16: Bakın bakalım mal içinde mi? Hadi.
17: Boşuna yorma kendini Kozmaz. Kaçamazsın.
18: İnsan avcısı birazdan TV4'te.

Kalk be kalk! Kız evden gidiyor! Dayı haber salmış, gelip bastırıp alsın gerçekten seviyorsa demiş. Kalk dedim, kalk uyan! Yarın saat 2'de nikah varmış, gün bugün, yürüyü varsa gelsin alsın kızı demiş.

0: gitse. Gidiyor. Ben söyledim dün gece, kızı almaya gidiyor. Siz de burada uyuzlar gibi kaşının.
1: Peki, ne yapalım Ferhunde abla?
0: Bak, bir de soruyor be!
1: Allah kahretsin!
2: Nüfus kayıtlarınızın bulunduğu yerlere soruşturuldu. Nikah memurluğumuza verdiğiniz 19.10.1971 tarihli dilekçeniz göz önüne alınarak gerekli işlemler yapıldı ve evlenmenizde hiçbir sakınca olmadığı anlaşıldı. Bu durumda siz Nermin Nafikoğlu Vedat Yapar'ı koca olarak kabul ediyor musunuz?
3: Hayır!
4: Bu nikah baskıyla yapılıyor!
5: Orhan!
4: Atın şu adamı dışarı! Bir de kendisine sorun bu hususu!
6: Hala söyletip duruyorlar şunu!
7: Davran oğlum, yetiştik! Durun bakalım! Kimse kımıldamasın! Söyle kızım, dileğinle söyle!

0: içkiler, çalgı benden.
1: Aşağıdan yürü, aşağı.
2: Al bakalım, bunu ısmarlamışsın.
3: Akşama düğüne bekleriz, hay!

0: Türkiye'ye karşı silah ambargosu kalktı. Yunan asıllı Sayın Amerikan Kongre üyelerine soruyorum. Büyük Yunanistan davasına hizmet etmek yemini bu mudur?
1: Elimizden geleni yaptık. Haşhaş ekimiyle ilgili maddeyi bile karar metnine sokmak bizim için çok zor oldu.
2: Bir önerim var. Türklerin haşhaş ekimini kontrol edemediklerini ispatlayabilirsek yeni bir ambargo kararı alabiliriz.
0: Elimizdeki raporlarda Türkiye'de ekimin son derece sıkı kontrol edildiği belirtiliyor. Bu gerçek değil mi?
2: Gerçekler beni ilgilendirmez Sayın Başkan. Dünya ve Amerikan kamuoyunu aldatmak her zamanki gibi gene bizim elimizde.
0: Nasıl?
2: Sahte kaçakçılık olayları yaratarak. Bu amaçla yeterli miktarda Türkiye'ye sokmuş bulunuyorum. Şimdi izin verirseniz planımın ayrıntılarını açıklayayım. Bill McLaren, Yunan asıllı CIA ajanlarından biri. Ve yardımcısı Thomas Forbes. İkisinin de İstanbul Narkotik Bürosu'na uzman olarak atanmalarını sağladım. Görevleri, Türkiye'ye sokmuş bulunduğumuz

0: kaçakçılık olayları yaratmak ve basın aracılığıyla dünya kamuoyuna teşhir etmek. Kristina Livanos, İstanbul'da doğmuş Rum asıllı dansöz. Müşteri bulmak ve ajanlar arası bağlantıları sağlamakla görevli. Harekete geçmek için sayın örgüt üyelerinin kararlarını bekliyorum.
1: Oya koyuyorum. Mr. Cosmas'ın planını kabul edenler ellerini kaldırsın.
0: Sağ olun. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Her şey büyük Yunanistan için.

0: Baylar,
1: size yeni şube başkanınız Mr. Bill McLaurin'i ve yardımcısı yakın dövüş ve karate uzmanı Toma Formas'ı tanıtıyorum. Bill McLaurin ve Toma Formas Türk-Amerikan işbirliği sonucu ülkemizde bulunuyorlar. Şimdi sizleri daha iyi tanışabilmeniz için baş başa bırakıyorum.
2: Oturun rica ederim. Türkçeyi bu kadar iyi konuştuğuma şaşmayın. Yardımcım da ben de uzun yıllar Ankara'da Amerikan askeri yardım heyetinde çalıştık. Önce yakın tabanca atışlarıyla çalışmalara başlayabiliriz.

0: Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım Bay...
1: Metin.
0: Metin Bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. 5 saniyede 4 hedef. Ne dersiniz? Yoksa sizin için çok mu süratli olur?
1: Yok canım. Bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda.
0: Toma, kronometreyi sen tut.
1: Hedefi hazırlayın.
2: Tamam.
3: Beş saniye 4 hedef.
1: Çok süratli. Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar.
0: Başkanın muhafızları 5 hedefi 4 saniyede vurmak zorundadırlar Metin Bey.
1: Vay canına, müthiş bir şey bu. Hazırım.
3: Üç saniye, 5 hedef. Olmaz böyle şey.
4: Ama oldu. Başkanın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin. Aşk olsun.
0: Büyük başarı, kutlarım. Silaha da, size de diyecek yok.
1: Yok canım, denk geldi işte. Bizim sizle boy ölçüşmek ne haddimize?

0: Pam pam pam pam pam pam! Şimşek misin yoksa yıldırım mısın be mübarek? Salak heriflerin ağzı bir karış açık kaldı. Bilmezler ki Ringo bile yarıştıramaz bizimkiyle.
1: Engin amca ne olursun tabancanı bir kere gösterir misin bana?
2: Bin kere gördüğün silah oğlum, rahat bırak Metin amcanı.
1: Ne olursun Metin amca bir kere göreyim onu ne olur.
3: Metin amca, bu tabancayla canın isterse bütün kovboylayı öldürürsün, değil mi?
4: Elbette, sen bile öldürürsün istersen.
5: Çek bakalım arkadaşım, kutlayalım bunu.
4: Aslında hiç tadım yok. Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor. Zorla değil ya.
5: Koskoca Amerikanya'nın başka...

0: Hani bizim raporlarımıza güvenip de kongreye hesap verecek değil ya... ...elbette başımıza bir adamını yollayacak. Başka ne bekliyordun?
1: Beklenecek çok şey var arkadaşım.
2: Yemek hazır beyler, hadi buyurun.
1: Hadi gel bakalım aslan parçası. Kurul bakalım baş köşeye şöyle.

0: Bu çorbayı kimse senin gibi pişiremez yengeciğim. Ellerine sağlık.
1: Daha iyi yemek pişiren bir kız arkadaşım var benim.
2: Gene başlama anne! Kaç defa Metin amcam evlenmek istemediğini söyledi sana.
3: Buyurun efendim. Yabancı iş ortağınız sizinle görüşmek istiyor.
4: Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurmaz mısınız? Lütfen şöyle oturun.
5: Ben buraya iş konuşmaya geldim.
4: Çekinmenize gerek yok efendim, Kemal yabancı değil.
5: Size gönderdiğim malı ne yaptınız?
4: Kararlaştırdığımız gibi her şey hazır. Büyük bir kısmı ampullerin içine dolduruldu efendim. Buyurun.
5: Güzel.
4: Güzel ya! Bunun gibi tam 6000 ampul daha var depoda. Gerisini Kristina vasıtasıyla piyasaya sürdük. Şimdi Sansar Hasan'la Uzun Kenan ellerine geçen bu malı satmak için müşteri bekliyor.

0: Ülkenizdeki uyuşturucu madde kaçakçılığının kökünü kurutacağım Metin Bey. Bunun şerefine şimdiden içebiliriz.
1: İçelim ama Türkiye'de böyle bir kaçakçılık yok zaten.
0: Var kardeşim. Bak görürsün, sana bunu çok yakında ispat edeceğim. Bizimle beraber çalışırsan büyük paralar kazanabilirsin.
1: Nasıl yani?
0: Amerika'da Türkiye gibi komünizme karşı savaşıyor. Aynı müşterek düşmana karşı çalışmış olacaksın.
1: Amerika'nın kime karşı olduğunu bilmem ama ben Türk olmayan her şeye karşıyım Mr. Bill.
0: Peki kızma.

0: Atın silahlarınızı!
1: Dostça bir toplantıya geldiğimizi sanıyorduk biz.
0: Silahsız dostlar ama daha çok severim ben.
2: Tamam patron.
0: Elinizde ne kadar mal varsa hepsini istiyorum. Para peşin, Amerikan doları.
3: Kimsin sen?
0: Parası bol bir alıcı.
1: Nasıl güveneceğiz sana?
0: Parayı ver. Yarısı şimdi, yarısı mal tesliminde. Tamam mı?
1: Değil. Tanımadığım adamla iş yapmam ben. Polis olmadığın ne malum?
0: Yaklaş da polis olmadığımı ispat edeyim sana. Ötekiler sırtını dönsün.
2: Dönün sırtınızı!
0: Tamam mı?
4: Kimse kıpırdamasın!
0: İçinizde hala polis olmadığıma inanmayan var mı? Malı teslim etmezseniz... ...kolum her yere yetişir... ...ve de affetmem.
2: Bir de sen denemek ister misin?
1: Yok arkadaş, sen bu işte ustasın belli.
2: Korkma, bir yerini kırmam.
1: Ben korkarım abiciğim.
4: Dur, dur! Dur!
0: Yeter! Oyun bitti. Marsilya'daki ajanımızdan bu akşam büyük parti... ...Haliç'te bir gemide teslim edileceğini haber aldım. Baskına hazırlanın.
2: Doğru mu benim? Vietnam'da bir esirin ağzından söktüm bu dişi.

0: Amerikalı alıcı rolünü sen oynayacaksın Tom'a. Parola... Deniz ekiplerine, gemiyi sarmaya hazır olun, tamam.
1: Durun bakalım, parola! Gelin benimle.
2: Alıcılar geldi, malı çıkarın.

0: Para hazır. Şimdi malı görelim.
1: Mal birinci sınıf. Al bak.
0: İyi. Polis! Kıpırdamayın sakın! Şimdi uzat bakalım kuzu gibi ellerini.
2: Ateşi kes, silahı yok adamın! Neredesin? Çık meydana! Boşuna saklanma, kurtulamazsın!

0: pis Amerikan uşakları. Oyuna getirdiniz beni. Ama canlı yakalayamayacaksınız.
1: Sensin Amerikan uşağı olan. Malı bana satmak için mi getirdin buraya?
0: Hayır, mafyanın adamına.
1: Dur! Bildiklerini anlatırsan o adamı yakalarız belki.
0: Sen kim, onları yakalamak kim? Senin gücün ancak bizim gibileri yakalamaya yeter.
1: Kalk! Bildiklerini bir bir anlatacaksın savcıya. Bu memleket hamdolsun toptan satılmış değil.
2: Köpek! Tanıdım seni!
1: Hiçbir hakkınız yoktu onu öldürmeye.
3: Böyle insanların ölüsü dirisinden faydalıdır Metin Bey. Merhametin yeri yok bizim işimizde.
1: Merhametten değil, haktan bahsediyorum.
3: Burada durup sizinle tartışacak değilim ben. İşim var benim.

0: Böyle bir raporu kabul edemem. Mr. Bill'i boğmak istediğini herkes görmüş. Basit bir nefsi müdafadır bu.
1: Adamın elleri kelepçeliydi efendim. Mr. Bill isteseydi eğer...
0: İsteseydi elbette öldürmekten başka bir çare bulabilirdi. Ama bir an paniğe kapılmış olamaz mı?
1: Ta Amerika'dan uzman diye yollanmış birinin paniğe kapılması bence inandırıcı değil.
0: Bence pekala inandırıcı. Amerikalıyla uğraşmaktan men ederim sizi. İkinizi de cinayet masasına atıyorum. Bundan sonra siz de rahat edersiniz, ben de. Alo?
2: Haliç'te yakalanan göre sizce Türkiye'de hala gizli haşhaş ekimi yapılıyor mu?
3: Bir ülkede kaçakçılık varsa mutlaka ekim de vardır. Türkiye ulaşım imkanları gelişmemiş bir ülke. Kesin bir kontrol sistemi kurmak maalesef imkansız.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
4: Ne diyorsun sen bu işe?
1: Ne diyeyim? Sanırsın herif Amerikan Kongresi'ni üstümüze sıçratmak için konuşuyor.
5: Gazetelere bakılırsa Kozmaz Türkiye'deki işi sandığımdan da iyi yürütüyor. Kongrede hava nasıl senatör?
6: Kaynıyor. Türkiye'deki haşhaş ekim bölgelerinin bombalanmasını bile düşünenler var.
7: Yeni bir ambargo kararı istemek için ne bekliyoruz öyleyse? Son sevk edilen fantomlardan sonra silah dengesi yeniden Yunanistan'ın aleyhine dönmek üzere.
5: Zamanımız var henüz. Kozmas'ın işi sonuna kadar götürüp son darbeyi vurmasını bekleyebiliriz. Thank you.

0: Hoş geldiniz Monsieur Cosmas.
1: Fabrikada işçilerin grev ilan ettikleri doğru mu?
0: Maalesef doğru. Hissedarların hiçbiri toplu sözleşmeye yanaşmıyor. Ama merak etmeyin siz. Bir hal çaresi düşüneceğiz.
1: Çok kısa zamanda düşünün Arif Bey. Beklemekten hoşlanmam. Malı zamanında isterim.
0: Adamları bul. Elebaşlarını tepeleyip grevi kırmanın yolunu arayalım. Başka türlü malı çıkaramayacağız fabrikadan.
2: Ben Rasim, buyur. Anladım. Güneş gözlüğünü takınca. Tamam. Tereyağından kıl çeker gibi evvelallah. Hamza, Hasan'la Hakkı'yı al, gidiyoruz.
3: Olur.
4: Son defa uyarıyorum sizi arkadaşlar. Ampullerin teslim edilmesi gerek. Sonu kötü olur bu işin.
5: Toplu sözleşme imzalanmadan ne bir tek ampul bu fabrikaya girer, ne de bir tek ampul çıkar.
6: Bize kanunun tanıdığı bir hak bu.
7: Git patronla böylece söyle.
8: Bizden bu kadar.
9: He. Pekala, ben elimden geleni yaptım.
7: Hadi.

0: Kim yaptı bunu? Bu kadar adam hiçbiriniz görmediniz mi?
1: Onlar görülmez. Görülse de yakalanmaz. Yakalansa da mahkum edecek delil bulunmaz.
0: O kalalığı bırak da kim olduklarını söyle.
2: Bizi azarlamaktan vazgeçin polis bey. Kim oldukları apaçık ortada. Ama ne Arif bey'i ne de adamlarını suçlamak işinize gelmez sizin.
0: Ben sana soruyorum delikanlı. Ateş edenleri gördün mü?
1: Dördü de maskeliydi. Ama arabayı tanıdım. Fabrikanın arabasıydı.
0: Arif bey içeride mi?
2: Randevunuz var mı?
0: Gerekmez.
3: Burası Dingo'nun ahırı değil.
4: Orada beter lan!
5: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Polis. Grevci işçilere ateş açılan arabanın size ait olduğu tespit edildi.
5: O arabanın daha önce çalındığını polise bildirmiştik biz.
0: Bildirmeyi unuttuğun başka bir şey yok mu?
5: Ne gibi?
0: Arabayı kendi adamlarına çaldırdığın gibi, kanuni haklarını kullanmaktan başka hiçbir suçu olmayan masum insanları kurşunlattığın gibi.
5: Bana bak delikanlı, elinde hiçbir delil yokken beni bu şekilde suçlayamazsın. Pişman ederim seni.
0: Evet, sonunda birimiz pişman olacağız. Ama hangimiz? Şunu iyice beynine sok. Çevirdiğin bütün irili ufaklı dolapları eninde sonunda o iblis kafana geçireceğim.
6: Al şu çantayı. İçinde 30.000 lira var. Çocuklara dağıt. Bir süre ortalıklarda görünmesinler. Hadi çabuk ol.
7: Oldu patron.

0: Polise ne söyleyeceklerini öğrettiniz mi bunlara?
1: Tamamdır abi.
0: Al şu parayı pay edin.
2: Bu da benim. Kalkın, tutukluyorum hepinizi.
0: Hey, dur bakalım. Cinayetle suçlayamazsın bizi. Şahitlerimiz var. Söylesene kız.
3: Hiç ayrılmadılar yanımızdan. Cinayetle ilgileri yoktur.
2: Cinayetten bahseden kim? Kaçak Amerikan sigarası bulundurmaktan tutukluyorum sizi.
0: Alay mı ediyorsun bizimle? Sokak başlarında çoluk çocuk satıyor bu sigarayı.
2: Müdüriyette anlatırsınız bunları.
0: Gelmiyoruz!
2: Şimdi düşün bakalım önüme. Sofrayı yiyince başka çocukça kabahatiniz var mı yok mu anlarız. Hadi! Hadi yürüyün! Yürüyün!
4: Abiciğim dur!
2: Serap!
0: Pişman olacaksın polis efendi. Avukatımız neredeyse gelir.
4: Söyle! Söyle! Ne istediniz o zavallı işçilerden? Söyle! Söyle!
5: Ne yapıyorsun Metin? Kendine gel! Odamda bekliyorum seni.
2: Buyurun efendim.
5: O adamları neyle suçladığını bilmek istiyorum.
2: Elimde kesin delil yok ama işçilere onların ateş ettiklerine eminim.
6: Emin olmak yetmez Metin Bey. Kanun karşısında geçerli delil lazım.
2: İki saat müsaade edin bana, hepsini bülbül gibi konuşturayım.
5: Böyle kanunsuz sertliklerden hoşlanmadığımı defalarca ihtar ettim sana. Derhal serbest bırakmanı istiyorum o adamları.
2: Bu bir emir mi efendim?
5: Evet.

0: serbest dolaşıyor hepsi. Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette? Kimse yok mu? Yok mu?
1: Gel anne. Boşuna nefesini tüketme. Güçlü olan, dayısı olan kazanır bu memlekette. Bilmiyor musun?
2: Gemi geldi Arif Bey. Malı nasıl teslim edeceğinizi merak ediyorum.
3: Düşünüyorum ki, acaba sizden rica etsem... ...sendika merkezine biraz yerleştirsek?
2: Evet.
3: O Allah'ın belası işçi liderlerinden toptan kurtulmuş olurduk.
2: Olabilir. Ben hallederim bu işi.
4: Nereden buldunuz bunları?
1: Dost sendika işçilerinin yardımları. Yarın fabrikada herkese dağıtılacak.
4: İyi.
5: Bunlar çocuklara birkaç gün yeter bari baba. Çak. Eksik olmasınlar, gene bizi düşünenler var.
4: Abi.
5: Hadi çocuklar. Biz nöbete gidiyoruz Fahri baba. Çıkarken sobayı söndürmeyi unutma.
4: Merak etme oğul, ben de namazımı kılıp çıkacağım zaten.

Kim var orada? Kim var orada dedim!

0: Kuru fasulye, konserve, makarna. Ya bakkal dükkanı mı sendikamı anlayamadım. Tuz mu bu?
1: Üzerinde yazıyor, okusana.
0: Garip bir tuza benziyor bu. Bir de siz bakar mısınız Metin Bey? Galiba.

0: Evet, haklısın. Hem de iyi bir mal.
1: Tutuklayın şunları. Ben sorguya çekeceğim hepsini.
2: Ne alakamız var bizim? Önce katilleri yakalayın siz!
1: Tutuklayın diyorum!
3: Hakkınız yok bizi tutuklamaya! Bırakın bizi!
4: Rahat dur bakayım!
3: Bırakın!
4: Benim müdüriyette anlatırsın!

0: Bu yol müdüriyetin yolu değil.
1: Nereye götürüyorsun bizi?
0: Suçumuz varsa ancak kanun yargılayabilir bizi. Nereye götürüldüğümüzü bilmek en tabii hakkımız.
2: Birazdan anlarsın.
1: Söyle Arif Bey'den kaç para aldın bizi yok etmek için?
2: Yeter artık, kesin sesinizi! Çıkın dışarı! Çıkın dedim, duymadınız mı?
3: Ne yapıyorsun, kendine gel Metin!
2: Hadi çıkın!

0: Toz olun buradan, çabuk! Hadi sen de! Ne duruyorsunuz hala? Kaybolun! Gerçek ortaya çıkıncaya kadar da kimseye görünmeyin!
1: Delirdin mi sen? Ne cevap vereceğiz şimdi Hamit Bey'e?
0: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Kafanı çalıştır biraz. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
1: Gerçeği Hamit Bey'e anlatmak lazım.
0: Deli misin? Gene Bil her şeyi örtbas mı etsin istiyorsun? İsterlerse mahkemeye versinler beni. Bu işi kendim halledeceğim. Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum.
2: İkisini de öldüreceğim.
3: Sendika işini yüzüne gözüne bulaştırdın yeter! Arif Bey'in adamlarına vereceğim artık bu işi ben!

0: Alo?
1: Alo yenge. Bir şeyiniz yok ya sizin.
2: Alo! Alo yenge! Cevap ver! Yenge cevap ver! Alo! Alo!
0: Alo! Alo! Duyuyor musun beni?
2: Kim?
0: Metin. Ama hatlar kesildi birden.
2: Alo! Alo Metin!
3: Allah Allah!
4: Önemliyse bir daha arar. Hadi sen bana bir kahve yap.

0: Hoş geldin Metin. Buyur şöyle otur.
1: Ayakta durayım daha iyi efendim.
0: Hepimiz çok üzüldük. Ama senin en yakın arkadaşındı.
1: Öyle.
0: Canilerin yakasına kanunun er geç yapışacağından şüphe etme sakın.
1: Bundan eminim efendim.
0: Düşündüm ki bu olaydan sonra kendine gelebilmek için bir parça dinlenip istirahat etmek istersin. Bugünden itibaren bir ay izin veriyorum sana.
1: Teşekkür ederim efendim. Bu bir aylık süre istifa için gerekli zamanı dolduruyor sanırım.
0: Kabul etmiyorum bu dilekçeyi ben.
1: Bu hüviyetim, bu arabanın anahtarları, bu da beylik silahım.
0: Metin, bir çılgınlık etmeye kalkma.
1: Bu benim bileceğim bir şey artık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan

0: 1000 lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponu

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
7: Silver moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
13: Hesap!
12: Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve

0: efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Sadece
7: durunladım. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni...

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İyi bir çifte istiyor.
1: Hay hay beyefendi, verelim. Buyurun, 12 kalibre Fursok güzel bir silah.
0: Biraz da dumdum kurşunu istiyorum, yabani domuzlara karşı kullanılan cinsten.
1: Buyurun beyefendi. En iri domuz bile bu kurşunu yerse bir daha kımıldayamaz. Ama nerede o eski avlar bayım? Şimdi mumla arasan bir tek domuz bile bulamazsın.
0: Merak etmeyin, etrafta kol gezen birkaç tane biliyorum ben. Bu namlunun ucundan biraz kesebilir misin?
2: Hey! Çocuklar iki piliç yakalamışlar ki aklın durur.
3: Patron sana ortalıkta dolaşma demedi mi? Ne işin var burada?
2: Boş ver, biraz eğlenmek bizim de hakkımız.
3: Ne istiyorsa ver de defolsun gitsin buradan.
4: Paketi ver bana.

0: Söyle neredeler? Söyle! Söyle neredeler?
1: Bilmiyorum.
0: Ne söyle! Düşüp kuzu kuzu götürecek misin, yoksa bunu da kırayım mı?
1: Bırak, ne isterse yaparım, bırak!
0: Düş önüme!

0: Yeter! Çıkın artık! Şimdi söyleyin bakalım, Mehmet'i hanginiz öldürdünüz? Söyleyin, çabuk!
1: Günahımızı alıyorsun abi, hiç suçumuz yok bizim!
0: Yalan! kim vurdu Mehmet'i? Söyle!
1: O vurdu abi, gözlerimle gördüm!
0: Ya sen?
1: Ben vallahi bir şey yapmadım abi!
0: Hiçbir şey yapmadın demek!
1: Yemin ediyorum, vallahi yapmadım!
0: Çocuk da senin payına düşmüş anlaşılan!
1: Mecbur ettiler, yapmasaydık yaşatmazdı bizi!
0: Kim? Kim?
1: Arif Bey!
0: Nerede bulurum onu?
1: Zeyrek'teki hamamı kapatmışlar bugün!
2: Oh be, dünya varmış! Halis nasıl da belli oluyor! Mr. Cosmos'u da çağırmalıydın patron! Böyle alimi bir daha nerede bulacak?
3: İşi var heriflerin! 3 numaralı ambardaki malı boşaltacaklar bugün! Allah vere de bir aksilik çıkmasa!

Vahtin doldu Arif Bey.

0: malımı hükmü vermeye hazırım sana! Merhamet et bana!
1: Heh, şeytanın seni! Merhamet ha! Kimin için? Dilini kemiğini sömürdün, bekliyormuş gibi! Acımadan kurşunlattın işçiler için mi ha? Kimin için? Arkadaşım için mi? Karısı için mi? Yoksa oğlum için mi? Üç kuruşa sattığın şu koca memleket için mi? Ha, daha bitmedi. Anlat bakalım Bill'in ne hatlar karıştırdığını.
0: Ne Bill'i? Kozmas'tan başkasını tanımıyorum ben.
1: Kim bu Kozmas? Konuş, tek tek say hepsini! Konuş lan, konuş! Yoksa gebertirim seni, konuş!
0: Vurma, hepsini anlatacağım sana!
1: Çabuk! Çabuk ol!
0: Kozmas hepsinin patronu!
1: Devam et!
0: Ampul satıyorum onlara!
1: Oğlan, çocuk mu kandırırsın? Ha, ne yapsınlar senin çürük ampulünü?
0: Öyle bildiğin ampul değil, onlar içi mal dolu!
1: Söyle!
0: Yurt dışına gizlice çıkarabilmek için düşündük bunu!
1: Nerede bu ampuller şimdi?
0: Fabrikada! En son ambarda!
1: En son ambarda demek!
0: Her şeyi söyledim, bağışla beni! Cezam neyse, kanun karşısında çekmeye hazırım!
1: Kanunların karşısından kaçmanın yolunu nasıl olsa bulursun Arif Bey! Ben sana özel bir ceza hazırladım!
0: Ne yapacaksın?
1: Görürsün!
0: Dur, yapma! Yapma, yalvarırım! Yalvarırım, tatlısın!

0: Kostan ilgisini çekerken Stavro ile Costa yaklaşıp yolu açacaklar. Siz yol açılır açılmaz hemen kamyoneti sondaki ambarın önüne çekip yükleyeceksiniz. Ambarın anahtarları burada. Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler. Bill ile Tom'a yol kavşağında sizi bekleyecek. Malı hemen yükleyin. Ben de Amerikan karasularına girer girmez gemiyi basmaları için sahil korumaya ihbar edeceğim. O polis her an başımıza bela açabilir. Hadi çabuk olun. Hadi. Hadi. Alo, alo. Alo. Akrep Kobra'yı arıyor. Akrep Kobra'yı arıyor.
1: Delil gerek bana. O ambardaki maldan bir kutu ele geçirsek yeter.
2: İstersen bütün ambarı boşaltırız senin için Metin abi. Gözcülerin hepsi bizim arkadaş.
1: Sağ ol. Adamlar uyanmadan bitirmeliyiz bu işi.
2: Tabii.
3: Geceyi bekleseydiniz, ya bir gören olursa?
1: Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hadi çocuklar.
2: Hadi Osman.
4: Lastiğim patladı. Yardım edebilir misiniz bana acaba? Kriko bagajda.
2: Peki.

0: Metin abi, bizden evvel davranmış o satılmış köpekler, hiçbirini sağ koyma onların, hiçbirini! Hepimiz için!
1: Zafer! Zafer!

0: Basit bir polis memuru ile başa çıkamadınız demek. Yazıklar olsun size be! Amerikan basını kurulu yay gibi yüklü geminin baskın haberini bekliyor. Oysa biz gemiye yükleyeceğimiz malı kaçırdık elimizden. Bu Metin denen adamı mutlaka bulmalısın bana. Elindeki mala karşılık ne isterse veririm ona. Bizden evvel polisin eline geçmemesi için elinden geleni yapmalısın Bill.
1: Merak etmeyin siz.
2: Görün.
1: Bakın ne yazıyor gazeteler. Aralarında hesaplaşan kaçakçılarla işbirliği yaptığı sanılan katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
2: Ben de okudum. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala en küçük bir iz bile bulamadık.
1: Bana yetki vermeyi kabul etseydiniz, belki de başka türlü olurdu. Askeri birliklerce de takviye edilmiş ekiplerle şehri karış karış tarar, mutlaka ele geçirirdim onu.
2: Alo? Emin misiniz? Başka biriyle karıştırmayın sakın.
3: Eminim, gazetedeki resimlerinden tanıdım.
2: Adresi verin lütfen. Alo? Alo? Alo? Metin'i ihbar ettiler. Rami'deki kereste fabrikasında gizleniyormuş. Hemen bir baskın düzenleyelim.
4: Buyurun efendim.
2: Derhal ekiplere alan verin. Bütün arabalar Rami'de toplansın.
1: Bir dakika Hamit Bey. Bence böyle büyük bir baskın düzenlemek pek doğru değil. Metin kuşkulanırsa elimizden kaçabilir.
2: Başka bir öneriniz mi var yoksa?
1: Evet. Toma ile ben iki memurla bu işi rahatça halledebiliriz.
2: Peki. Sorumluluk size ait.
3: Ya size bir şey yaparlarsa? Ya yakalanırsanız?
5: Merak etme. Malı ele geçirmeden kılıma bile dokunamazlar. Bill ne yapıp yapıp polislere atlatacak, beni yalnız başına bulmaya çalışacaktır. Hem Kozmas'ın izini başka türlü ele geçiremem. Yardımların için sağ ol. Bu şehirde senden başka güvenecek kimsem olmadığını biliyordum.

0: Ne aranıyorsun? Ben telefon ettirdim polise.
1: Tahmin etmeliydim. Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet. Başka çaren var mı?
1: Söyle, ne kadar istiyorsun?
0: Önce dışarıdaki polisleri sal, sonra efendine söyle o gelsin. Senin gibi bir köpekle pazarlık etmem. Sakın ha! Hiç tavsiye etmem. Bana bir şey olursa patronun kulaklarını keser seni. Kafan kalın ama bakıyorum yavaş yavaş anlıyorsun. Hadi sallanma, git getir büyük patronu.
1: Toma, sen burada kal. Ben dönünceye kadar bir yere kıpırdamasın sakın. Kimse yok içeride. İhbar eden yanılmış olacak. Siz merkeze dönüp durumu bildirin.
2: Başüstüne efendim.
0: Tamam, şu sigaramı yakar mısın? Doymadın mı? Yaksana şunu.

0: Toma. Görüşmeyeli kaç canı kıydın bakalım? Sana sordum. Vietnamlı ölü müydü, canlı mıydı bu dişi söktüğün zaman?
1: Canlıydı.
0: Yani tıpkı senin gibi. Cevap ver!
1: Evet.
0: Neyle söktün?
1: Odunla.
0: Buna benziyor muydu? Dur bakalım, canlı ağızdan diş nasıl sökülüyormuş anlayalım! Kaç diş söküldü?

0: Şu sizin büyük patron kim ve nerede bulunur, söyle bakalım.
1: Budala Türk, beni konuşturur cini mi sanıyorsun?
0: Yok canım, emin değilim. Şöyle bir deneyeceğim.

0: bir yalvarırım.
1: Amerika Yunanistan'a 12 fantom daha hediye etti.
0: Durdur, ne olur durdur. Durdur diyorum, durdurun.
2: Duymuyorum, biraz daha bağır. Bağırsana.
0: Durdur!
2: Bağır!
0: Durdur!
2: Demek konuşmaya karar verdin.
1: Hadi bakalım.
3: Adı Kosmas. Amerika'daki gizli Yunan örgütünün şeflerinden biri.
1: Nerede bulurum onu?
3: Topkapı'da bir kiliseyi merkez yapmışlar. Bütün Yunan istihbarat teşkilatı onun emrinde.
1: Ya Bill?
3: Bill Amerikalı, siyah ajanı. Kosmas'a yardımcı olarak yollandı buraya.
1: Peki sen?
3: Beni adamdan sayma. Kim parayı daha çok verirse ona çalışırım. İstersen senin için de çalışmaya hazırım.
1: Ben de sana verecek para ne gezer?
2: Madein USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
0: Yalvarırım yapma! Parasız da çalışırım! Yapma!

0: Bakın Metin Bey, her şeyin herkesin bir fiyatı olduğuna inanırım ben. Çok şükür sizi de satın alabilecek kadar param var.
1: Sen o parayı... Kosmaz.
2: Duran!
3: Ölmesini istemiyoruz sanırım.
0: Haklısın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak benim. Sen devam et şurada.

0: Kamyonet nerede?
1: Suya düştü.
0: Nerede bu su?
1: İnek işte. İneği kurt yedi. Kurt da daha kaçtı. Ömrümde seni kadar salağını görmedim.
0: Ben sana şimdi gösteririm.
2: Hem de yüksek dozda. İradesini sıfıra indirir. Belki söyletiriz o zaman.
0: Harikasın Kristina. Hemen hazırla.
1: Köpek soyları!

Sakinleşeceksin. Kuzu gibi olacaksın. Yaralarının acısını bile duymayacaksın artık. Saf bu. Çok daha iyisin şimdi değil mi? Ne diye uğraşıyorsun sonucu olmayan şeyler için? Bu dünyayı düzeltecek bir sen mi kaldın?

0: Hadi gayret! Sadece sakladığın yeri bilmek istiyorum.
1: Şehrin dışında.
0: Nerede?
1: Tarif etmek zor.
0: Bizi oraya götürür müsün?

0: Kozmas, malı bulduk. Uçak alanının arkasında bir oto mezarlığında. Sizi bekliyoruz, tamam.
1: Christina!
2: Cevap ver, neredesin?

0: şeytan! Delili yüzeceğim senin!
1: Kızılderili mi sandın beni? Sana ne Osmanlı oyunları hazırladım bir bilsen! Hadi şimdi erkeksen gel! Korkuyor musun yoksa? Hani neredesin? Niye gelmiyorsun? Çabuk gelmezsen ben senin derini yüzeceğim! Hadi ahbap! Hadi aslanım! Seni bekliyorum!

Osmanlı tuzağı nasılmış, beğendin mi? Ben şimdi sana işkence nasıl yapılırmış göstereceğim. Ali!

No!

Kesin yolunu! Durdurun!

Gördün işte Kosmas! Sonun geldi artık! Yanıldın delikanlı! Sonu gelen sensin! Buna Türk oyunu derler! Daha ne oyunlar göreceksin benden! Söylemiştim sana Kosmas! 40 katır mı? 40 satır mı demiştim! Al işte! Ah!

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Çay Kur Altın Baş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah.
4: Silver moon. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Sadece durunlar.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.

0: Afiyet olsun Vezele.
1: Eyvallah.
2: Sabah şerifler hayır olsun Veselem.
1: Sana da evlat.

0: Vay aşık, gel bakalım.
1: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam yeğen. Otur hele.
1: Kalıcı değilim Kadir usta. Senin çekiç seslerini duydum da geldim.
0: Öyledir yeğen. Bizim çekiç seslerini değme aşık çıkaramaz.
2: Orhan abi! Gidiyorsan götüreyim.
1: İyi olur. Eyvallah.
2: Kadir usta be! Şunun dört ayağının allasan sevabına ne olur?
0: Orası kolay. Sen arpasını eksik etme. Rahvanından eksik kalmasın.
2: Arpa hepimize gerek usta. Öğlen kuzu başına bir buldun mu, akşama kadar tırıs gidiyorum vallahi. Buyur Orhan abi. Bu Kadir ustayla fazla uzatmak hayır getirmez. Hadi eyvallah.
3: Yeah.

0: Hayır efendim, gelmeyecekler.
1: Günaydın. Babam nerede?
0: Vedat Bey'le şimdi çıktılar.
1: Aa, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şevket Bey burada mı?
0: Şimdi çıktı.
1: Rasim Usta, bana bir çare. Araba kaldı.
2: Nerede?
1: Kilyos yolunda. Çalıştıramadım.
2: Benzin?
1: Dolu.
2: Sen misin? Yazıhanenin önüne kadar gel. Buyurun.
0: Hayır efendim, gelmeyecekler.
2: Marş basmıyor mu?
1: Vallahi hiç anlamam. Kontağı açıyorum, hiç ses çıkmıyor. Yol kavşağına kadar yürüdüm, Allah'tan bir taksi geçiyordu.
3: Buyur Rasim abi.
2: Nermin Hanım'ı tanıyorsun. Şevket Bey'in kızı. Sen benden izin istemiştin, Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver. Oradan da gidersin gideceğin yere.
3: Sağ ol Rasim abi, üstümü değişim hemen gelirim.
2: İyi ustadır, arabadan da anlar. Bana müsaade.

0: Niye gönderdiniz arabayı?
1: Siz varsınız ya.
0: Ya tamir edilmeyecek bir şeyse?
1: Bilmem, Razım Usta sizin için iyi bir ustadır dedi. Yoksa...
0: Bilmem, bakacağım.

0: Marş dinamosu sıkışmış.
1: Yani kaldık mı şimdi?
0: Bakalım. Bir örtü falan var mı?
1: Hiçbir şey yok.
0: He. Siz bunun altında vurmuşsunuz bir yere.
1: Evet, çukurdan geçerken bir taşa çarptım. Nereden anladınız?
0: Yağ damlıyor. Orada bir tel var. Çeker misiniz onu? Ha? Çekin, çekin!
1: Olacak mı?
0: Galiba. Ama bu alt fena.
1: Yani kaldık mı şimdi?
0: Yo, sonra yaptırmak lazım. Bırakın teli. Tamam. Çalıştırın şimdi arabayı.

0: baş berbat olmuş.
1: Ha, evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
0: Bize gider temizleniriz, he?
1: Yok, ben eve giderim artık.
0: Olmaz öyle şey. Hadi atla!

0: Nermin ne oluyor? Kim bu adam?
1: Bir şey değil amca.
0: Senin bu halin ne?
1: Arabam bozuldu da.
0: Peki bu adam nece oluyor?
1: Aman amca, çok sordun.
0: Ne demek? Ben senin amcanım, yakışır mı sana? Nedir senin bu halin? Sen hafif kollarını kızı olasın da ne idüğü belirsiz bir naşerifle...
1: Ne idüğü belirsiz değil o amca. Bizim fabrikanın... Yıkandınız mı? Kusura bakmayın, size çok zahmet verdim.
2: Vazifemiz, bana müsaade.
1: Tekrar teşekkür ederim.
2: Yarın aldırırım arabayı, bir gözden geçiririz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Ne haber aşık? Düşünceli görünüyorsun.
1: Yok bir şey Kadir usta.
0: Olmadı, daha iyi. Bizim sazı dinle öyleyse. Gör.

0: neden buldun bu parçayı?
1: Beğenmedin mi?
0: Yok canım, bir de nişanlına sor bakalım.
2: Ben müzikten anlamam. Benim işim...
1: Malum, para kazanmak. Siz baba beğenmediniz
3: mi? Ben mi? Bilmem, vallahi dinlemedim.
1: Dinliyordunuz ya?
3: Yok canım, düşünüyordum. Gümrükten çekilecek malları, siparişleri... Biz de iş mi ararsın? Peki, sen ne yaptın gümrükçiyle?
2: O iş biraz güç olacak. Tarifiye uygunluğunu bulamadılar.
3: Nasıl bulamamışlar? Tespiti yaptırmıştık ya.
2: Bilmiyorum. Yarın başmüdürle görüşeceğiz.
0: Bu hafta enteresan koşullar var. Altılı ganyanı bir tutturabilsem... ...dile benden ne dilersen.
1: Attan anlamazsın, at yarışına para yatırırsın Cemal amca.
0: Kısmet işi bu kızım. Ama bir tutarsa...
1: Bir tutarsa bundan daha iyi bir hayat mı yaşayacaksın?
0: Paranın fazlası göz çıkarmaz ki.
4: Çıkarır. Çıkarır. Hem de fena çıkarır. Kötü nasihatlerini de şu ipek gibi kızı kendine benzeteceksin.
1: Dayıcığım, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ne kötülükler aşılıyor gene bu habis?
1: Para da para diyor dayıcığım. Bunların da başka bir şey konuştuğu yok.
4: Bunlar su yerine para içinde yüzmeye karar vermişler kızım. Senin Vedat'ın da onlardan aşağı kalır yeri yok. Elini uzat da boğulmaktan kurtarıver.
0: Kızın aklını karıştırıyorsun.
4: Senin öğrettiklerini siliyorum.
0: Ben onun amcasıyım.
4: Ben de dayısıyım.

0: İyi çalmış mıyım?
1: Biraz mütereddit ama fena değil.
0: Notaları arabada unutmuşsun. Besteki mi?
1: Benim.
0: Sahi mi? İnanmam.
1: Haklısınız. Beste yapacak adama benzemiyorum, değil mi?
0: Yo, onu demek istemedim. Kızmayın ne olur. Yani demek istedim ki, beklemiyordum tabii.
1: Kızmadım. Notayı yazdığıma da pişman oldum zaten. Dün bir plak şirketine götürecektim.
0: Benim yüzümden götüremediniz.
1: Bir bakıma iyi oldu. Bestelerimi kendime saklamaya karar verdim. Araba hazır sanırım. Bir deneme yapar teslim ederim.
0: Ben de gelirim.
1: Gelmeseniz iyi olur. Belki kalırız yolda.
0: Kalmayız. Kalsak da zarar etmez.

0: sesinizin bu kadar güzel olduğunu...
1: Tahmin edemezdiniz değil mi? Hakkınız var. Kaba saba bir atölye işçisiyim.
0: Onu demek istemedim. Bu kabiliyetle neden fabrikadasınız?
1: Ellerimle çalışmak hoşuma gidiyor.

Bir şarkı gibi. Bıkıp usanmadan söyler bu şarkıyı. Bazen bir çığlık, bazen bir ninni. Aşk şarkısı da söylermiş bazen. Ama ben hiç duymadım. Susuyorsunuz.

0: bir şarkı dinliyorum.
1: Nasıl bir şarkı? Bir ninni mi? Böyle bunun gibi.
0: Geç kalmayalım.
1: Evet. Hapishane bekler. Oysa ben kendimi bu kadar hür hissettiğimi hatırlamıyorum.
0: Hapishane mi?
1: Bir cehennem daha doğrusu. Gidelim.

0: Ermin, nerede vurdun bu aslanı?
1: Evet, evet, nerede vurdun? Söyle bakalım, hadi!
2: Oğlum, çocuklar, rahat bırakın
1: bizi! Amma uzattım ben Ermin, ne olduğunu, ne iş yaptığını niye söylemiyorsun bize?
2: Müzisyen!
0: Adı ne, adı?
1: Evet, adı ne?
2: Adı da Orhan!
1: Kesin gürültüyü çocuklar, kesin! Şunu da susturun! Çocuklar, aramızda bir müzisyen var, adı da Orhan!
3: Şöyle sıkı bir şey çalsın da dinleyelim! Hadi Orhan!
1: Hadi, sıkı bir şey çalsın!
0: Bu sazdan anlamam, benim müziğim başka!
2: Ben çalarım, siz söyleyin!
0: Bunlara mı?
2: Söyletmeden bırakmazlar!
4: Ah, ne oluyor canım? Bak, yine getirmiş o adamı.

0: Hani şarkı söyleyecektin?
1: Gene getirmişsin o adamı.
2: Bunlar eve doluyor, bir şey demiyorsun da kendi halinde bir insandan ne istiyorsun?
1: Ama canım, bunlar mazbut aile çocukları.
2: Ben bir gerçekleri
3: bacılar dedim. Ben burada gerçekleri bacılar dedim. Yaşmasını sileceğim, girdi.
4: Geciktin bu akşam.
5: Mesai olacak, bizim oğlan da gelmedi.
4: Mesai değil, patronun kızının arabası bozulmuş, ona gittik. Bu suratın ne peki? Yok bir şey. Öyle olsun, otur bakalım.
5: Bereketli olsun.
4: Eyvallah, yaklaş ve çök.
5: Yengeye zahmet olmasın.
6: Hadi uzatma da geç otur şöyle.
5: Bir yıkanalım önce, sonra icabına bakarız.
7: Arpadan baş çeviren beygir gördün mü sen hiç?
5: Yahu sen de beni bitirmeye ahdetmişsin be Veysel emmi.
4: Al bakalım. Yarasın aslanım. Ne o? Ne güldün aşık?
8: Bir yerde daha aslan dediler bugün. Sende bir şeyler var ya, patronun evinde şarkı söylemeye kalktık. Bir alay zıpır, anla işte.
5: Demek efkarlıyız bu akşam ha? Hadi bakalım, yarasın öyleyse.
4: Kafanda bir türkü estiği besbelli. Elinin altında olsun dedik.

0: Bugün çok üzüldüm.
1: Biliyorum kızım.
0: Şimdi nasıl af dilemeliyim bilmem.
1: Fabrikaya gidersin.
0: Bunlar sade ama iyi, duygulu insanlar. Çok kırılmıştır muhakkak. Ne yapmalı bilmem.
1: Bu serserileri toplama evine sende.
0: Vedat ısrar etti. Ben de uydum ona işte.
1: Onun her dediğine uyarsan...
0: Dayı biliyor musun? İçimde bir sıkıntı var. Nasıl anlatsam? Bu ev, fabrika, davetler...
2: Gene ne kaynatıyorsunuz bakalım?
3: Hiç. Dertleşiyoruz işte.
2: Ne derdin olabilirmiş ki? Gene bunun kışkırtmaları olacak.
4: Sana ne canım? Biz baş başa konuşuyoruz.
2: Ben onun amcasıyım.
4: Ben de dayısıyım. İşte
3: başlamayın gene kuzum. Ben yatacağım artık.
2: Buyur çık.
4: Sen çık önce.

0: Evet. Ne var? Vahim mi? Peki neredesin? Oralarda ne işin var kızım? Peki peki. Şimdi bağlarım. Dış hattı Rasim Usta'ya bağlayın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızın başını bağlayacaksan bağla, yoksa
1: ne karışma. Oldu gene?
0: Karışmam işte.

0: Arabada bir şey yok. Özür dilemek için uydurdum. Fabrikaya da gelemezdim.
1: Niye özür dileyeceksin?
0: Dün olanlar için. Cehennemi göstermek istemedim ama istemeden sana da bulaştı.
1: Ağrıma gitti, doğru. Ama sonra düşündüm ki bu sürünün yaptığına bakılmaz.
2: Sürü, evet. Ben de o sürüdenim.
1: O sürüdensiniz ama onlardan değilsiniz. Bir ayrıcalık var. Bir çoban bunu hemen fark eder.
2: Sen nasıl fark ettin?
1: Çocukken çobanlık yaptım biraz. Siz özür dilemek istediniz. Ben de teşekkür etmek isterdim.
2: Teşekkür niye?
1: Dün denizin şarkısı demiştiniz.
2: Evet, deniz.
1: Bir şarkı söylüyordu. Şimdiki gibi. Hasret şarkısı. Dün onu besteledim.
2: Bir hasret şarkısı mı? Neye hasret?
1: Erişilmeze. Bu duygu herkeste vardır.
2: Doğru. Hayatımızın her devresinde bir şeye erişmek isteriz.

0: Ferhunde abla, misafirimiz var.
1: Davranın komşular, misafirimiz
2: hoş
1: var.
2: Hoş gelmişler.
1: Sen ateşi yak bakalım, hadi.
0: Burada emin ellerdesin.
2: Size zahmet vermek istemem.
1: Ne zahmeti kızım? Başımız üstünde misafirimizsin, buyurun.
2: Safa geldin kızım.
3: Safa buldum, teşekkür ederim.
1: Safa geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Falı da benden.
1: Misafirimiz var, Vesile emmi.
4: Seni büyük bir kapıya bağlamışlar kızım. Öyle zincirle. Ama başında bir taç var. İçinde bir karanlık, bir aydınlık. Ard arda yanıp sönüyor. Ardından bir güneş doğuyor. Bir el bu güneşi örtmek istiyor. Üç zaman içinde bu güneş üstüne düşüp seni aydınlatacak. Üç gün mü desem, üç ay.
5: Olmadı bu bacı. Önceden haberimiz olacaktı ki sana Çorum işi bir tandır yapayım ellerimle böyle.
6: Ben de Adana işi bir çiğ köfte.
7: Benim Şam işi baklavanın üstüne yoktur.
1: Ayol, biz kadınlar dururken size ne oluyor?
5: Hadi bakalım aşık. Aşağı.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
5: gazoz. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Bu vakte kadar neredeydin? Yemeğe geç kaldın.
1: Yemek yedim.
2: Neredeydin peki?
1: Misafirlikte.
0: Ne misafirliği bu?
1: Benim de kendime göre dostlarım var.
2: Yani sen bu kızın halini beğeniyor musun?
0: Bana soracağını nişanlısına sor.

0: sana susurum.
1: Bu şarkılara merak sarmışsın bakıyorum.
2: Suç mu?
1: Niye suç olsun? Ama bundan önce dinlemezdim böyle şeyleri.
2: Şimdi dinliyorum.
1: Nereden bu şarkılar? Nermin, değişen bir şey mi var?
2: Maalesef yok. Sen mesela şu fabrikayla nişanlansaydın daha iyi etmez miydin diye düşünüyorum.
3: Bak oğlum, şu fabrikayı ele aldın alalı batmaktan kurtardın. Şimdi habire kazanıyor.
1: Daha da kazanacak.
3: İyi, iyi. Tebrik ederim. Ama Nermin fabrika değil.
1: Ne demek istiyorsunuz?
3: Sen şimdi bunu anlamadınsan ben ne yapayım? Hele zahmet et de 5 dakika düşünüver.
0: Gözümde uyku var, bu ne yorgun?

0: Niye sustun? Affedersiniz, coşmuşum bir ara. Bu şarkının adı ne? Hasret. Kimin? Kimsenin değil.
1: Nasıl, yani pilav falan yok mu?
0: Yok, benden başka bilen de yok. Benim şarkım.
1: Senden başka bilen duyan yok, öyle mi?

0: Nereden olsun? Daha dün besteledim.
1: Pekala. Kurdunu evinde dök. Burada diğer işçilere mani oluyorsun. Sana bunun için para vermiyoruz.
2: Dayıcım, besbelli istidatlı bir çocuk. Böyle bir kabiliyeti desteklemek istemez misin?
3: İsterim elbet kızım. Ama o dostumla görüşmeyeli yıllar oluyor. Şimdi birdenbire çıkıp da, yahu İsmail, şu delikanlıyı dinle, beğenirsen bestesini, sesini plağa al, nasıl derim?
2: Beğeneceği muhakkak. Mahallede onu nasıl dinlediklerini bir görsen. Sen bir ara onu.
4: Gene o ne yediği belirsiz adam mı?
2: Amca, sen karışma.
4: Ne demek sen karışma? Ben senin amcanım.
3: Ben de dayısıyım, ne olacak?
4: Sen bizim aile şerefimiz...
3: Ben sizin aileden değilim şükür. Ablam öldü, ortaklık bozuldu. Şu kız olmasa, buraya adımımı atmam.
4: Çok da iyi edersin.
3: Yürü kızım, inat olsun diye, olmasa kendi paramla bu çocuğun sesini de, bestesini de plağa aldıracağım, hadi yürü.
5: Şu çekiç bile dringi dengin ediyor. Ama anlayana, vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misal. Garip bir çoban dağa bakmış, gözleri kararmış. Varıp erişmek istemiş. Ama dağ yüksek, sarp hem de. Garip çoban başlamış tırmanmaya, erişti erişecek. Dağ padişahı bu çobana kız mı verir? Ayağının ucuyla itivermiş kayaları. Dağdır, koyvermiş kendini. Garip çoban ev boyu kayaların altında kalıvermiş.
0: Yanılmaktasın Kadir Usta. Şimdilerde öyle olmuyor. Garip dediğin çoban, silki veriyor sırtından kayaları. Kıza varıp, elinden tutup muradına eriyor. Yeter ki padişah kızı, elini uzatsın geldi.

0: sen Hafik oğulları ne demektir bilir misin? Sultan Mahmut'tan bu yana bu ailenin şerefine halel gelmemiştir.
1: Benim kızım akıllıdır, söz dinler. Dinlemez misin?
2: Dinlerim bey baba.
1: İyi öyleyse. Bundan böyle aklına eseni yapmaktan vazgeçersin. Nikah muamelesine de başlarız.
2: Ama babacığım ben...
0: Aması da neymiş Azan'ım?
3: Aması şu ki bu kızı da ablam gibi perişan edeceksiniz. Bana kalırsa kıza istemediği bir hayat hazırlıyorsunuz.
0: Onun ne istediğini ne biliyorsun?
3: Ne istediğini değil, ne istemediğini biliyorum.
1: Sen karışma Yakup. Vedat pekala mazbut, bilgili. Gereği gibi bir koca olabilir.
0: Sonra Nermin prensesler gibi yaşayacak.
3: Öyle, altın bir kafeste. Paradan, aldım sattımdan başka laf yok mu bu evde? Bu kız genç, hayat dolu bir çiçek. Koparıp altın vazoya koyacaksınız. Şimdi nesi eksik?
1: Şimdi istikbali düşünmek lazım.
0: Biz yarın öleceğiz.
3: Yarın öleceksen mesele yok, boşuna konuşuyoruz.
1: Sen odana git, haberim olmadan bir yere çıkmana rızam yoktur benim.
4: Nasılsın Nermin?
2: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
4: Seni hep iyi görmek isterim.
2: Tabii, ama görmeye pek vaktin olmuyor.
4: Biliyorsun işler...
2: Bilmez olur muyum, iş denince akan sular durur. Hadi geç, seni bekliyorlar.
0: Yaklaş bakalım delikanlı.

0: 5000 fazlasıyla 25000 ton. İyi ki geldin. Ben de seni görmek istiyordum. Dün gece alınan karardan haberin vardır herhalde.
1: Evet, var.
0: Bir diyeceğin yok mu?
1: Ne diyeyim, nişanlımsın.
0: Ben seni mutlu edebilirim derdim.
1: Fabrikayı büyüterek mi?
0: Onun da payı olacak tabii. Parasız hiçbir şey olmaz.
1: Pekala, görürüz. Şimdilik aile kararlarına boynum kıldan ince. Ya ben seni adam edeceğim, ya sen beni. Şimdi ben başka bir şey için geldim. Sizde çalışan bir Orhan var, atölyede. Dayım onun için bir kart gönderdi. Plak şirketinden onu bekliyorlar, sesini dinleyecekler, çağırtıver.
0: O bugün izinli. Kartı bana versen, gelince veririm.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Akşama yemeğe çıkar mıyız?
1: İş konuşmayacaksan çıkarız.
2: Şarkı söyleyip ötekileri vazifelerinden alıkoyuyorum diye işime son verdiler.
3: Başka?
2: Bir aylık, bir de 15 günlük tazminat. Hepsi bu.
3: Bir itiraz filan etmedin mi?
2: Kime ne anlatacaksın?
3: Sen bunun nereden geldiğini anlamadın mı? Bunlara bulaşmak hayır getirmez oğlum. İşte kayalar yıkılıverdi başına. Tut bakalım şu çekici. Biz kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim, davran.

0: Ailenin yüksek menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Biz seni bugün için yetiştiririz.
1: Hiçbir itiraz dinlemem. Senin küçük aklın bu işlere ermez.
0: Nişanlın senin için her fedakarlığı yapacak bir adam.
1: Derhal nikah hazırlıklarına başlayacaksın, o kadar.

0: Günaydın hanımefendi.
1: Razim usta. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Siz de Orhan usta olacaktınız.
0: Evet.
1: Ona bir kart bırakmıştık, bir yere gidecekti, gitmemiş.
0: Onu Vedat bey işten çıkardı Nermin hanım.
1: Çıkardı mı? Ne vakit?
0: Bir ay kadar oluyor.
1: Ne hakla suçu olmayan bir insanın ekmeğiyle oynuyorsun? Ne suçu varmış söyle.
2: Fabrikayı ben idare ediyorum. Bildiğim gibi davranmak hakkım. İşe yaramaz bir adam da attım.
1: Yalan, sebep o değil.
3: Canım, sen ondan iyi mi bileceksin? Benim de gözüm tutmadıydı zaten.
4: Senin gözünün tuttuğu atlar yarışlarda hep kaybediyor.
5: Sen bu işlere karışmasan iyi edersin Yakup.
1: Ben gidip ondan at
5: diyeceğim. Ne münasebet?
3: Bir yere gidemezsin.
1: Giderim elbet. Kimse de mani olamaz. Hafikoğullarının şerefi işten adam çıkarmakla korunmaz.
4: Bak gördün mü? Aile şerefini senden iyi düşünüyor.
5: Sana bu işlere karışma demiştim Yakup.

Bir başkası nasıl bana kızgınlığından sana vurduysa, sen de hırsını demirden alıyorsun. Demek kanun bu. O halde bana kızmaya ne hakkım var? Demir'in suçu ne? Vuracaksan bana vur. Benim kabahatim yok. Dün Rasim Usta'dan öğrendim işten çıkarıldığını. Senden bir başkası adına af dilemeye geldim. Dayım bir plak şirketiyle

sağlamıştı. Onu da vermemişler. Sana bir iyilik yapmak istedim. Buna ihtiyacın yok biliyorum ama anla beni. Yalvarırım bir şey söyle Orhan. Haklı oluşunu kötüye kullanıyorsun. Bir şey söyle rica ederim. Kov razıyım. Kabahatim yok ama razıyım. Hakaret et ona da razıyım. Bütün diyeceğim bu öyle. Peki.

0: Su dökeyim de yüzünü yıka aşağı.
1: Sağ ol Ferhunde abla.
0: Ayol ayıp değil mi sana kızı kovmuşsun? Yalvarmış yakarmış bir şey dememişsin.
1: Ne diyebilirdim?
0: İçinden ne geliyorsa onu.
1: İçimden geleni söyleyemezdim.
0: İnsan sevdiğini söyleyemez mi yani?
1: Karşısındakinden emin olmadıktan sonra niye söylesin?

0: Ferhunde abla, misafirimiz var.
1: O benim misafirim ayol. Koşular, gösterin kendinizi gün bugün. Hep bu havayı özledim, bu sıcaklığı.
0: Ne olur, kal, gitme.
1: Nasıl olur, onlar güçlü, dünyayı ayağa kaldırırlar.
0: Kaldırsınlar, ben varım.
2: Hadi gelin. Gelin yavrum.
3: Emniyete bildirdik şüphesiz. Benim istediğim senin kendi araştırman. Mahalleye git, fabrikadan adresi çıkar. Hayır hayır, emin olmadan işi resmiyete dökemem.
4: Evet, teşekkür ederim. Derhal bildirin.
5: Başına bir iş gelmiş olmasın?
4: Hastanelerde yok.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Nalbant'ın çırağını buldum. Öyle kız filan gelmemiş.
4: Peki, sen adamlarınla araştırmaya devam et.
5: Canım, ne sırıtıp duruyorsun sen öyle?
7: Telaşınıza.
5: Yani telaşlanmayalım mı? Ya başına bir şey gelmişse?
7: Benim kızım akıllıdır. Ne yaptığını bilir.
3: Ne demek istiyorsun? Yani biz bilmiyor muyuz?
7: Hem de pek iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz tek şey başkalarının da bir şey bildiği.
5: Ne demek istiyorsun?
7: Anlatayım. Fabrikanın yarısı Veda'da ipotek. Öyle değil mi?
3: Nereden biliyorsun sen?
7: Dinle, dinle, dinle. Şimdi sen kızını bu adama veriyorsun. İpoteği kurtarırım diye. Tabii o da kızı alacak. Fabrikanın öte yarısına konarım diye. Yani sizinkisi kız alışverişi değil, mal alışverişi, mal. Telaşınız da onda. Kız giderse birbirinizin boğazına sarılacaksınız. Can kaygısı. Hadi geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirinizi ısırmayın ha!
3: Ben tutayım ha!
8: Eyvallah!
1: Şihaldan al!

0: Birini mi aradım bey?
1: Öyle sayılır.
0: Biz burada hep oturanları tanırız. Adını söyle gösterelim.
1: Buralarda oturmaz da nasıl diyeyim yani?
0: Yani senin aradığın bir misafir mi?
1: Öyle gibi.
2: Dayıcığım!
3: Çok merak ettiler seni.
2: Sen?
3: Etmedim doğrusu. Ne yaptığını bilen bir kızsın sen.
2: Gel.
3: Demek buraya yerleşmeye kararlısın.
2: Ferhunde ablanın misafiriyim şimdilik. Bu da Orhan.
3: Sağ ol. Sağ ol.
2: Nestor.
3: Hayrola, nedir bu?
2: Burada adet böyledir. Misafiri doyurmadan bırakmazlar. Buyurun.
4: Beyefendi, bir heyet geldi.
5: Fabrikadan olacak, zam istemeye gelmişlerdir. Kov gitsin, kov!
6: Doğru bakalım, bu işler öyle olmaz. Söyle gelsinler.
7: Selamın aleyküm.
5: Ne istediniz?
7: Allah'ın selamını verdik.
5: Aleyküm selam, aleyküm selam.
6: Nedir isteğiniz?
2: Ayol bir nefes alalım böyle ayaküstü.
6: Buyurun, şöyle buyurun.

0: Emriniz?
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bir derdiniz mi var?
2: Haşa, niye derdimiz olacakmış? İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz ya.
3: Bunu sormaya mı geldiniz?
2: Adettir efendim, hatır sorulur. Ya.
1: Efendim, maruzatımızı arz edelim.
2: Haşa huzurdan, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler.
0: Konuşun öyleyse.
1: Mesele şu, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kerimeniz Nermin Hanım'ı...
3: Ne olmuş Nermin'e?
2: Bir şey olmuştur, yok acanım, dinle hele.
1: Kerimeniz Nermin Hanım'ı, hepimizin oğlu sayılan Orhan Bey'e istemeye geldik.
0: Ne? Nasıl yani?
3: Nermin nerede?
2: Dur ayol, ne telaşlanıyorsun? Misafirim benim, biz kızı istemeye geldik.
3: Defolun, defolun diyorum size!
4: Bir haber var mı?
5: Var.
3: Bunlar alakoymuşlar, utanmadan bir de kız istemeye gelmişler.
4: Söyle! Nermin nerede? Hepinizi süründüreceğim!
6: Dur bakalım! Yoksa biz dağ başına mı geldik?
5: Çabuk nerede olduğunu söyleyin, yoksa perişan ederim.
3: Siz kim oluyorsunuz, halinize bakmadan kız istemeye geliyorsunuz?
2: Ne varmış halimizde? Biz istedik Allah'ın izniyle, adettir. Kız tarafı vermezlenince düşünelim denir. Sonra da kısmet değil denir, olur biter. Paranız var ama, kibarlıktan nasibiniz yok. Yürüyün çocuklar!
4: Nerede olduğunu söylemeden bırakmayın!
1: Ya vur şunun aynasına bir tane, dünyayı çatlak görsün. Veysel emmi, geç hele sen. Berhud abla sen de yürü. Git be!
3: Ne olacak şimdi?
4: Telaşlanmayın, ben nerede olduğunu anladım, onlara gösteririm.
5: Kızın başına bir şey geldi muhakkak.
4: Ne gelmiş olursa olsun onlara bırakacak değilim. Kamil! Adamlarını al, çabuk buraya gel. Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu...
7: Baş üstüne!
8: Gitmeseydiler iyiydi ya, oldu bir kere. Şimdi nerede olduğunu bir öğrenirlerse...
7: Ne olur öğrenirlerse?
8: Çok şeyler olur oğlum. Bir kere Nermin daha 18'ine basmadı. Şurada az bir zaman vardı. Sabredip saklansaydınız kimse bir şey diyemezdi. Sonra başka şeyler de var. Onlar güçlü oğlum.
7: Biz?
8: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez. Gün ola hayır ola.
2: Öyle bakmayın, kibarca olmaz dediler.
1: Kovdular be! Ah Kadir Usta, bırakacaktı ki!
7: Bu kim?
2: Dayım! Yoksa sen de buradan mı kovmaya geldin?
8: Haşa! Eğer kovulmazsam, ben de şuracıkta bir yurt edinmek isterdim.
1: Emret abi! Akşam başladık mı, gün ağarmadan evin hazırdır evvelallah!
2: Benim bahçem büyük!
9: Duvarı ben örerim!
1: İlk eki haber verelim.
7: Durun bakalım! Bunlar da kim?
8: İşte, ben de bundan korkuyordum.
7: Hiç telaşa vermeyin.
9: Berhunda abla, sen takımın haçı ver.

0: Ben Şevket Bey'in avukatıyım efendim. Mesele çıkarmadan size şunu açıklamak isterim. Zorla alakoyduğunuz ve reşit olmayan kızını derhal serbest bırakın. Aksi halde hepinizi hapse attırırım.
1: Duydun ya Nermin, derhal eve dön.
2: Beni kimse zorla alıkoymadı.
3: Dayı ne olacak, alçak mı sana bu dersleri veriyor?
0: İstemesen de kanun zoruyla alacağız senin kızım.
1: Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Ha!

0: Dinleyin. Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden üzüldünüz. Oysa baştan beri her şey yanlış başladı. Benim yerim babamın yanı. Bir cahillik ettim. Burada yaşayamayacağımı dün anladım. Sevdim sandım. Bir hevesmiş demek. Yanılmışım. Beni bağışlayın. Kalbinizi kırdım. Boş yere ümit verdim.
1: Yalan!
0: Yalan değil. Değişik bir duyguyu sevgi sandım. Bir merakmış o kadar. Beni bağışlayın.

görme kim bilir ne derdi vardı. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. O garip

hepsini. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Gönlün

Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyden bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım var.

0: gibi Allah'ın vardı. Benim de senin gibi Allah'ın vardı.
1: Yes, sir.

0: Dalma lazım. İyi bildin. Kaç numara?
1: Bana değil. Evde iki tane var, onlara lazım.
0: Ismarlama yapmıyoruz. Getir de boylarının ölçüsünü alalım.
1: Ben de onu danışmaya geldim.
0: Otur bakalım.
1: Şimdi karar günüdür. Ben söyleyeyim, siz karar verin.
2: Yani dayısı mı söyledi şimdi bu sözleri?
0: Avukat o gün Nermin'e, Vedat adam tuttu Orhan'ı vurdurmaya. Kimse elini kana bulamadan, aklınızı başınıza toplasanız iyi olur demiş.
3: Nermin de çıkıp o lafları mı etmiş? Akıllı kızmış.
2: Orhan'ı seviyormuş demek.
0: Dahası var. Kız 18'ine basmış. Yarın saat 2'de de nikahı var.
4: Zorla mı?
0: Hı. Zorla, nasıl bir baskı yapmışlarsa.
2: Peki, ne olacak şimdi?
0: Dayı, karar sizin dedi, ya.
3: Bu iş yaş, eninde sonunda çocuğu vururlar. Bunların gözü kara. Siz ne dersiniz?
5: Orhan'ın haline olacak.
0: Sizin yapacağınız Orhan'ın halini düşünmemiz lazım.
3: Tutuşmamış mıydı? Ya biz tutup açız sanki.
6: Ama en iyisi ona bir şey söylememek.
5: Evet. Ne diyorsun? Anlamadım. Bastırıp kızın. Çocuğu yakarsınız, vururlar.
4: Kalk be, kalk! Kız elden gidiyor! Dayı haber salmış, gelip bastırıp alsın gerçekten seviyorsa demiş. Kalk dedim, kalk, uyan! Yarın saat 2'de nikah varmış, gün bugün, yürüyü varsa gelsin alsın kızı demiş.

0: size. Gidiyor. Ben söyledim dün gece, kızı almaya gidiyor. Siz de burada uyuzlar gibi kaşının.
1: Peki, ne yapalım Ferhunde abla?
0: Bak, bir de soruyor be!
1: Allah kahretsin!
2: Nüfus kayıtlarınızın bulunduğu yerlere soruşturuldu. Nikah memurluğumuza verdiğiniz 19.10.1971 tarihli dilekçeniz göz önüne alınarak gerekli işlemler yapıldı ve evlenmenizde hiçbir sakınca olmadığı anlaşıldı. Bu durumda siz Nermin Nafikoğlu Vedat Yapar'ı koca olarak kabul ediyor musunuz?
3: Hayır!
4: Bu nikah baskıyla yapılıyor!
5: Orhan!
4: Atın şu adamı dışarı! Bir de kendisine sorun bu hususu!
6: Hala söyletip duruyorlar şunu!
7: Davran oğlum, yetiştik! Durun bakalım! Kimse kımıldamasın! Söyle kızım, dileğinle söyle!

0: Acıklar, içkiler, çalgı benden.
1: Aşağı. Al bakalım, bunu ısmarlamışsın.
2: Akşama düğüne bekleriz. Hay!
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lezzetik yeni paketlerinde.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Ananın yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla Nehir'e kaşıkla!
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
0: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sağ ol Murat Bey, eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
0: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
1: Zehra nerede kaldı hanım?
4: Hazırlanıyordu, neredeyse gelir.
0: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık! Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
0: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
3: Evet.
0: Ya bu resim?
3: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
1: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a.
3: Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
5: Zehra, yarın 18'de TV4'te.

Karayiplere gelmişken denize girmemek olmaz herhalde. Burası Angkor Plajı. Karayiplerin en güzel plajlarından biri Angkor Plajı. Evet değerli izleyenlerimiz, Angkor Plajı'na merhaba dedik. Trinidad'da bir günü daha tamamlıyoruz. Bu keyif...

Siklip plajda yaz kış hava sıcaklığı 30 derece ve üzerinde ve harika bir plaj. 5 yıldızlı otelleriyle çok meşhur bir plaj. Angkor plajı Karayip denizinin hemen kenarında yer alıyor ve harika bir ortam var burada. Angkor plajından keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınızda.

0: Ankor plajındayız. Yazın keyfini yaşıyoruz. Denizin ve güneşin keyfini yaşadıktan sonra akşamı bulduk ve akşam yemeği zamanı. Burada ne yenir diye sorduk, deniz ürünleri dediler. İstakoz, Trinidad'ın bir ritüeli. Kapıda bizi çok güzel bir arkadaş karşılıyor. Adı Luis. Türkçe bile biliyor. Buraya gelen Türkler bu restoranı çok seviyorlarmış.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tüm gün Trinidad'ı gezdik dolaştık. Denizimize girdik, dar ara sokaklarda kaybolduk. Harika evler, harika insanlar gördük. Ve şimdi artık karnımız acıktı. Akşam yemeği zamanı. Sorduk sağa sola Trinidad'da ne yenir diye. Dediler ki İstakoz yenir ya da deniz ürünleri yenir. Çünkü Karayip Denizi'nin sınırında bir kasaba burası. Ve en iyi ıstakozu da arkamda görmüş olduğunuz restoran yapıyormuş. Biz de Luis'e merhaba diyeceğiz. Luis işte bekliyor. Harika bıyıklar, muhteşem bir kıyafet ve hello Luis.
2: Hoş geldiniz.
1: Türkçe de biliyor Luis. Evet, alkışlıyoruz Luis'i. Süper. Luis, what will you serve us tonight?
2: Langust, lobster.
0: Mükemmel lezzetlerle bir günü daha tamamlıyoruz. Ve 6. gün başladı. Trinidad'a veda ediyor, Havana'ya geri dönüyoruz. Geri dönüş yolunda önemli noktalara uğrayacağız. İşte o noktalardan biri. Santa Clara. Santa Clara'da müzeyi geziyoruz.

0: Santa Clara'da bir müze var. Bu müze devrim için çok önemli ve bu buldozer de öyle.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Santa Clara. Küba devrimi için çok önemli noktalardan birisi, zaferin ilan edildiği yer diyebiliriz. Che ve arkadaşları diktatör Batista'nın yollamış olduğu silah dolu trenleri burada yoldan çıkararak, raydan çıkararak devirdiler ve silahlara el koyarak devrimin gerçekleşmesini sağladılar. Bu hamle Havana yolunu da açtı. İşte arkamda görmüş olduğunuz buldozer ise bu treni yoldan çıkaran buldozer diyoruz. Hali hazırda o günkü şartlarla, o günkü durumuyla muhafaza ediliyor ve arkamda duruyor. Ve burada vagonları da görüyoruz. Vagonların içinde de o günleri anlatan fotoğraflar var. Burası bir müze. Gelin bu keyifli müzeyi birlikte gezelim.

ediyor bizi burada. Havana'dayız. Evet değerli izleyenlerimiz, Havana'da, Küba'da artık son günümüz. 7. güne merhaba dedik. Güneşli, 30 derecelik bir havaya uyandık. Antalya'daki, Alanya'daki gibi nemli de bir hava var. Bugünün planı programı Havana'nın dar ara sokaklarında kaybolmak, biraz alışveriş yapmak ve daha önce gitmediğimiz, görmediğimiz mahalleleri ziyaret etmek diyoruz.

0: İşte Havana'da ara sokaklardayız. Yoksunluğa rağmen insanlar çok mutlu. Ara sokaklarda kaybolurken bir manava giriyoruz. Bakın burada neler var.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Havana'nın dar ara sokaklarında kayboluyoruz ve lokal insanlara karışıyoruz. İşte onların kullanmış oldukları marketlerden biri aslında manav diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada soğanlar var, melon, karpuzlar var. Ve havuçlar var. Görmüş olduğunuz gibi birçok sebzeyi burada bulabiliyorsunuz. Tabii bizde karpuz bu mevsimde yok ama burada her dönem karpuz bulunabiliyor gibi. Evet, bak başka neler var derseniz. Bu ne? Malangaçina. Malangaçina bizdeki yer elmasına benziyor. Bu yer elması gibi bir şey. Kök. Görmüş olduğunuz gibi burada da daha büyüğü de var. Burada manavada gitmedik demeyelim diyoruz. Her şey taze, her şey organik. E tabi burada çok fazla böyle genetikleriyle oynanmıyor bu tip bitkilerin, bu tip sebzelerin. O yüzden alıp güvenli güvenli yiyebiliyorsunuz diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Havana'da çocuklarla buluşma zamanı. Onlar oyun oynarken biz de Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri kendilerine veriyoruz.

0: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
2: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
4: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
0: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
4: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
4: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para.
6: Sen mi öldürdün?
4: Evet.
7: İtham ediyorum. Bugün 16.15'te TV4'te.

24 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler,

Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Yeniköy'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Gezmek olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Köybaşı Caddesi'nin hemen yan tarafında bulunan Eczacı Sokağı'na girdik. Size burada bulunan tarihi evleri göstereceğiz. Bu arada şunu belirteyim size. Hemen karşı tarafta sahil kesimine bakan yalıların arka tarafını da görüyorsunuz. Ön tarafını görüyorsunuz daha doğrusu, pardon. Yalılar boğaza bakıyor. Ön tarafı burası çünkü girişleri burası. Birazdan o sokağa da götüreceğim sizi. Hemen şöyle baktığınız zaman burası Sarı Asma Sokağı. Burada birbirinden güzel tarihi evler var. Şöyle hemen Mithat'ın sağ tarafında. Çok güzel köşkler diyeyim var. Yukarıda Akbaş Sokağı var. Yine böyle devam edince Eczacı Sokağı'nı, ki şöyle bence devam edelim. Burada çok güzel bir kafe var. Abi de tesbihini sallıyor, sabır çekiyor, değil mi? Ya sabır. Ya sabır. Dileyin. Afiyet olsun, ne içiyorsanız, ne yiyorsanız. Burada sağ tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada. Şöyle. Bu kafede de eğer dilerseniz oturup şöyle Köybaşı Caddesi'nden geleni geçeni izleyebilirsiniz.

Şimdi burası Eczacı Sokağı. Hemen aşağı taraf Köybaşı Caddesi. Şu anda girdiğimiz sokakta Kasap Remzi Sokağı. En derli toplu sokak burası. Orada çok böyle klima üniteleri var. Yani sokaklarda size güzel görüntü vermek istiyoruz çünkü. Ve arabalar çok park etmiş durumda. Akbaş Sokağı'nda da aynı şekilde. En değerli toplu ve güzel sokak burası. Burada da tarihi köşkler diyeyim. Birbirinden çok tarihi köşkler ve evler var. Her zaman söylüyorum, bu evlerde oturmak bence bir ayrıcalık. Ay, kapıyı niye kapattınız? Şöyle baktılar ne yapıyorlar diye, sonra kapıyı kapattılar. Buradan şöyle baktığınızda da gerçekten çok güzel görünüyor karşı taraf. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterir sizlere. Ben gerçekten bu sokağın düzenine hayran kaldım açıkçası sevgili seyirciler. Belki birçoğunuz bu arada Yeniköy'e gelmişsinizdir ama Yeniköy'e hiç bu açıdan bakmamışsınızdır. Onu söyleyeyim. Şimdi biz sizi buradaki evlerle biraz daha baş başa bırakalım. Sonrasında beraber dolaşalım.

Biz geçtiğimiz bölümlerde Yeniköy'e nereden gelmiştik? Beykoz'dan gelmiştik. Yeniköy'de bulunup arabanızı park edip Beykoz'a geçebilirsiniz vapurla. Çok cüzi bir rakamla ya da cebinizdeki kartla. Saatleri var. Saatlerini kontrol edersiniz. Hafta içi, hafta sonu Beykoz'a bir kahve içmeye geçebilirsiniz. Ya da Beykoz'da oturuyorsanız ya da Beykoz'a gezmeye gittiyseniz aslında İstanbul'un iki mahallesini gezebilirsiniz bir günde çok keyifli bir şekilde, hem de trafiğe girmeden, onu belirtmek istiyorum.

İstanbul'un fethi sırasında harap bir semtken Yeniköy 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yeniden imar edilmiş. Fetihten sonra da buraya ilk gelenler Rumlar olmuş. O yüzden Yeniköy'de fazlasıyla Rum kilisesinin olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen arkamda olduğu gibi Salkım Küpe Sokağı'nda. Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi de bulunuyor Yeniköy'de. Ama şu an kameraman arkadaşımız Mithat'ın gösterdiği Panayia Rum Kilisesi. Ayrıca fetihten sonra buraya ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şu anda bulunduğumuz sokağa Salkım Küpe Sokağı olduğunu da belirtip hemen aşağı doğru yürüyüp diğer sokakları da sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında da yine bir şeyler yiyip içeceğiz tabii ki.

simitçi Salih Sokağı'nın hemen yanına girdiğiniz zaman, yani sokaktan girdiğinizde tarihi evler o kadar güzel görünüyor ki sevgili seyirciler, sıra sıra. Değil mi Mithat? Muhteşem görünüyor. Hemen sağ tarafımda da biraz önce çıktığımız Salkım Küpe Sokağı var. Şimdi biz Simitçi Salih Sokağı'ndan böyle devam edeceğiz. Hemen ileride Güzel Köşkler Sokağı var. Orası da gerçekten çok güzel bir sokak. Bu arada hafta içi geldiğiniz zaman Yeniköy'de keyifle gezebilirsiniz. Ama hafta sonu geldiğiniz zaman sokak aralarında bu arabaların kaç katı olduğunu söyleyemeyeceğim ama 30 katı falan, abartmıyorum. Araç parkı oluyor. Sokak aralarına bile girmek mümkün olmuyor hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri. Hele ki yaz akşamları yine hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yeniköy'de Sait Halim Paşa Yalısı bulunuyor sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman Sait Halim Paşa Yalısı'nı da imkanlarınız doğrultusunda ziyaret edebilirsiniz. Farklı bir Yeniköy gezimizde yalıyı da yine ziyaret edip sizlere göstermek isteriz açıkçası. Yeniköy, Tarabya ve İstinye arasında bulunan Sarıyer'e bağlı bir mahalle.

Böyle semtlerde ya da ilçelerde gezerken özellikle eski İstanbul'u anımsıyorum. Şimdi burası da caddeye iniyor. Hemen Mithat'ın olduğu yer de caddeye iniyor ki Sait Halim Paşa Caddesi böyle devam ediyor. Burada da yine çok güzel evler var. Şöyle buradan baktığım zaman görebiliyorum sevgili seyirciler. Gerçekten birbirinden güzel evler var. Define Sokağı'ndan da inebiliriz. Hangi sokaktan ineceğime karar veremedim açıkçası. Ne oldu Mithat? Hangisi güzel? Ben de karar veremedim. O kadar güzel ki bu Yeniköy'ün üst tarafındaki sokaklar. Yani gerçekten hangi sokaktan ineceğime karar veremedim. Sen? Sen de mi karar veremedin? Soldan mı inelim? Siz nasıl isterseniz dedi Mithat Bey. O zaman sol taraftan inelim. Bakın burası da iniyor. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağı burası da. Bu sokak çok güzel. Anadolu Hisarı'nın arka tarafındaki sokaklara benziyor burası. Şöyle Sait Halim Paşa Caddesi'nin devamı. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağı da çok güzel. Bence Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağından inelim. Mithat sen orayı izleyicilerimize istersen bir göster. Kürkçü Faik Çıkmaz'ı sokağında buluşalım sevgili seyirciler.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
7: Kasa.
5: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Sait Halim Paşa Caddesi'nden Kürkçü Faik Sokağı'na girdik yukarıdan. Sevgili seyirciler, Kürkçü Faik Sokağı'ndan aşağı doğru devam ettiğimiz zaman edecektik ki edemedik. Neden? Çünkü burada çok güzel bir kahve gördük. Görüyorlar değil mi şu an? Manzarası da muhteşem sevgili seyirciler. Boğazı görüyorsunuz. Böyle Boğaz'ın hemen karşı tarafında değil mi? Sessiz, sakin, asma yapraklarının altında oturabileceğiniz Yeniköy'de böyle bir yer olduğunu bilin. Burası Kürkçü Faik Sokağı'nda. Aslında şurada, şurası sokak. Buradan böyle Köybaşı Caddesi'ne iniyorsunuz Yeniköy'de. Şimdi burası 1999 yılından bu yana hizmet veren bir yermiş. Kapalı yeri de var ama şu an havalar tabii ki güzel olduğu için buraya gelip asma yapraklarının altında dışarıda oturabilirsiniz. Hafta içi sakin oluyor ama yaz akşamlarında ya da hafta sonları buraya geldiğiniz zaman özellikle hava güzelse dışarıda oturacak yer bulamayacağınızı söylemek istiyorum. 1999 yılından günümüze kadar hizmet veren bu yerde her şeyi mutfaklarında kendileri yapıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka muhlama yemeniz gerekiyormuş ki birazdan yiyeceğiz. Buraya özel Yeniköy özel tabağı varmış. Ben hiçbir yerde duymadım böyle bir tabak. Biraz önce içeride anlattılar. Birazdan o tabağı da hemen masamıza isteyeceğiz. Dediğim gibi tatlılar her şey mutfakta kendi yaptıkları. Dışarıdan hiçbir şekilde bir şey almıyorlar. Hafta içi özellikle gündüz saatlerinde geldiğiniz zaman böyle sakin oluyor. Ama hafta sonu burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hemen kameraman arkadaşımız Mithat şöyle gelsin. Bakın kalabalık bir şekilde sevdiklerinizle kahvaltı yapmak istiyorsanız, bir şeyler yiyip içmek istiyorsanız

Böyle masada da oturabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hemen içeride de yerlerin ne olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Siz birazcık hem buraya göz atın hem de buranın manzarasına göz atın. Sonrasında masadaki siparişlerimizle sizleri karşılayalım. Şimdi taze meyve suyu sıktıkları için ben açıkçası taze meyve suyu istedim. Biraz da hasta olduğum için. Sonrasında da dediğim gibi şöyle güzel atıştırmalıklardan masayı donatacağız ve sizi en güzel şekilde karşılayacağız.

Buraya gelince muhlama yemeden gitmemek gerekiyormuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu uzatamadım. Bunun bir uzayış şekli var. Kaşığı şöyle yandan tutacak mısınız? Ben şöyle kaşığı kaldırıyorum direkt. Değil mi? O zaman uzatır mısın gelip? Evet. Gelin biriniz şu muhlamayı uzatın lütfen. Bak böyle. Kimse gelmedi ama ben uzattım. Görüyorsunuz değil mi? Bu da Yeniköy özel tabağı. Şimdi muhlama olmazsa olmaz. Burada muhlama söyledik. Çayımızı söyledik. Şöyle karışık meyve suyu söyledim. Ben hastayım çünkü. Yeniköy özel tabağında ne var? Salatalık, domates, biber, kırmızı biber, havuç, zeytin, maydanoz karışık şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tulum peyniri var. Eski kaşar var ve hemen beyaz peynir var. Yani iki kişi bu tabağı söyleyip, benim gibi bir muhlama söyleyip buradan kalkabilirsiniz değil mi Mithat? Ben önce muhlamayla başlayacağım soğumadan. Şöyle. Şöyle. Hafif. Normalde muhlama ağır olur ya Mithat. Bu gayet hafif. Şöyle elimle doladım. Şöyle elimle kopartıyorum vallahi sevgili seyirciler. Başka türlü kopmuyor çünkü. Gerçekten muhlama çok lezzetli ve çok hafif. Normalde biraz önce de dediğim gibi muhlama ağır olur. Ama burada gayet hafif. Şimdi şöyle Yeniköy özel tabağına bakacağım. Tulum peynirle başlayacağım. Üstündeki kekikler Toroslardan gelmiş. Zeytinyağı da Datça'dan. Zeytinler de kendi bahçelerindenmiş.

çok açsanız öyle büyük kahvaltı tabakları yerine sadece bunu bir muhlama ya da kendi damak zevkinize göre bir şeyler söyleyip gidebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin yanı sıra farklı içecek çeşitlerinin de olduğunu söylemek istiyorum. Bitki çaylarının hem de demleme bir şekilde. Böyle taze sıkılmış meyve suları ve çayın da olduğunu belirtmek istiyorum. Burada çay ayrı bir güzel. Çünkü buranın sahibi Karadenizli. Zamanında Karadeniz'den de birçok insan Yeniköy'e gelmiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yeniköy'e hem deniz yoluyla hem de karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Vapurla Çubuklu'ya geçebilirsiniz ya da Beykoz'dan buraya gelebilirsiniz. Belediye otobüslerinin de hemen Yeniköy'deki Köybaşı Caddesi'nden geçtiğini söylemek istiyorum size sevgili seyirciler. Burası Yeniköy Kahvesi diye geçiyor. 99 yılından beri hizmet verdiğini söylemiştim. Kapalı yeri de var. Kışın geldiğiniz zaman kapalı yerinde keyifli oturabilirsiniz.

Girit kurabiyesi, brownie ve mozaik pasta. Bunların hepsi burada kendi yaptıkları. Onu belirtmek istiyorum. Buradaki tatlılar. Bundan farklı tatlılar var mı burada? Yok. Sadece bu üçü var. Tatlı severler için bunu da mutlaka göstermek istedim. Sosunu da bu arada, brownie'nin sosunu da burada kendileri yapıyorlar. Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. Şimdi ben yer değiştirdim. Orada biraz böyle bir şeyler atıştırdım. Burada biraz tatlı bir sohbet gerçekleştirmek istedim sizinle. Şimdi tatlıların da tadına bakacağım ben. Önce brownie'den başlayayım değil mi Mithat? Önümde o olduğu için. Sucucuk. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Muhteşem. Yeniköy diye burada fiyatların kesinlikle yüksek olduğunu düşünmeyin. Fiyatları inceledim. Gerçekten gayet makul fiyatlar. Özellikle tatlı fiyatları. Şöyle mozaik pasta. Tam bir ev yapımı.

Şimdi ben bunları yiyeyim. Ondan sonra sizleri tekrar karşılayayım Yeniköy'de, Köybaşı Caddesi'nde. Siz de Yeniköy'e geldiğiniz zaman böyle bir yerin olduğunu ve buraya hem hafta içi hem hafta sonu sevdiklerinizle gelebileceğinizi unutmayın.

Yeniköy'e gelip de buraya uğramadan gitmek kesinlikle olmazmış. Hele ki Kürkçü Faik Sokağı'nın yukarısındaki o dar alan o kadar güzel ki, o Sait Halim Paşa Caddesi ile birleşen kısmı muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Ben programa biraz böyle keyifsiz başladım çünkü hastaydım biraz, ama buradaki taze taze ürünleri yiyince, taze meyve sularını içince açıkçası enerjim yerine geldi. Haftanın 7 günü sabah 8'den gece 12'ye kadar gelebileceğiniz gerçekten çok keyifli bir yer. Bazı ünlülerin de tercih ettiği bir yer. Korkmayın sakın, Yeniköy'de evet bazı yerlerin fiyatları yüksek olabilir ama buranın gerçekten fiyatları çok normal. Diğer yerlerin de fiyatlarını bildiğim için söylüyorum. Fazlasıyla normal. Yani burada iki kişi 380 liraya bir şeyler yiyebilirsiniz ortak. Onu söyleyebilirim. Tatlılar 100 lira 150 lira arasında. Bence fiyatlar gayet normal. Kahve fiyatları da aynı şekilde. Şimdi bu merdivenlerden Köybaşı Caddesi'ne iniyoruz. Hemen Yalı'nın karşı tarafı dediğim gibi. Çok güzel değil mi? Bak şurada asmaların altında oturuyorsunuz. Kendinizi dinliyorsunuz. Yeniköy aslında çok büyük bir mahalle gerçekten de. Geldiğiniz zaman içinden çıkamayacağınız kadar renkli ve büyük bir mahalle. Önemli olan İstanbul'da gittiğiniz semtleri ya da ilçeleri keşfetmek. Buradan bile karşı taraf çok güzel görünüyor değil mi? Boğaz manzarasını izlemek gerçekten paha biçilemez. Ben deniz kızıyım. Deniz görünce her neye canım sıkkınsa rahatlıyorum. Siz de bence öyleyseniz mutlaka böyle yerlere gelmenizi tavsiye ediyorum. Diyorum ve aşağı iniyorum.

Şimdi Yeniköy'de Köybaşı Caddesi'nde yürüyoruz. Sağ tarafımda hep böyle yalılar var. Tabii ki restoran olan yerler de var. Sahil tarafına doğru yürüyoruz. Vapur iskelesinin oradan aradan yalıların olduğu sokaklara da götüreceğim sizleri. Hafta içi gelip genelde biz çekim yaptığımız için şöyle bakıyorum. Hafta içi genelde sakin buralar. Hafta sonu böyle.

Kahvede yediklerimin, içtiklerimin gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum tadı damağımda kaldı. Yemelere, içmelere doyamıyoruz Yeniköy'e gelmişken özellikle. Şimdi burada gidebileceğiniz farklı yerler de var ama ben size bugün yine farklı yerleri göstermeyi tercih ediyorum açıkçası. Sevgili seyirciler, Köybaşı Caddesi'nde böyle bir dondurmacının olduğunu bilin. 2 seneden fazladır hizmet veriyor bu dondurmacı. Haftanın 7 günü açık, 11-11.30 gibi açılıyor ve gece 1-1.30 gibi kapanıyor. Tabii ki yazın kapanma saati biraz daha geç oluyor, kışın daha erken olabiliyor. Ama yaz kış açık bir dondurmacı bu dondurmacı. Peki bu dondurmanın özelliği ne diye soracak olursanız, herhangi bir katkı maddesi yok. Mevsimindeyse o meyve, o dondurmayı yiyebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi fıstıklı, tahin, karamel, beyaz çikolata, ceviz, yoğurt, çilek, limon, incir, böğürtlen, erik, yaban mersini, karpuz, birçok çeşitten dondurma var. Onu belirtmek istiyorum. Dondurmanın top fiyatı Yeniköy'e göre uygun. Onu da belirtmek istiyorum. Kilo fiyatı da yine bence Yeniköy'e göre ve Yeniköy'de bulunan diğer dondurma satan yerlere göre uygun. Onu da belirtmek istiyorum. Ve şimdi bu dondurmacıdan dondurma deneyelim diyorum. Bu arada burada sadece dondurma yok. Buraya geldiğiniz zaman sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Hemen dondurmacının yan tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi masalar var. İsterseniz dondurmanızı yersiniz, isterseniz soğuk kahvelerinizi ya da sıcak içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Ben şimdi beyefendinin yanına geçeceğim. İsim? Semih Bey'in yanına geçeceğim ve dondurmaların asıl özelliklerini kendisinden dinleyeceğim.

0: Şimdi Semih Bey, kaç çeşit dondurma var şu anda?
1: Genelde 20-21 civarında dondurmamız oluyor yaz aylarında. Daha çok meyve ağırlıklı oluyor.
0: Kışın?
1: Kışın daha çok sütlü ağırlıkları. Meyvelilerde hani portakallar tarzında oluyor.
0: Ya ben hayatımda hiç portakallı böyle dondurma satan yerlerde dondurma yememiştim. Son zamanlarda portakallı dondurmanın revaçta olduğunu görüyorum açıkçası. Limonlu dondurmayı mesela ben çok severim.
1: Evet, portakallı bu yıllar daha çok revaçta oluyor.
0: Onun dışında kış meyvelerinden aynen dondurmalar öyle var değil mi? Burada hep dondurma var.
1: Evet.
0: Dolu hepsi. Açıyorum.
1: Tabii.
0: Tabii ki dedi, açtım. Şimdi sorbe olunca ne oluyor?
1: Sorbe meyvenin kendisi su ve şekerden yapılmaktadır. Buz değildir, hani dondurma kıvamındadır yine.
0: Ama hani buz değil, dondurma
1: evet,
0: kıvamında.
1: Dışarıda hani sorbe buz olarak tanıtılmıştır ama gerçek sorbe meyvenin kendisi su ve şekerden yapılıyor. Yani direkt meyvenin kendi özünden yapılıyor.
0: Çok şekerli değil ama değil mi?
1: %3 oranında şeker kullanıyor.
0: %3 iyi bir oran değil mi Mithat? Evet. Süper diyor Mithat. Evet. Peki hangilerini denememizi tavsiye edersin?

0: Karpuzlu dondurma ömrümde ilk kez gördüm bu arada.
1: Karpuz biraz değişik oluyor.
2: Geçen ben de düşündüm biliyor musun? Karpuzlu dondurma niye yapmıyorlar?
0: Mithat da diyor ki geçen ben de düşündüm biliyor musun? Karpuzlu dondurma...

0: zincirli dondurma var.
1: Şu karpuzlu mu şimdi?
2: Evet.
1: Bunun tadına bakacağız. Başka ne bakalım? Erik.
0: Erik bence. Erik ve incir koyalım. Değil mi Mithat?
2: Evet.
0: Bir de yoğurt, yoğurdu da merak et. Bu erik mi?
2: Evet.
0: Bu erik, kırmızı o büyük eriklerden. Mürdüm eriği. Evet. Doğru söyledim değil mi? O ne nazar oldu bak bugün. Bu incirli, yeşil incirli. Bir de yoğurdu merak ettim ben. Değişik olsun ki sevgili seyirciler, diğerlerini her yerde yiyebiliyoruz. Bu arada içerinin dekoruna ben bayıldım. Bu da yoğurtlu. Bu arada ben içerinin dekoruna bayıldım gerçekten sevgili seyirciler. Çok tatlı bir yer açıkçası. Şu arka tarafında Mithat'ın, birazdan Mithat gösterir. Böyle büyük bir dondurma külahı var, üstünde meyveler var. Yine içeride de oturma yeri var. Tam böyle hem fotoğraf çekmelik, sosyal medyada paylaşmalık, hem de böyle oturup arkadaşlarınızla keyif yapabileceğiniz çok güzel bir yer. Mithat'ın arka tarafında ayna var. Orası da tam böyle boydan selfie çekmelik. Pardon, öz çekim çekmelik. Şimdi yoğurtlu dondurmanın tadına bakacağım. Herhangi bir katkı maddesi yok. %3 şeker.
1: Ama çok güzelmiş.

Köybaşı Caddesi'nde yürürken hemen sağ tarafımda bulunan yere de eğer Yeniköy'e yolunuz düşerse mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. 1965 yılından bu yana hizmet veriyor. Birçok diziye ve sinema filmine ev sahipliği yapmış bir yer. Bu arada pazartesi günleri kapalı olduğunu da belirtmek istiyorum buranın. Yani pazartesi hizmet vermiyor. Hemen bu kafenin yan tarafından şöyle geçtiğiniz zaman da yine Boğaz'ı izleyebiliyorsunuz. Türk ekranlarının klasikleşmiş dizisi Aşk-ı Memnu'nun birkaç sahnesinin de burada ön tarafta sahil kısmında çekildiğini de belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yanından da girdiğiniz zaman Daire Sokağı'na Boğaz'ı da görebiliyorsunuz. Hatta yan taraftan girelim, bence Daire Sokağı'nı takip edelim. Sonrasında da Yeniköy sahilde bence güzel bir yürüyüş yapalım. Yeniköy genel olarak fazlasıyla zaten Türk dizisine ve sinema filmlerine de ev sahipliği yapıyor. Onu da söylemek istiyorum. Halen mevcutta bulunan bazı diziler de burada çekiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Daire Sokağı'na girdik şimdi. Biraz önce bahsettiğim kafe de hemen sağ tarafımdaki yer. Geçmiş zaman programlarımızda oraya gelmiştik bu arada. Şöyle buraya gelip Boğaz'ı izleyebilirsiniz. Kafenin açık bölümünde oturduğunuzda da zaten direkt olarak Boğaz'ı izlemiş oluyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Hemen şehir hatları vapur iskelesi Yeniköy. Oradan direkt olarak seferleri takip ettiğiniz zaman Beykoz'a geçiyorsunuz. Boğaz'ın suyunun berraklığı da beni benden aldı açıkçası şu anda. Ve Boğaz'ı süsleyen şöyle yalılar görmüş olduğunuz gibi. Bazı yalıların hemen vapur iskelesinin yanındaki yalıda olduğu gibi restoran olarak hizmet verdiğini de söylemiştim sizlere.

Şu anda daire sokağındayız sevgili seyirciler. Burada yalıları ön taraftan görmüş oluyorsunuz. Diğer kısımları da Boğaz'a bakıyor zaten. Daire sokak kısa bir sokak. Onu belirtmek istiyorum. Biraz önceki kafenin 1965 yılından bu yana hizmet veren kafenin yan tarafından girdiğiniz zaman daire sokağına girmiş oluyorsunuz. Köybaşı Caddesi'nden de yine daire sokağına girebilirsiniz. Yalıların ön kısımları gerçekten çok güzel görünüyor.

0: Şu ortadaki yeşil olan yalıya bayıldım açıkçası. Değil mi Mithat?
1: Çok güzel değil mi?
0: Çok güzel ve çok keyifli duruyor. Yine Daire Sokağı'ndan Köybaşı Caddesi'ne çıkıyoruz. Ve burada da farklı yalıların ön kısımlarını görüyoruz. Bu yalılarda da ben kimlerin oturduğunu ve içlerini merak ediyorum. Gerçi boğaz turu yaparken bazı yalıların iç kısımları görünüyor. Onlar da balkonlarına, çarşaflarına atıyorlar sevgili seyirciler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu gözler onu gördü. Bu gözler yalıların balkonuna böyle mandalla çamaşır astıklarını da gördü. Arnavutköy'deki bazı yalılarda kimlerin oturduğunu biliyorum. Arkadaşlarım oturuyor. Ama burada böyle yalılarda kimler oturuyor gerçekten çok merak ediyorum. İçleri nasıl? Yani biri de çıkıp demiyor ki, gel merakını giderelim Yıldız. Değil mi Mithat? Şunların bir tanesinin içi de görünüyordu biraz önce şurada. Böyle büyük bir avize vardı ve ortada masa vardı. Biraz önce de dediğim gibi Allah herkese sağlıkla kendi evinde oturmayı nasip etsin. Kendi arabasını almayı nasip etsin. Ama sağlıkla bence. En önemli şey çünkü bu hayatta. Sağlık.

Fetih'ten sonra Yeniköy'e ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler ve şöyle söyleyebiliriz ki daha sonra da Rumlar olmuş sevgili seyirciler. Bu sebeple Yeniköy denen bu yer 1. Süleyman'ın buyruğuyla Yeniköy adını almış. Rum halkı köye Yeniköy anlamında Neo-Horion'da diyormuş. Sonrasında Doğu Karadeniz'den denizci ve tüccar büyük bir kalabalık geldiğini de söyleyebilirim sizlere. Yeniköy'de çok çilek yetiştiği için Bizans döneminde adı Komarodes'miş. Kanuni döneminde yeniden kurulduğu için de Yeniköy adını almış. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman Yeniköy sahile gitmiş oluyoruz. Biraz daha ileriye devam edersek sahilden Tarabya'ya gitmiş oluyoruz. Hemen Mithat'ın arka tarafında da İstinye'nin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Tarabya'dan ilerisi de Sarıyer tarafına doğru gidiyor. Belediye otobüsleriyle buradaki duraklarda inebilirsiniz. Şehir Hatları Vapuru'nu zaten size göstermiştik diyelim ve Köybaşı Caddesi'nde yalıların bulunduğu hemen yalıların önündeki kaldırımdan yürüyerek sahil kesimine doğru gidelim. Değil mi Mithat? Buradan eski evler gerçekten çok güzel görünüyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi beyefendi karşıdan karşıya geçiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Genellikle karşıdan karşıya lütfen sizler ricam yaya geçitlerinden geçin. Olur mu? Ne olur ne olmaz. Naçizane tavsiyem. Ya da ışık olan yerlerden geçelim. Ben bir sürücü olarak yaya geçitlerinde duruyorum. Arkamdaki araba kornaya bassa da duruyorum bu arada. Çünkü durmam gerektiğini biliyorum. Siz değerli izleyicilerim de sizlerden rica ediyorum. Yaya geçitlerinde durup yayalara yol verelim. Kaldırımlarda motorla geçmeyelim. Yayalar kaldırımdan yürüsün ve kurallara uysun. Sürücüler de tabii ki aynı şekilde birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde kolaylık sağlayalım bence. O zaman hayat daha keyifli olur.

Boğazın suyu o kadar akıntılı ki bütün düşüncelerimi boğazın suyuna bıraktım. Ne yalan söyleyeyim sevgili seyirciler. Ah Yıldız'cığım, senin ne düşüncen olabilir ki diyebilirsiniz. Hayatta her şey göründüğü gibi değil. Bir kere onu söyleyeyim sizlere. Sadece herkes imkanları doğrultusunda hayattan keyif almayı bilmeli. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü diğer türlü zevk alamazsınız hayattan. Yaşlanır gidersiniz. Böyle suratınız beş karış karışıp gidersiniz. Hiç gerek yok. Dediğim gibi imkanlarımız doğrultusunda bence hayatımızı en güzel şekilde yaşamalıyız. Yeniköy, İstanbul'da mutlaka gelinmesi gereken bence mahallelerden biri. Mutlaka köybaşı caddesinde bulunan, 1965 yılından bu yana hizmet veren kafeye gitmenizi tavsiye ederim. Biz bugün gitmedik. Mutlaka köybaşı caddesinde bulunan pastaneye, bir pastane var zaten, gitmenizi tavsiye ederim. Muhteşem tatlıları var. Biz bugün yine gidemedik. Vaktimiz yetmedi. Yalının karşısındaki kahve ve sorbe dondurmaların olduğu yer muhteşemdi. Yeniköy, İstanbul'un eski mahallelerinden biri. Bizi en güzel haliyle ağırlıyor. Bir hatamız olduysa affola efendim. Biz bugün programımızın sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda umarım Yeniköy'e farklı bir bakış açısıyla bakmak için tekrar geleceğiz. Çünkü İstanbul'un bir semti ya da bir ilçesi bizim programımıza sığacak kadar küçük değil. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi efendim. Ve boğaz havasını evlerinize, bizi her nerede izliyorsanız oraya getiriyorumdur umarım diyerekten. Hoşça kalın.

0: Türkiye'ye karşı silah ambargosu kalktı. Yunan asıllı sayın Amerikan Kongre üyelerine soruyorum. Büyük Yunanistan davasına hizmet etmek yemini bu mudur?
1: Elimizden geleni yaptık. Haşhaş çekimiyle ilgili maddeyi bile karar metnine sokmak bizim için çok zor oldu.
2: Bir önerim var. Türklerin haşhaş ekimini kontrol edemediklerini ispatlayabilirsek yeni bir ambargo kararı alabiliriz.
0: Elimizdeki raporlarda Türkiye'de ekimin son derece sıkı kontrol edildiği belirtiliyor. Bu gerçek değil mi?
2: Gerçekler beni ilgilendirmez Sayın Başkan. Dünya ve Amerikan kamuoyunu aldatmak her zamanki gibi gene bizim elimizde.
0: Nasıl?
2: Sahte kaçakçılık olayları yaratarak. Bu amaçla yeterli miktarda Türkiye'ye sokmuş bulunuyorum. Şimdi izin verirseniz planımın ayrıntılarını açıklayayım. Bill McLaren, Yunan asıllı CIA ajanlarından biri. Ve yardımcısı Thomas Forbes. İkisinin de İstanbul Narkotik Bürosu'na uzman olarak atanmalarını sağladım. Görevleri, Türkiye'ye sokmuş bulunduğumuz kaçakçılık olayları yaratmak ve basın aracılığıyla dünya kamuoyuna teşhir etmek. Kristina Livanos, İstanbul'da doğmuş Rum asıllı dansöz. Müşteri bulmak ve ajanlar arası bağlantıları sağlamakla görevli. Harekete geçmek için sayın örgüt üyelerinin kararlarını bekliyorum.
0: Oya koyuyorum. Mr. Kozmas'ın planını kabul edenler ellerini kaldırsın.
2: Sağ olun. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Her şey büyük Yunanistan için.

0: Baylar,
1: size yeni şube başkanınız Mr. Bill McLaurin'i ve yardımcısı, yakın dövüş ve karate uzmanı Toma Formas'ı tanıtıyorum. Bill McLaurin ve Toma Formas, Türk-Amerikan işbirliği sonucu ülkemizde bulunuyorlar. Şimdi sizleri daha iyi tanışabilmeniz için baş başa bırakıyorum.
2: Oturun rica ederim. Türkçeyi bu kadar iyi konuştuğuma şaşmayın. Yardımcım da ben de uzun yıllar Ankara'da Amerikan askeri yardım heyetinde çalıştık. Önce yakın tabanca atışlarıyla çalışmalara başlayabiliriz.

0: Fena değil. Hiç de fena değil. Çalışmalarımızın sonunda daha da iyi olacak elbette. Sizi bekliyoruz.
1: Bu gösteriye benim de katılmam şart mı?
0: Evet, lütfen acele edin biraz.

0: Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım bayi.
1: Metin.
0: Metin bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. 5 saniyede 4 hedef. Ne dersiniz? Yoksa sizin için çok mu süratli olur?
1: Yok canım. Bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda.
0: Toma, kronometreyi sen tut.
1: Hedefi hazırlayın.
2: Tamam.
3: Beş saniye 4 hedef.
1: Çok süratli. Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar.
0: Başkanın muhafızları 5 hedefi 4 saniyede vurmak zorundadırlar Metin bey.
1: Vay canına, müthiş bir şey bu. Hazırım.
3: Üç saniye, 5 hedef. Olmaz böyle şey.
4: Ama oldu. Başkanın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin. Aşk olsun.
0: Büyük başarı, kutlarım. Silaha da, size de diyecek yok.
1: Yok canım, denk geldi işte. Bizim sizle boy ölçüşmek ne haddimize? Ha?

0: Pam pam pam pam pam pam! Şimşek misin yoksa yıldırım mısın be mübarek? Salak heriflerin ağzı bir karış açık kaldı. Bilmezler ki Ringo bile yarıştıramaz bizimkiyle.
1: Metin amca, ne olursun tabancanı bir kere gösterir misin bana?
2: Bin kere gördüğün silah oğlum, rahat bırak Metin amcanı.
1: Ne olursun Metin amca, bir kere göreyim onu, ne olur. Metin amca, bu tabancayla canın isterse bütün kovboylayı öldürürsün, değil mi?
3: Elbette, sen bile öldürürsün istersen.
4: Çek bakalım arkadaşım, kutlayalım bunu.
3: Aslında hiç tadım yok. Böyle bir zamanda başımıza Amerikalı uzman getirmeleri kanıma dokunuyor. Zorla değil ya.
4: Koskoca Amerikanya'nın başkanı bizim raporlarımıza güvenip de kongreye hesap verecek değil ya. Elbette başımıza bir adamını yollayacak. Başka ne bekliyordun?
3: Beklenecek çok şey var arkadaşım.
2: Yemek hazır beyler, hadi buyurun.
3: Hadi gel bakalım aslan parçası. Kurul bakalım baş köşeye şöyle.

0: Bu çorbayı kimse senin gibi pişiremez yengeciğim. Ellerine sağlık.
1: Daha iyi yemek pişiren bir kız arkadaşım var benim.
2: Gene başlama anne! Kaç defa Metin amcam evlenmek istemediğini söyledi sana!
3: Buyurun efendim. Yabancı iş ortağını sizinle görüşmek istiyor.
4: Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurmaz mısınız? Lütfen şöyle oturun.
5: Ben buraya iş konuşmaya geldim.
4: Çekinmenize gerek yok efendim, Kemal yabancı değil.
5: Size gönderdiğim malı ne yaptınız?
4: Kararlaştırdığımız gibi her şey hazır. Büyük bir kısmı ampullerin içine dolduruldu efendim. Buyurun.
5: Güzel.
4: Güzel ya! Bunun gibi tam 6000 ampul daha var depoda. Gerisini Kristina vasıtasıyla piyasaya sürdük. Şimdi Sansar Hasan'la Uzun Kenan ellerine geçen bu malı satmak için müşteri bekliyor.

0: ülkenizdeki uyuşturucu madde kaçakçılığının kökünü kurutacağım Metin Bey. Bunun şerefine şimdiden içebiliriz.
1: İçelim ama Türkiye'de böyle bir kaçakçılık yok zaten.
0: Var kardeşim. Bak görürsün, sana bunu çok yakında ispat edeceğim. Bizimle beraber çalışırsan büyük paralar kazanabilirsin.
1: Nasıl yani?
0: Amerika'da Türkiye gibi komünizme karşı savaşıyor. Aynı müşterek düşmana karşı çalışmış olacaksın.
1: Amerika'nın kime karşı olduğunu bilmem ama ben Türk olmayan her şeye karşıyım Mr. Bill.
0: Peki, kızma.

0: Dostlarımı daha çok severim ben.
1: Tamam patron.
0: Elinizde ne kadar mal varsa hepsini istiyorum. Para peşin, Amerikan doları.
2: Kimsin sen?
0: Parası bol bir alıcı.
3: Nasıl güveneceğiz sana?
0: Parayı ver. Yarısı şimdi, yarısı mal tesliminde. Tamam mı?
3: Değil. Tanımadığım adamla iş yapmam ben. Polis olmadığın ne malum?
0: Yaklaş da polis olmadığımı ispat edeyim sana. Ötekiler sırtını dönsün.
1: Dönün sırtınızı!
0: Tamam mı?
4: Kimse kıpırdamasın!
0: İçinizde hala polis olmadığıma inanmayan var mı? Malı teslim etmezseniz kolum her yere yetişir ve de affetmem.
5: Bir de sen denemek ister misin?
3: Yok arkadaş, sen bu işte ustasın belli.
5: Korkma, bir yerini kırmam.
3: Ben korkarım abiciğim.
5: Dur dur! Ay! Dur!
0: Yeter! Oyun bitti. Marsilya'daki ajanımızdan bu akşam büyük parti... Haliç'te bir gemide teslim edileceğini haber aldım. Baskına hazırlanın.
5: Doğru mu benim? Vietnam'da bir esirin ağzından söktüm bu dişi.

0: Amerikalı alıcı rolünü sen oynayacaksın Tom'a. Parola... Deniz ekiplerine, gemiyi sarmaya hazır olun, tamam.
1: Durun bakalım, parola! Gelin benimle.
2: Alıcılar geldi, malı çıkarın.

0: Para hazır. Şimdi malı görelim.
1: Mal birinci sınıf. Al bak.
0: İyi. Polis! Kapıdan insanı! Şimdi uzat bakalım kuzu gibi ellerini.
2: Ateşi kes, silahı yok adamın!
3: Neredesin? Çık meydana! Boşuna saklanma, kurtulamazsın!

0: pis Amerikan uşakları. Oyuna getirdiniz beni. Ama canlı yakalayamayacaksınız.
1: Sensin Amerikan uşağı olan. Malı bana satmak için mi getirdin buraya?
0: Hayır, mafyanın adamına.
1: Dur! Bildiklerini anlatırsan o adamı yakalarız belki.
0: Sen kim, onları yakalamak kim? Senin gücün ancak bizim gibilere yakalamaya yeter.
1: Kalk! Bildiklerini bir bir anlatacaksın savcıya. Bu memleket hamdolsun toptan satılmış değil.

0: Köpek, tanıdım seni!
1: Hiçbir hakkınız yoktu onu öldürmeye.
2: Böyle insanların ölüsü dirisinden faydalıdır Metin Bey. Merhametin yeri yok bizim işimizde.
1: Merhametten değil, haktan bahsediyorum.
2: Burada durup sizinle tartışacak değilim ben. İşim var benim.

0: Böyle bir raporu kabul edemem. Mr. Bill'i boğmak istediğini herkes görmüş. Basit bir nefsi müdafaadır bu.
1: Adamın elleri kelepçeliydi efendim. Mr. Bill isteseydi eğer...
0: İsteseydi elbette öldürmekten başka bir çare bulabilirdi. Ama bir an paniğe kapılmış olamaz mı?
1: Ta Amerika'dan uzman diye yollanmış birinin paniğe kapılması bence inandırıcı değil.
0: Bence pekala inandırıcı. Amerikalıyla uğraşmaktan men ederim sizi. İkinizi de cinayet masasına atıyorum. Bundan sonra siz de rahat edersiniz, ben de. Alo?
2: Haliç'te yakalanan göre sizce Türkiye'de hala gizli haşhaş ekimi yapılıyor mu?
3: Bir ülkede kaçakçılık varsa mutlaka ekim de vardır. Türkiye ulaşım imkanları gelişmemiş bir ülke. Kesin bir kontrol sistemi kurmak maalesef imkansız.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
4: Ne diyorsun sen bu işe?
1: Ne diyeyim? Sanırsın herif Amerikan Kongresi'ni üstümüze sıçratmak için konuşuyor.
4: Gazetelere bakılırsa Kozmaz Türkiye'deki işi sandığımdan da iyi yürütüyor. Kongrede hava nasıl senatör?
5: Kaynıyor. Türkiye'deki haşhaş ekim bölgelerinin bombalanmasını bile düşünenler var.
6: Yeni bir ambargo kararı istemek için ne bekliyoruz öyleyse? Son sevk edilen fantomlardan sonra silah dengesi yeniden Yunanistan'ın aleyhine dönmek üzere.
4: Zamanımız var henüz. Kozmas'ın işi sonuna kadar götürüp son darbeyi vurmasını bekleyebiliriz.
7: Gracias.

0: Hoş geldiniz Monsieur Cosmas.
1: Fabrikada işçilerin grev ilan ettikleri doğru mu?
0: Maalesef doğru. Hissedarların hiçbiri toplu sözleşmeye yanaşmıyor. Ama merak etmeyin siz. Bir hal çaresi düşüneceğiz.
1: Çok kısa zamanda düşünün Arif Bey. Beklemekten hoşlanmam. Malı zamanında isterim.
0: Adamları bul. Hele başlarını tepeleyip grevi kırmanın yolunu arayalım. Başka türlü malı çıkaramayacağız fabrikadan.
2: Ben Rasim, buyur. Anladım. Güneş gözlüğünü takınca. Tamam. Tereyağından kıl çeker gibi evvelallah. Hamza, Hasan'la Hakkı'yı al. Gidiyoruz.
3: Olur.
4: Son defa uyarıyorum sizi arkadaşlar. Ampullerin teslim edilmesi gerek. Sonu kötü olur bu işin.
5: Toplu sözleşme imzalanmadan ne bir tek ampul bu fabrikaya girer, ne de bir tek ampul çıkar.
6: Bize kanunun tanıdığı bir hak bu.
7: Git patronla böylece söyle.
8: Bizden bu kadar.
9: He. Pekala, ben elimden geleni yaptım.
7: Hadi.

0: Kim yaptı bunu? Bu kadar adam hiçbiriniz görmediniz mi?
1: Onlar görülmez. Görülse de yakalanmaz. Yakalansa da mahkum edecek delil bulunmaz.
0: O kalalığı bırak da kim olduklarını söyle.
2: Bizi azarlamaktan vazgeçin polis bey. Kim oldukları apaçık ortada. Ama ne Arif bey'i ne de adamlarını suçlamak işinize gelmez sizin.
0: Ben sana soruyorum delikanlı. Ateş edenleri gördün mü?
1: Dördü de maskeliydi. Ama arabayı tanıdım. Fabrikanın arabasıydı.
0: Arif bey içeride mi?
2: Randevunuz var mı?
0: Gerekmez.
3: Burası Dingo'nun ahırı değil.
4: Orada beter lan!
5: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Polis. Grevci işçilere ateş açılan arabanın size ait olduğu tespit edildi.
5: O arabanın daha önce çalındığını polise bildirmiştik biz.
0: Bildirmeyi unuttuğun başka bir şey yok mu?
5: Ne gibi?
0: Arabayı kendi adamlarına çaldırdığın gibi, kanuni haklarını kullanmaktan başka hiçbir suçu olmayan masum insanları kurşunlattığın gibi.
5: Bana bak delikanlı, elinde hiçbir delil yokken beni bu şekilde suçlayamazsın. Pişman ederim seni.
0: Evet, sonunda birimiz pişman olacağız. Ama hangimiz? Şunu iyice beynine sok. Çevirdiğin bütün irili ufaklı dolapları eninde sonunda o iblis kafana geçireceğim.
6: Al şu çantayı. İçinde 30.000 lira var. Çocuklara dağıt. Bir süre ortalıklarda görünmesinler. Hadi çabuk ol.
7: Oldu patron.

0: Polise ne söyleyeceklerini öğrettiniz mi bunlara?
1: Tamamdır abi.
0: Al şu parayı pay edin.
2: Bu da benim.
3: Kalkın, tutukluyorum hepinizi.
0: Hey, dur bakalım. Cinayetle suçlayamazsın bizi. Şahitlerimiz var. Söylesene kız.
4: Hiç ayrılmadılar yanımızdan. Cinayetle ilgileri yoktur.
3: Cinayetten bahseden kim? Kaçak Amerikan sigarası bulundurmaktan tutukluyorum sizi.
0: Alay mı ediyorsun bizimle? Sokak başlarında çoluk çocuk satıyor bu sigarayı.
3: Müdüriyette anlatırsınız bunları.
0: Gelmiyoruz!
3: Şimdi düşün bakalım önüme. Sofayı yiyince başka çocukça kabahatiniz var mı yok mu anlarız. Hadi! Hadi yürüyün! Yürüyün!
5: Abiciğim dur!
3: Evet,
0: pişman olacaksın polis efendi. Avukatımız neredeyse gelir.
5: Söyle, ne istediniz o zavallı işçilerden? Söyle!
6: Ne yapıyorsun Metin?
7: Kendine gel, odamda bekliyorum seni.
3: Buyurun efendim.
7: O adamları neyle suçladığını bilmek istiyorum.
3: Elimde kesin delil yok ama işçilere onların ateş ettiklerine eminim.
8: Emin olmak yetmez Metin Bey. Kanun karşısında geçerli delil lazım.
3: İki saat müsaade edin bana, hepsini bülbül gibi konuşturayım.
7: Böyle kanunsuz sertliklerden hoşlanmadığımı defalarca ihtar ettim sana. Derhal serbest bırakmanı istiyorum o adamları.
3: Bu bir emir mi efendim?
7: Evet.

0: polissin sen değil mi? Katilleri yakalayacaktın. Ama elleri kolları serbest dolaşıyor hepsi. Bizim haklarımızı koruyacak kimse yok mu bu memlekette? Kimse yok mu, yok mu?
1: Gel anne. Boşuna nefesini tüketme. Güçlü olan, dayısı olan kazanır bu memlekette. Bilmiyor musun?
2: Gemi geldi Arif Bey. Malı nasıl teslim edeceğinizi merak ediyorum.
3: Düşünüyorum ki, acaba sizden rica etsem... ...sendika merkezine biraz yerleştirsek?
2: Evet.
3: O Allah'ın belası işçi liderlerinden toptan kurtulmuş olurduk.
2: Olabilir. Ben hallederim bu işi.
4: Nereden buldunuz bunları?
1: Dost sendika işçilerinin yardımları. Yarın fabrikada herkese dağıtılacak.
4: İyi.
5: Bunlar çocuklara birkaç gün yeter bari baba. Eksik olmasınlar, gene bizi düşünenler var.
4: Abi.
5: Hadi çocuklar. Biz nöbete gidiyoruz Fahri baba. Çıkarken sobayı söndürmeyi unutma.
4: Merak etme oğul, ben de namazımı kılıp çıkacağım zaten.

0: Kuru fasulye, konserve, makarna. Ya bakkal dükkanı mı sendikamı anlayamadım. Tuz mu bu?
1: Üzerinde yazıyor, okusana.
0: Garip bir tuza benziyor bu. Bir de siz bakar mısınız Metin Bey? Galiba.

0: Evet, haklısın. Hem de iyi bir mal.
1: Tutuklayın şunları. Ben sorguya çekeceğim hepsini.
2: Ne alakamız var bizim? Önce katilleri yakalayın siz!
1: Tutuklayın diyorum!
3: Hakkınız yok bizi tutuklamaya! Bırakın bizi!
0: Rahat dur bakayım!
3: Bırakın!
0: Benim müdüriyette anlatırsın!

0: Bu yol müdüriyetin yolu değil.
1: Nereye götürüyorsun bizi?
0: Suçumuz varsa ancak kanun yargılayabilir bizi. Nereye götürüldüğümüzü bilmek en tabii hakkımız.
2: Birazdan anlarsın.
1: Söyle Arif Bey'den kaç para aldın bizi yok etmek için?
2: Yeter artık, kesin sesinizi! Çıkın dışarı! Çıkın dedim, duymadınız mı?
3: Ne yapıyorsun, kendine gel Metin!
2: Hadi çıkın!

0: Toz olun buradan, çabuk! Hadi sen de! Ne duruyorsunuz hala? Kaybolun! Gerçek ortaya çıkıncaya kadar da kimseye görünmeyin!
1: Delirdin mi sen? Ne cevap vereceğiz şimdi Hamit Bey'e?
0: Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum. Kafanı çalıştır biraz. Toma, Bil, Arif Bey hepsi ortak bu işte. Mafyanın adamları ve Türk işbirlikçileri... ...memleketin başına kim bilir hangi çorabı örmek için bir araya gelmişler.
1: Gerçeği Hamit Bey'e anlatmak lazım.
0: Deli misin? Gene Bil her şeyi örtbas mı etsin istiyorsun? İsterlerse mahkemeye versinler beni. Bu işi kendim halledeceğim. Toma'nın boynundan ayırmadığı altın diş. Öldürülen ihtiyarın avucunda buldum.
2: İkisini de öldüreceğim.
0: Sendika işini yüzüne gözüne bulaştırdın yeter! Arif Bey'in adamlarına vereceğim artık bu işi ben!

0: Alo.
1: Alo yenge. Bir şeyiniz yok ya sizin.
2: Alo. Alo yenge. Cevap ver. Yenge cevap ver. Alo. Alo.
0: Alo. Alo. Duyuyor musun beni?
2: Kim?
0: Metin. Ama hatlar kesildi birden.
2: Alo. Alo Metin.
3: Allah Allah.
4: Önemliyse bir daha arar. Hadi sen bana bir kahve yap.

0: Hoş geldin Metin. Buyur şöyle otur.
1: Ayakta durayım daha iyi efendim.
0: Hepimiz çok üzüldük. Ama senin en yakın arkadaşındı.
1: Öyle.
0: Canilerin yakasına kanunun er geç yapışacağından şüphe etme sakın.
1: Bundan eminim efendim.
0: Düşündüm ki bu olaydan sonra kendine gelebilmek için bir parça dinlenip istirahat etmek istersin. Bugünden itibaren bir ay izin veriyorum sana.

0: Teşekkür ederim efendim. Bu bir aylık süre istifa için gerekli zamanı dolduruyor sanırım.
1: Kabul etmiyorum bu dilekçeyi ben.
0: Bu hüviyetim, bu arabanın anahtarları, bu da beylik silahı.
1: Metin, bir çılgınlık etmeye kalkma.
0: Bu benim bileceğim bir şey artık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda...

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan

0: dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: İyi bir çifte istiyor.
1: Hay hay beyefendi, verelim. Buyurun, 12 kalibre Fursok güzel bir silah.
0: Biraz da dumdum kurşunu istiyorum, yabani domuzlara karşı kullanılan cinsten.
1: Buyurun beyefendi. En iri domuz bile bu kurşunu yerse bir daha kımıldayamaz. Ama nerede o eski avlar bayım? Şimdi mumla arasan bir tek domuz bile bulamazsın.
0: Merak etmeyin, etrafta kol gezen birkaç tane biliyorum ben. Bu namlunun ucundan biraz kesebilir misin?
2: Hey! Çocuklar iki piliç yakalamışlar ki aklın durur.
3: Patron sana ortalıkta dolaşma demedi mi? Ne işin var burada?
2: Boşver, biraz eğlenmek bizim de hakkımız.
3: Ne istiyorsa ver de defolsun gitsin buradan.

0: Söyle neredeler? Söyle! Söyle neredeler?
1: Bilmiyorum.
0: Ne söyle! Düşüp kuzu kuzu götürecek misin, yoksa bunu da kırayım mı?
1: Bırak, ne istersen yaparım, bırak!
0: Düş önüme!

0: Yeter! Çıkın artık! Şimdi söyleyin bakalım, Mehmet'i hanginiz öldürdünüz? Söyleyin, çabuk!
1: Günahımızı alıyorsun abi, hiç suçumuz yok bizim!
0: Yalan! Kim vurdu Mehmet'i? Söyle!
1: O vurdu abi, gözlerimle gördüm!
0: Ya sen?
1: Ben vallahi bir şey yapmadım abi!
0: Hiçbir şey yapmadın demek!
1: Yemin ediyorum, vallahi yapmadım!
0: Çocuk da senin payına düşmüş anlaşılan!
1: Mecbur ettiler, yapmasaydık yaşatmazdı bizi!
0: Kim? Kim?
1: Arif Bey!
0: Nerede bulurum onu?
1: Zeyrek'teki hamamı kapatmışlar bugün!
2: Oh be, dünya varmış! Halis nasıl da belli oluyor! Mr. Cosmos'u da çağırmalıydın patron! Böyle alimi bir daha nerede bulacak?
3: İşi var heriflerin! 3 numaralı ambardaki malı boşaltacaklar bugün! Allah vere de bir aksilik çıkmasa!

Vaktin doldu Arif Bey.

0: malımı hükmü vermeye hazırım sana! Merhamet et bana!
1: Heh, şeytanın seni! Merhamet ha! Kimin için? Elini kemiğini sömürdün, bekliyormuş gibi! Acımadan kurşunlattın işçiler için mi ha? Kimin için? Arkadaşım için mi? Karısı için mi? Yoksa oğlu için mi? Üç kuruşa sattığın şu koca memleket için mi? Ha, daha bitmedi. Anlat bakalım, Bil'in ne hatlar karıştırdığını.
0: Ne Bil'i? Kozmas'tan başkasını tanımıyorum ben.
1: Kim bu Kozmas? Konuş, tek tek say hepsini! Konuş lan, konuş! Yoksa gebertirim seni, konuş!
0: Dur, vurma! Hepsini anlatacağım sana!
1: Çabuk! Çabuk ol!
0: Kozmas hepsinin patronu!
1: Devam et!
0: Ampul satıyorum onlara!
1: Oğlan, çocuk mu kandırıyorsun? Heh, ne yapsınlar senin çürük ampulünü?
0: Öyle bildiğin ampul değil, onlar içi mal dolu!
1: Söyle!
0: Yurt dışına gizlice çıkarabilmek için düşündük bunu!
1: Nerede bu ampuller şimdi?
0: Fabrikada! En son ambarda!
1: En son ambarda demek!
0: Her şeyi söyledim, bağışla beni! Cezam neyse, kanun karşısında çekmeye hazırım!
1: Kanunların karşısından kaçmanın yolunu nasıl olsa bulursun Arif Bey! Ben sana özel bir ceza hazırladım!
0: Ne yapacaksın?
1: Görürsün!
0: Dur, ne olursun! Yapma! Yapma, yalvarırım! Yalvarırım, tatlısın!

0: Zafer ve arkadaşlarıyla hemen konuşmam lazım.
1: Arka yoldaki kapıda sadece iki gözcü var. Kristina, adamların ilgisini çekerken Stavro ile Costa yaklaşıp yolu açacaklar. Siz yol açılır açılmaz hemen kamyoneti sondaki ambarın önüne çekip yükleyeceksiniz. Ambarın anahtarları burada. Stavro ile Costa ön kapıdakilerin de işini bitirdikten sonra yardıma gelecekler. Bill ile Tom'a yol kavşağında sizi bekleyecek. Malı hemen yükleyin. Ben de Amerikan karasularına girer girmez gemiyi basmaları için sahil korumaya ihbar edeceğim. O polis her an başımıza bela açabilir. Hadi çabuk olun. Hadi. Hadi. Alo, alo, alo. Akrep Kobra'yı arıyor. Akrep Kobra'yı arıyor.
2: Delil gerek bana. O ambardaki maldan bir kutu ele geçirsek yeter.
3: İstersen bütün ambarı boşaltırız senin için Metin abi. Gözcülerin hepsi bizim arkadaş.
2: Sağ ol. Adamlar uyanmadan bitirmeliyiz bu işi.
3: Tabii.
4: Geceyi bekleseydiniz, ya bir gören olursa?
2: Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hadi çocuklar.
3: Hadi Osman.
5: Lastiğim patladı, yardım edebilir misiniz bana acaba? Kriko bagajda.
3: Peki.

0: Metin abi, bizden evvel davranmış o satılmış köpekler, hiçbirini sağ koym onların, hiçbirini! Hepimiz için!
1: Zafer! Zafer!

0: Basit bir polis memuru ile başa çıkamadınız demek. Yazıklar olsun size be! Amerikan basını kurulu yay gibi yüklü geminin baskın haberini bekliyor. Oysa biz gemiye yükleyeceğimiz malı kaçırdık elimizden. Bu Metin denen adamı mutlaka bulmalısın bana. Elindeki mala karşılık ne isterse veririm ona. Bizden evvel polisin eline geçmemesi için elinden geleni yapmalısın Bill.
1: Merak etmeyin siz.
2: Görün.
1: Bakın ne yazıyor gazeteler. Aralarında hesaplaşan kaçakçılarla işbirliği yaptığı sanılan katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu?
2: Ben de okudum. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala en küçük bir iz bile bulamadık.
1: Bana yetki vermeyi kabul etseydiniz, belki de başka türlü olurdu. Askeri birliklerce de takviye edilmiş ekiplerle şehri karış karış tarar, mutlaka ele geçirirdim onu.
2: Alo? Emin misiniz? Başka biriyle karıştırmayın sakın.
3: Eminim, gazetedeki resimlerinden tanıdım.
2: Adresi verin lütfen. Alo? Alo? Alo? Metin'i ihbar ettiler. Rami'deki kereste fabrikasında gizleniyormuş. Hemen bir baskın düzenleyelim.
4: Buyurun efendim.
2: Derhal ekiplere alan verin. Bütün arabalar Rami'de toplansın.
1: Bir dakika Hamit Bey. Bence böyle büyük bir baskın düzenlemek pek doğru değil. Metin kuşkulanırsa elimizden kaçabilir.
2: Başka bir öneriniz mi var yoksa?
1: Evet. Toma ile ben iki memurla bu işi rahatça halledebiliriz.
2: Peki. Sorumluluk size ait.
3: Ya size bir şey yaparlarsa? Ya yakalanırsanız?
5: Merak etme. Malı ele geçirmeden kılıma bile dokunamazlar. Bill ne yapıp yapıp polislere atlatacak, beni yalnız başına bulmaya çalışacaktır. Hem Kozmas'ın izini başka türlü ele geçiremem. Yardımların için sağ ol. Bu şehirde

0: ne aranıyor? Ben telefon ettirdim polise.
1: Tahmin etmeliydim. Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım.
0: Kurtaracaksın elbet. Başka çaren var mı?
1: Söyle, ne kadar istiyorsun?
0: Önce dışarıdaki polisleri sal, sonra efendine söyle o gelsin. Senin gibi bir köpekle pazarlık etmem. Sakın ha! Hiç tavsiye etmem. Bana bir şey olursa patronun kulaklarını keser senin. Kafan kalın ama bakıyorum yavaş yavaş anlıyorsun. Hadi sallanma, git getir büyük patronu.
1: Thomas, sen burada kal. Ben dönünceye kadar bir yere kıpırdamasın sakın. Kimse yok içeride. İhbar eden yanılmış olacak. Siz merkeze dönüp durumu bildirin.
2: Başüstüne efendim.
0: Tamam, şu sigaramı yakar mısın? Duymadın mı? Yaksana şunu.

0: Toma? Görüşmeyeli kaç canı kıydın bakalım? Sana sordum. Vietnamlı ölü müydü, canlı mıydı bu dişi söktüğün zaman?
1: Canlıydı.
0: Yani tıpkı senin gibi. Cevap ver!
1: Evet.
0: Neyle söktün?
1: Odunla.
0: Ha. Buna benziyor muydu? Dur bakalım, canlı ağızdan diş nasıl sökülüyormuş anlayalım. Kaç diş söküldü?

0: Şu sizin büyük patron kim ve nerede bulunur, söyle bakalım.
1: Budala Türk, beni konuşturur cini mi sanıyorsun?
0: Yok canım, emin değilim. Şöyle bir deneyeceğim.

0: Durdur yalvarırım.
1: Amerika Yunanistan'a 12 fantom daha hediye etti.
0: Durdur, ne olur durdur. Durdur diyorum, durdurun.
1: Duymuyorum, biraz daha bağır. Bağırsana.
0: Durdur!
1: Bağır!
0: Durdur!
1: Ve konuşmaya karar verdin. Hadi bakalım.
2: Adı Kosmas. Amerika'daki gizli Yunan örgütünün şeflerinden biri.
1: Nerede bulurum onu?
2: Topkapı'da bir kiliseyi merkez yapmışlar. Bütün Yunan istihbarat teşkilatı onun emrinde.
1: Ya Bill?
2: Bill Amerikalı, CIA ajanı. Kosmas'a yardımcı olarak yollandı buraya.
1: Peki sen?
2: Beni adamdan sayma. Kim parayı daha çok verirse ona çalışırım. İstersen senin için de çalışmaya hazırım.
1: Ben de sana verecek para ne gezer? Madein USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler? Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
0: Yalvarırım yapma! Parasız da çalışırım! Yapma!

0: Bakın Metin Bey,
1: her şeyin herkesin bir fiyatı olduğuna inanırım ben. Çok şükür sizi de satın alabilecek kadar param var.
2: Sen o parayı... Kosmaz.
3: Duran!
4: Ölmesini istemiyoruz sanırım.
0: Haklısın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak benim. Sen devam et şurada.

0: Kamyonet nerede?
1: Suya düştü.
0: Nerede bu su?
1: İnek işte. İneği kurt yedi. Kurt da daha kaçtı. Ömrümde senin kadar salağını görmedim.
0: Ben sana şimdi gösteririm.

0: hem de yüksek dozda. İradesini sıfıra indirir. Belki söyletiriz o zaman.
1: Harikasın Kristina. Hemen hazırla.
2: Köpek soyları!

Sakinleşeceksin. Kuzu gibi olacaksın. Yaralarının acısını bile duymayacaksın artık. Saf bu. Çok daha iyisin şimdi değil mi? Ne diye uğraşıyorsun sonucu olmayan şeyler için? Bu dünyayı düzeltecek bir sen mi kaldın?

0: Hadi gayret! Sadece sakladığın yeri bilmek istiyorum.
1: Şehrin dışında.
0: Nerede?
1: Tarif etmek zor.
0: Bizi oraya götürür müsün?

0: Bozmaz. Malı bulduk. Uçak alanının arkasında bir oto mezarlığında. Sizi bekliyoruz. Tamam.
1: Christina!
2: Cevap ver, neredesin?

0: ben senin!
1: Kızılderili mi sandın beni? Sana ne Osmanlı oyunları hazırladım bir bilsen! Hadi şimdi erkeksen gel!
2: Korkuyor musun yoksa?
1: Hani neredesin? Niye gelmiyorsun? Çabuk gelmezsen ben senin derini yüzeceğim! Hadi ahbap! Hadi aslanım!
2: Seni bekliyorum!

Osmanlı tuzağı nasılmış, beğendin mi? Ben şimdi sana işkence nasıl yapılırmış göstereceğim. Ali!

Ah!

Gördün işte Kosmas! Sonun geldi artık! Yanıldın delikanlı! Sonu gelen sensin! Buna Türk oyunu derler! Daha ne oyunlar göreceksin benden! Söylemiştim sana Kosmas! 40 katır mı, 40 satır mı demiştim! Al işte! Yeah.

0: yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla nehire kaşıkla!
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
4: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sağ ol Murat Bey, eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
4: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
3: Zehra nerede kaldı hanım?
5: Hazırlanıyordu, neredeyse gelir.
4: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık! Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
4: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
3: Evet.
4: Ya bu resim?
3: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
6: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
7: Zehra, bugün 18'de TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın. Marka

0: Aklınızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
17: Neydi bu?
18: Evet, bu ne?
17: Nedir bu?
18: Kukla mı?
17: Şırk.
18: Cadı, canavar.
17: Cadı mı?
19: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.

0: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
2: Var mı daha şey?
3: Bitti. Bitti. Bay bay.
2: Tamam. Ben artık anladım.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzeri.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Şef Rafet İnce hafta içi yepyeni bir yemek yarışmasıyla karşınızdayız. Benim yemeğim nasıl bir yarışma hemen anlatıyorum. Benim yemeğimde her hafta 4 kişi yarışıyor. 4 kişiye benim belirlemiş olduğum süre zarfında ve benim belirlemiş olduğum yemekleri her gün birbirinden lezzetli hem ekonomik hem pratik yemekleri yarışmacılarımız yapacak. İşte esas final burada başlıyor. Nasıl burada başlıyor? Yaptıkları yemekleri kendileri gözleri kapalı olarak tadım yapıyorlar. Tadımı yaptıktan sonra 0 ile 5 arasında bir puan verecekler. Gözleri kapalı oldukları için kendi yapmış oldukları yemeklere hem 0 puan verebilirler hem 5 puan verebilirler. Rakiplerine iyi puan verebilirler, rakiplerine kötü puan verebilirler. Buradaki amaç en iyi yemeği, en lezzetli yemeği gözünüz kapalı olarak tadarak ve puan vermeniz. Sonrasında Rafet Şef'in de tabii ki vermiş olduğu bir puan var. 0 ile 5 puan arasında sizlere puan vereceğim. Benim için önemli olan benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmanız. Sonrasında en önemli konuya geliyoruz. Evet. Cuma günü haftanın şampiyonunu belirliyoruz.
1: Oh.
0: Haftanın şampiyonunu bu set ne yapıyoruz? 0'dan 10'a kadar bir puanlama.

0: şansınız var. Finali belirleyecek 10.000 TL ödülü alan şampiyonu haftanın son günü belirliyoruz ve evine yolcu ediyoruz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı evet. Şefim.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika.

0: Ya yandı. Son 3, 2, 1. Geriz, o kadar büyük bir hatam var ki. Gözler kapatılarak.
1: Hazırım.
0: Puanlama zamanı.
2: Sosu biraz az.
1: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
3: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
1: Bence bu yemek...
4: Efendim bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
1: Seninkini tattığım için çok pişman.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
3: Neden şefi?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Benim yemeğim. İlk önce Hasan abi senden başlayalım.
2: Ben 1971 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Mutluyum, seviyorum onları. Onlar için de yarışıyorum.
0: Süper. Fatma ablacığım?
1: Ben de evliyim, bir oğlum var. Güzel giden bir evliliğim var. Böyle.
0: Muhteşem.
1: Muhteşem bir evliliğim var, evet.
0: Süper. Hemen Can.
4: Şefim 34 yaşındayım. Can Ekerik, İstanbul'da yaşıyorum. Ailemle beraber yemek yapmaya ve kazanmaya geldik.
0: Yeliz Hanım.
5: Yeliz Odabaş, İstanbul'dan katılıyorum. Esas Artvinliyim. Oğlum ve kızımla yaşıyorum. Hırslıyım, kazanmaya geldim. İnatçıyım.
1: Vay vay.
0: Yarışma daha başlamadan heyecan var. Peki, hazırsak Rafet evet. Şef sepetlere ne koymuş? Şöyle aynı anda ben söylediğim an aynı anda kaldırıyorsunuz. Bakalım Rafet Şef'in sürprizine 3, 2, 1 ve kaldıralım. Hasan abi ne olabilir sence?
2: Burada ne olabilir? Enginar.
0: Enginar zaten sepette var.
2: Enginar dolması yapacağız.
0: Fatma ablacığım.
1: Ben de enginar dolması diyeceğim ama burada şey de var. Zeytinyağlı desem olmaz. Un da var. Yumurta da var.
0: Sen biraz daha düşün Can.
4: Şefim iki çeşit yemek var büyük ihtimalle. Islama köfte gibi duruyor yani sulu köfte gibi duruyor. Enginarı da bilemiyorum.
0: Geliz.
5: Evet burada iki çeşit yemek gibi duruyor şefim. Bana da sulu köfte ve ekşili çorba gibi geldi yani ya da enginarlı yemek gibi geldi.
0: Yavaş yavaş tahminler geldi. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. Bakayım ben sizlere ne yapmışım, nasıl yemekler yapmışım bir görelim. Benim yemeğim. Günün yemeği ekşili köfte ve enginar püresi için malzemelerimiz. 250-300 gram dana kıyması kullanıyoruz. Yarım su bardağı pirinç daha önceden ıslatılmış. 2 adet yumurta, yumurtanın bir tanesini köftenin içerisi için kullanacağım. Bir tanesini meyanesi için kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon, 5-6 yaprak nane, 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı yeni bahar, kıymanın ana harcı için 1 adet orta boy soğan, enginar püresi için 3 adet orta boy enginar. Birazcık tuz, biraz karabiber. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi sıra yemeğin yapılışında. 3 adet enginarımız var. 3 adet enginarımızı daha önceden kaynamış suyun içerisine ilave ettim. Yarım limon. Enginarımıza limonu sıktım. Ve kabuğuyla birlikte pişiriyorum. Geri kalan yarım limon ise çorbasının mayonesinde kullanmak için ayırıyorum. Burada enginarlar haşlanırken bir taraftan hemen ekşili köftenin kıymasını yoğurmaya başlayacağım. Birazcık tuz, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, şu şekilde yarım çay kaşığı yeni bahar, bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. Bir adet yumurta, pirincimi ilave ettim. Biraz alaşağı ettikten sonra 3 yemek kaşığı unumu ilave edeceğim. Unu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayacağım. Yarım çay bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı un. Burada kaynayan suyun içerisine de yarım limonumu sıkıyorum. Elimi içerisine ıslatıp yağlı suyla köfteden bir parça alacağım. Küçük küçük misketler hazırlayacağım, bırakacağım. Şimdi bunları üzerinde gezdireceğim.

0: Şimdi köftelerimizi kaynayan suyumun içerisine şu şekilde tek tek atın ki köftenin şekli bozulmasın. Şimdi bunu bu şekilde bıraktım ve kapağını kapatıyorum. Enginarlarımı hemen sudan çıkartacağım. Tel süzgeç. Enginarlarımı aldım. Enginarları püre haline getirmeden önce burada görmüş olduğum taze nanelerim var. Taze nanemin üzerine zeytinyağı, tuz, çok az bir şey, karabiber, bir blenderla püre haline getirmemiz lazım. Püremiz hazır. Şimdi burada unumuz, yoğurdumuz var. Meyhanede en önemli unsur ilk önce yoğurtla birlikte yumurtayı çırpmak. Öncelikle bunun güzelce bir kıvam almasını sağlayacağım. Unumu ilave ediyorum. Şu an bu harcımız da hazır. Çorbamızdan bir kepçe et suyu alacağım ve aynı anda karıştırmaya başlayacağım. Şu şekilde ekledim, karıştırdım. Şimdi bu karışımı köfteme yedireceğim. Yavaş bir şekilde. Şöyle karıştırdım ve bıraktım. Şimdi bir tereyağı kaldı. Güzel üzerine tereyağı yakacağım. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Burada tereyağını erittikten sonra direkt çorbanın üzerine boşaltacağım. Altını kapattım. Yapmamız gereken şu. Ocağımın altını kapattım. Köftemin altını açtım. Bir 5 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Muhteşem. Ekşili ekşili böyle limon kokusunu aldık. Güzel bir tereyağı kokusu var. Şimdi burada enginar püresi de hazır duruyorken artık sunuma geçebiliriz. Çok fazla olmadan yaklaşık 1,5 kaşığı enginarı böyle bir kalıp yardımıyla tabağına yerleştirdikten sonra 4-5 tane köftemizden alacağım. Enginarımın üstüne köftelerimi yerleştireceğim. Suyundan alacağım. Bu şekilde biraz kekik gezdireceğim. Üzerine ilavesini yaptıktan sonra sunumumuz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Muhteşem bir sunum. Aynı sunumu sizden bekliyorum. Tarifleri görmüş olduğunuz gibi her noktasını gösterdim. Not aldınız. Hazırsak bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Ben başlattım mı?
1: Hayır.
0: Ben zile dokunmadığım sürece, 3'ten geriye saymadığım sürece yarışmaya başlamıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: Ne yarışma başladı? Süreniz 45 dakika. 45 dakika içerisinde muhteşem bir enginar püresi bekliyorum. Lezzetli, tertemiz, güzel bir sunumla ekşili köfteyi sizden yapmanızı rica edeceğim. Sepetleri alta alıyorsunuz ve hızlı hareket ediyorsunuz. Yapmanız gereken hızlı bir şekilde yemeği yapmanız. Sepetleri arkaya tezgahınıza alabilirsiniz. Sepetlerin içerisinde torşon var. El bezi olarak kullanmanızı rica edeceğim. Hasan ne yaptın daha? Dakika bir, gol bir. İnşallah onu kullanmasın. Yere düşürdüğün peçeteyle de elini yıkamadan yemek yapacağını düşünmüyorsun herhalde.
1: Hasan Bey kendini bu yarışmada hiç yormasın. Bence bu yarışmada hiç işi yok.
0: Şapkayı şöyle... Oğlum burası yemek yarışı, kovboy yarışması değil burası.
2: Şefim ben hep şapkayla geleceğim buraya. Seviyorum şapkaları. Şapkalı adam diyebilirsiniz bana
0: kaldır
2: direkt.
0: Kaldır da kamera görsün.
2: Tamam.
0: Ne yapıyorsun şimdi?
2: Enginarlarımı koydum şeyim. Onu mu koyacağım şimdi?
0: Suyu yarım kaynatmadan enginarı ben atmadım orada.
2: Sıcaktı kettle'daki suyum.
0: He.
2: Çok az kaynayacak şimdi.
0: Peki. Ben sizin yeriniz olsam güzel bir hazırlık. İlk önce yapmanız gereken izlediyseniz güzel bir hazırlık. Fatma Hanım.
1: Efendim.
0: Bak hazırlığını güzel yapmış. Streçleri bir açsanız, malzemeleri izleyicilerimiz bir görse, malzemelerde neler var, ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz, değil mi? Görsünler. Evet. Hasan abi. Evet. Elini yıkadın mı?
3: Yıkadım.
0: Ha, iyi. Sence o suda o enginar pişer mi?
3: Suyumu az koydum.
0: Hızlı. Ama beni yakma.
2: Şefim bu yemek Türk usulü bir yemek mi? Yani yoksa hani...
0: Evet, Türk usulü. Bu bir İngiliz yemeği falan değil. Hani... Annemizin evde yapmış olduğu ekşili köfte.
2: Enginar püresi
0: var.
2: Artistik peşinde değilim. Biraz ters köşe yapmaya çalışıyorum aslında. Bu çocuk böyle güzel müzel diye karamele sepeti zannediyorlar ama öyle olmadığımı görecekler. Bir dahaki programda rapçi olacağım.
0: Neydi olacaksın?
2: Rapçi olacağım. Her program başka bir konseptle, konsept şapkasıyla.
0: Bunun bir hikayesi var mı?
2: Aslında yok. Hem eğlenmeye geldim hem birinci olmaya geldim. Birinci olduğumda şaşıracak arkadaşlar.
0: İddialı bir cümle geldi. Birinci olmaya geldim. Hayırdır, ne yapıyorsun? Kolay gelsin.
3: Sağ olasın.
0: Sizin evde eldiven falan yok mu?
3: Ellerimi yıkadım ama.
0: Elini istediğin kadar yıka. Ben bu yemeği tatmam. Sana söyleyeyim.
4: Hasan abi bir felaket. Hasan abi bir felaket. Onun buraya gelmesi bile bir hata.
0: Kıyma, hamur, köfte, bu tarz her ne yaparsanız yapın, mutlaka eldiven kullanmak zorundasınız.
2: Tamam şefim.
0: Evde dahi olsanız tırnaklarınızın arasına kıyma, hamur girmemesi için eldiven taktırıyoruz. El lezzeti evet var, el lezzetine inanıyoruz. Evet. Hasan abicim, bir saniye. Şimdi bunu çıkartıyoruz.
3: Evet.
0: Bu böyle olmaz. Gidiyorsun, elini sabunluyorsun ve geliyorsun. Elini suya tut, gel. Olmaz. Tamam, okeydir. Geçebilirsin yerine. Evet, Fatma Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Çok var.
0: Bir şey soracağım.
1: Efendim şefim.
0: Hem çalışalım hem sohbet edelim.
1: Buyur.
0: Can orada soğanı doğruyor, sen rendeliyorsun.
1: Şefim, ben sizi izledim. Rendelemiştiniz.
0: Can.
2: Soğanları doğruyorduk şefim, rendelemiyorduk.
1: Ama şefim rendelemişti Can.
2: Göreceğiz.
0: Hanginiz doğru yaptınız? Bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. Tadımda görüşeceğiz. Tadımda görüşeceğiz. Ay! Bırak, bırak, bırak, bırak. Hepiniz bir bırakın. Bırak. Süreyi durduralım. Temizlik en hassas konu. Yere bir şey düşüyorsa, eldivenle yerden bir şey alıyorsanız eldiveni çıkar at. Onunla yemek yapılmaz arkadaş. Hijyen en önemli hassas noktamız. Elinizde kolye, alyans, oje gibi şeyleri ben istemiyorum.
2: Tamam şefim.
0: Temizlik istiyorum.
1: Tamam şefim.
0: Elinizi sürekli eldiveni tutacaksınız diye bir kaydı yok. Bir daha söylüyorum. Eldiven sadece kıymayı yoğurmak için. Devam ediyorsunuz. Haydi.
2: Hasan Bey çok hijyenik çalışmıyor açıkçası. Çünkü eldivenleriyle yere değdi, ellerini yıkamadı ilk başta. O yüzden aslında tadarken birazcık tereddüt edeceğim yemeklerini.
0: 10 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Çocuklarımın...
0: Eğitim... Hem çalışalım hem...
3: Çocuklarımın eğitimi için.
0: Çocuklar kaç yaşında?
3: Çocukların birisi 23, birisi 20. 20? Gastronomi okuyor.
0: 20. Gastronomi okuyorlar.
3: Evet.
0: Çok güzel. Kızından taktik aldın mı?
3: Efendim?
0: Kızından taktik aldın mı?
3: Kızımdan taktik aldık ama...
0: Hasan abi, heyecandan mı unutuyorsun?
3: Heyecandan unuttum, heyecan.
0: Benim dediğimi mi yapmak
3: zaten
0: istiyorsun?
3: Tekrar gibi heyecanım yani.
0: Abi, az önce dedim ki eldivenle yoğur.
3: Evet, evet.
0: Üçüncü eldiven tamam. Takışın. Tamam. Bak, üçüncü eldiven... Ben şimdi böyle iyiyimdir ama... Sona doğru heyheyler gelir. Yani heyheyler gelir.
1: İstemiyorum. Yan gözümle bir baktım, o kadar pisti ki masası size anlatamam. İnanılmaz pisti.
0: Can niye büyük doruyor? Herkes rendeliyordu. Can niye büyük doruyor Eliz?
4: Yani sanırım tarz kovboy olmuş ya, onda da bir iddiası var sanırım ama ben sizde rendelediğinizi şey gördüm.
0: Süper.
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim. Ben siz ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışıyorum.
0: Taktik yapıyorsa burada diyor ki iri iri doğrardım soğanı. Hani bunu ben tattığım zaman iri soğanlı olan benim diye uyanıklık yapıyor olabilir mi Fatma abla?
1: Olabilir.
2: Soğanları rendelemem taktik değildi aslında bakarsanız. Öyle olmasını düşündüğüm için öyle yaptım.
4: Hasan Bey, bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
3: Vallahi.
1: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
3: Çalışmama gerek duymadım.
1: Biraz çalışsaydınız.
4: Oo, o kadar da iddialıyız yani Hasan Bey.
3: Evet.
0: Anam, anam, anam.
2: Aa. Ben Hasan Bey'i rakip görüyorum bu arada.
0: Niye hepiniz böyle üçünüz birden Hasan Bey'e yüklendiniz?
2: Ben rakip görüyorum. Dağlı görüyorum şefim Hasan Bey'i. Rakip görüyorum ben. Ben bayanları rakip görmüyorum.
1: Can beni rakip görse ne olur, görmese ne olur.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen evde böyle yenge hanım seni kovalamıyor mu mutfakta?
3: Kovalıyor.
0: He?